Acaba gerçekten Vel-Asr suresi Kur'an'ın bütününü mü ihata ediyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütünü 7 tane safha içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safhada mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Allah'tan alınan 10 tane ihsanlar. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaştılar. Mürşitlerine tabi oldular. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra 3. safha geliyor. 3. safhada bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve ruhlarını Allah'a böylece teslim ettiler. 3. 7 basamak. 4. safhada 21. basamaktan sonra giren 4. safhada 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. 28. basamağın yani salah makamının 4. kademesinde irşada ulaştılar. 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve İslam'ın 14 asır evvel bütününü yaşadılar. Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayeti kerimesinde sahabe için diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani biz şu ayetlere itibar ederiz, onları gerçekleştiririz ama bunları gerçekleştirmeyiz diyenlere ithaf olunur. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve bu bütünlük onları hedefe ulaştırdı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün sahabenin 27-28 basamağın hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir omurga üzerine oturtulmuştur. Allah Teala tarafından ve 4 tane 7 basamak konunun bütününü ihata etmektedir. Yeni tabirle kapsamaktadır. Şimdi bu durumda konunun Vel-Asr suresi ile alakalısı ne? Vel-Asr suresi 4 safhanın 4'ünü de içerir. Ve şöyle söylüyor Allah Teala Vel-Asr suresinde: Vel-Asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Onların gidecekleri yer cennettir manası çıkıyor. Ve amülü salihati ve
salih ameller işleyenler. İllellezine aminu, amin olanlar hariç ve aminu salihati, salih ameller işleyenler de. Ve tevasav bil hakkı, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler de, diyor Allah-u Teala. Vel-Asr suresindeki aminu olanlar ilk 7 basamağı oluşturuyor. Aminu salihat işlemeye başlayacak olanlar ikinci 7 basamağı oluşturuyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler üçüncü 7 basamağı oluşturuyor. Ve sabrı tavsiye edenler dördüncü 7 basamağı oluşturuyor. Her 7 basamak 7. kendisine ait olan 7. basamaktaki şekliyle dizayn edilmiş. İlk 7 basamağın sonunda kişi amin olmanın gerçek standartlarına ulaşıyor. İkinci 7 basamağın sonunda ruh içinde, veç içinde, nefs içinde Allah'a doğru yola çıkmak söz konusu ve tabiatıyla nefs tezkiyesinin başlangıç noktası. Bu noktaya ulaşanlar ikinci 7 basamağın sonuna ulaşanlardır. Üçüncü 7 basamağın sonunda ruh Allah'a ulaşıyor. Hakka ulaşan ve hakkı tavsiye edenler var burada. Dördüncü 7 basamağın sonunda da Hakkul Yakin'e ulaşılıyor ve bütün teslimler tamamlanıyor. Öyleyse bu 4 basamağın 4'ünün bütününü birer cümleyle ifade edersek 1. basamakta olaylar yaşanıyor, 2. basamakta olaylar yaşanıyor ve kişiler Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Üçüncü basamakta seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Büyük kısmı. Dördüncü basamakta Allah Rahim Esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbindeki ekinliti alıyor ve kişinin kalbine ihbat koyuyor. Burası ilk 7 basamak. Bugünkü konumuz bu. Ama bu 7 basamağın arkasından giren safhaları da gene birer cümleyle anlatarak konumuza gireceğiz. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kalpteki nur kapısını şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma çeviriyor. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 11. basamakta

zikir yapmaya başlıyor ve kalbe rahmet nurları sızmaya başlıyor. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta o mürşide ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Ne oldu bu noktaya kadar? Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Ama 2. 7 basamağında sonuna geldi kişi. Bu noktadan itibaren 10 tane nimet alan bu kişi nefs tezkiyesine, ruhunu Allah'a doğru ulaştırmak üzere sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük

Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, ruh ikinci katta, nefsi levame. Üçüncü %7 nur birikiminde nefsi müklime, ruh üçüncü katta. Dördüncü %7 nur birikiminde ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne. Beşinci %7 nur birikiminde kişi Allah'tan razı oluyor, ruh beşinci katta. Altıncı %7 nur birikiminde Allah da kişiden razı oluyor, ruh altıncı katta. Ve yedinci %7 nur birikiminde ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü yedi basamak da burada tamamlanıyor. Sonra fena makamında kişi Allah'ın zatında yok oluyor. Dördüncü yedi basamağın başlangıcı. Sonra beka makamında Allah ona bir taht ihsan ediyor. Zühd makamında kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü yedi basamağın dördüncü makamı. Beşinci makamda kişi ulu-i-erbab yapılıyor, daimi zikre ulaşıyor. Altıncı makamda nefsini Allah'a teslim ediyor ve tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i nasuh'la beraber 28. basamağa, salah makamına geliyor kişi. Bu ihlas makamında nefsini Allah'a teslim eden kişi salah makamına ulaşıyor. Salah makamının ilk 4 kademesinde kalp müzeyyen olarak kişi irşada ulaşıyor. 5. kademesinde ise kişi iradesinde Allah'a teslim ediyor ve yolun son noktasına ulaşıyor. 6. mertebede Resuller var, 7. mertebede ise devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak. Bu akşamki konumuz ilk 7 basamak. Birinci basamağı ele alıyoruz. İlk basamakta bütün insanlar bulunuyor. Herkes olayları yaşar. Olayları yaşayan insanlar genellikle yanlışlar içerisinde. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Burada net bir çerçeve çizilmiş. Biz insanlar, olaylar bizi sevindiriyorsa onu hayır zannediyoruz. Olaylar bizi üzüyorsa onu şer zannediyoruz. Yani ölçümüz sevinmek veya üzülmek. Madem ki seviniyoruz, hoşumuza gidiyor, o bir hayırdır bizim için. Madem ki üzülüyoruz, o da şerdir. İşte bu insanların zannı sadece sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala olayları değerlendirirken ikiye ayırıyor. Bize derecat kazandıran bütün olayları hayır diye mütalaa ediyor. Derecat kaybettiren bütün olayları da şer olarak mütalaa ediyor. İşte burada bütün insanlar olayları yaşar ama değerlendirmeleri yanlış. Olayları yaşamayan hiç kimse yok. İkinci basamakta bu olayların değerlendirilmesi ve kişinin olaylara karşı takındığı tavır söz konusu. İşte ikinci basamak ki Allah'ın seçim basamağı, insanları seçiyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim

Allah'a yönelirse onları onu kendisine ulaştırır. Kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerin içinde kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. 21. basamağa ulaştırır, evliya yapar manası oluşuyor. Öyleyse bir seçme işi var Allah Teala'nın. Seçtikten sonra da kişinin Allah'a yönelmesi veya yönelmemesi var. Yönelmezse Allah'a ulaştırmaz onu. Öyleyse nasıl bir seçim? Kimler seçilir? Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbinde zevk olanlardan bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren Allah'tır. Kitabın bir kısmı müteşabih ayetlerden, bir kısmı muhkem ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını kimse bilmez Allah'tan başka. Ve bu müteşabih ayetler kalbinde zevk olanlar tarafından nefslerin istediği istikamette şekil verilerek insanların arasına fitne sokulur diyor. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak, müteşabih ayetleri kullanarak onlara açıklama getirirler ve insanların arasına fitne sokarlar diyor Allah Teala. Sonra diyor ilimde kökleşmiş olan kişiler de derler ki inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz şey o ki her şeyin en güzeli Allah'ta. Her kim kalbinde zevk taşıyorsa, kalbinde zevk varsa, ayetleri, müteşabih ayetleri kendi keyfine göre dizayn ediyor, onlara o tarzda açıklamalar getiriyorsa, insanların arasına fitne sokmak için, insanları birbirine düşürmek için bunları yapıyorsa, o kişi kalbinde zevk olan birisidir. Onlar seçilmezler. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalbinde hastalık bulunanlardan bahsediyor. Kalbi kararmış, sertleşmiş, kalpleri hasta olan insanlar. Başka insanlara hayır değil, şer ulaştıran insanlar. Kalplerinde maraz bulunanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışanlar. Şeytanın kendilerine yaptığı telkine açık olanlar, o istikamette davrananlar. Hac 53'e beraberce bir göz atalım.

Diyor ki Allah-u Teala Hac 52'de senden önce gönderdiğimiz ve ma erselna min kablike min resulün ve la nebiyin hiçbir resul ve nebi yoktur ki illa izâ temennâ onlar bir şey temenni ettikleri için ettikleri zaman istedikleri zaman elka şeytanü fi ümniyetihi şeytan onların arzusuna bir şey mutlaka karıştırır diyor Allah-u Teala. Fe yensehullahü ma yulki şeytanı. Bununla beraber Allah şeytanın bıraktığını giderir. Sümme yuhkimallahü ayatihi. Sonra Allah ayetlerini tahkim eder, sağlamlaştırır. Vallahi alimin hakim. Allah işitir, Allah bilir ve hikmet sahibidir. Şimdi li yec'ale kılmak içindir. Allah'ın bu yaptığı şey kılmak içindir. Ma şeyi yülki şeytanı. Şeytanın ilka ettiği şeyi fitne yapmaktır. İmtihan yapmaktır. Lillezine fi kulubihim maradun. Kalplerinde maraz olanlara imtihan yapmaktır diyor Allah-u Teala. El kasiyeti kulubihim kalpleri. Kalpte tabi kalplerinde maraz olup da kasiyet bağlayanlara. Ve inne zalimine lefî şikâkın bâid. Ve muhakkak ki zalimler uzak bir şüphe içindedirler diyor Allah-u Teala. Ayrılık içindedirler diyor. Şimdi öyleyse

Allah-u Teala Resullerinde, Nebilerinde ayetlerini sağlamlaştırır. Ama şeytanın meydana çıkaracağı fitneyi kalplerinde bir maraz bulunanlara imtihan vesilesi yapmak içindir diyor. İşte Allah-u Teala'nın seçimi burada kendini gösteriyor. Kalplerinde maraz olanlar. Kalplerinde maraz olanlar ne yapıyorlar? Kalplerinde maraz olanlar fitnede hep seçilmemiş olarak kalıyorlar. Allah-u Teala bir imtihan ortaya koyduğu zaman bu ayet açık açık, açık ve kesin olarak kalplerinde maraz bulunanların imtihana tabi tutulduğunu söylüyor. Şeytanın onların kalbine koyduğu o ilka ettiği yanlış sebebiyle ve imtihana tabi tutuluyor kişi, davranış biçimi kesin olarak çıkıyor ortaya. Bu kişi Allah'a ulaşmaya inanmıyor. Allah'a ulaşmak diye, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir şey yoktur diyor. Ve böyle olunca da başka insanlardan da Allah'a ulaşmaya inanan ve Allah'a ulaşmak isteyenlerin inançlarını da sarsıyor bu insanlar ve onların inançlarına engel olarak onların kendileriyle beraber cehenneme gitmesini sağlamak üzere insanlara Allah'a ulaşmayı yok kabul ettirerek o insanların da kendileriyle beraber dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. İşte bunlar kalplerinde maraz olup imtihana girenler, bu tarzdaki insanlar tarafından aldatılmışlarsa onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani onlara kalplerinde maraz bulunanlar kendilerine Allah'ın dostları gelip de Allah'a ulaşmak diye bir şey var, sen de Allah'a ulaşmayı dilemelisin dedikleri zaman bunlar o istikamete yaklaşmıyorlar. Kalplerinde maraz bulunduğu için daha evvel negatif istikamette yeterli miktarda şeytan onları etkilediği için ve bu tarzdaki imtihana ulaştıkları zaman bir taraftan Allah'a ulaşma, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması yoktur diyenler, bir taraftan Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın farzıdır. Bunu gerçekleştirmeye muhakkak cehenneme gider, gerçekleştirenler kurtulur diyenlerle diğerler arasında ikincilerin lehine bir tercih yapanlar. Onlar seçilmeyenler. Allah'a isyan edenler, seçilmeyenler. Araf 186'da Allah-u Teala isyan içinde bulunanların Allah'ın hidayetine mazhar olamadığını söylüyor. İşte o isyan içinde bulunanlar neye isyan etmişlerdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dile emrine isyan etmişlerdir. Böylece kendilerine olaylar ulaştığında davranış biçimleri Allah'a ulaşmayı reddetmek şeklinde tecelli eden, kesin bir tavır koyan herkes Allah-u Teala tarafından seçilmesi mümkün olmayan bir dizayn içindedir. Peki bunların dışında kalanlar kim? Bir fikirleri olmayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konusunda bir fikirleri olmayan insanlar. Seçilmeyenlerin arasında yeryüzünde fesat çıkaranlar var. Allah-u Teala onlardan bahsediyor.
Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde onlar Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler ve onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Yani kendileri Allah'a ulaşmadıkları gibi ulaşanlara da mani oluyorlar. Mani olma işlemi net bir şekilde ifade ediliyor. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Nisa 167 İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlû dalâlen bâhidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar Allah'ın yolundan men edenler, onlar Rad 25'te yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak tanımlanıyor. Bu saydığımız gruplar ve buna benzer gruplar, yani insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına kesin şekilde karşı çıkan ne kadar insan varsa bunların hiçbirisi seçilmezler. Bu konuda fikriyatı olmayanlar da seçilebilir. Ve kalplerinde Allah'ın hayır görmediği bu insanlar gibi olmayanlar, yani kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri de mutlaka seçilir. Ne demek kalbinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü kişi? Bu kişi bir art niyetin sahibi değil. Başka insanlar olan davranışlarında özellikle o insanlara kötü davranmak istemiyor. Yaptığı iş, başka birisi kendisine kötülük ettiği takdirde ona belki düşmanca bir davranışta bulunmak. Ama aslında özellikle kendisi, başkası kendisine hiçbir kötülükte bulunmadığı halde başkalarına bir saldırıda bulunmuyor. İşte böyle insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor ikinci basamak. Bu seçilenlerin ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa erenlerdir diyor Allah-u Teala. Diyor ki Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. İşte amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mutlaka ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Şems suresinin 27. ayet-i kerimesi, 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön ey ruh. 30. ayet-i kerimesi Vetuli cenneti ve cennetime gir. Kim Allah'a ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Ayrıca Vel Asr suresi amen olanların mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra yemin ederim, zamana yemin olsun, innel insane lefî hüsn, insanlar hüsrandadırlar, yani cehenneme girecekler. Hüsranda olanların hepsinin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi, günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu, mutlaka cehenneme gireceğini söylüyor.
İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın söylediği şey illellezine amenu, ama illa hariç, ellezine amenu, amen olanlar hariç, yani amen olanlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Hüsranda olmayacaklardır diyor. Kim amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki ya dilemezse kişi? Ya kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olacak? Dilemezse ebediyen ikinci basamakta kalacak. Gideceği yer cehennem olacak. İkinci basamakta seçilmemiş olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değil. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir dediğine göre olay açık. Mümin 103'teki gibi bunların günahları sevaplarından yüksek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların Allah-u Teala günahlarını sevaplarından mutlaka yüksek olarak vasıflarını veriyor. O insanların sevaplarının günahlarından fazla olması mümkün değil. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Günahları sevaplarından fazla olanların ise gideceği yer cehennem, müminin yüzüce göre. Diyor ki Allah-u Teala, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler cennetin anahtarını ele geçirmiş olanlardır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Söylediğimiz ayetlerde olay kesinleşiyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefsi ve emaretin bir suyu illa marhime Rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf Allah Teala'ya. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala Allah'a ulaşma talebini kimin kalbinde görürse onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli ne yapar? Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi yok eder. Bu tecelli o kişinin kulaklarındaki vakrayı yok eder. Bu tecelli o kişinin kalbindeki ekinneti yok eder ve yerine ihbat konulmasına sebebiyet verir. Ve bu kişi cennet yolcusu olur. Öyleyse biraz yaklaşalım konumuza. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin, okuduğun, anlattığın zaman o ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar da senin aranda
hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Senin söylediğini işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa onların sana baktığını görürsün diyor Allah Teala. Gördüğünü zannedersin diyor ama onlar görmezler diyor. Onlar ölülerdir. Buyuruyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre olan bütün insanlar ölüler safında mütala ediliyor Allah Teala tarafından. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler diyor. Senin söylediklerinin manasına varamazlar diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete sadece işitenler icabet eder diyor. Allah neye davet ediyor? İlk daveti Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İlk davet bu. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye daveti reddediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamına baktığı zaman herhangi bir adama baktığını düşünüyor. Onu irşat makamı olarak değerlendiremiyor. Kulaklarında vakra var. Vakra sebebiyle akıl irşada müteallik söylenenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye müteallik söylenenleri işitemiyor, manasına varamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını, mutlaka cennet saadetine ulaştıracağını Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylemesine rağmen o insanlar buna inanmıyorlar. Ve inanmadıkları için kurtuluşları mümkün değil. İnansalar mutlaka cennetin sahibi olacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarına sahip olmak demek. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kapısını ebediyen kilitli tutmak demek. Asla o kişinin cehenneme girmesinin mümkün olmadığı bir sonuç. İşte sevgili kardeşlerim, Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü cehennemin kapılarında bölük bölük toplanırlar ve kapılara geldikleri zaman cehennem bekçileri kapıyı açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedik ki biz sizi bir sapıklık içinde görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, daha bir şey daha ilave ediyorlar. Eğer biz onların nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve
idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı ve baktığımız zaman gözümüzdeki hicab-ı mestüre sebebiyle onun kim olduğunu hiç anlayamadan seni biz büyük bir delalet içinde görüyoruz demezdik diyor. Yani gözlerimizdeki hicab-ı mestüre var. Bu sebeple biz onu dalalette olan birisi zannediyoruz diyor. Kulaklarımızda vakra var. Söylediklerini işitemiyoruz. Kalbimizde ikinnet var. Söylediklerini idrak edemiyoruz, akıl edemiyoruz. Üç husus da yer almış ayet-i kerimede. Mülk 8, 9, 10. Eğer bizim baş gözlerimizde hicab-ı mestürü olmasaydı, biz onun irşat makamının sahibi olduğunu idrak edebilseydik, bilebilseydik, onu herhangi bir adam olarak değil de irşat makamı olarak o zaman görürdük. Kulaklarımızda vakra olmasaydı, onun söylediklerini işitirdik ve davete icabet ederdik. Kalbimizde ekinnet olmasa akıl ederdik. Ve mutlaka Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre kalbimize ihbat konulurdu. Ve böylece kurtuluşa ulaşırdık. Burada cehennemde olmazdık. Öyleyse kimler cehennemde? Baş gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Kimler cennette? Baş gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmış olanlar, ölüyken hayata geçirilmiş olanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, işitenler ve davete icabet edecek olanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, irşat makamının söylediklerini idrak etmiş olanlar, kalplerine konulan ihbat sebebiyle. Onlar cennette, diğerleri cehennemde oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri gereğince mutlaka o cennete girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Vel-Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka cennete girer. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'laştırır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'laştırır. Ve ruhu Allah'a ulaştıranlar ise onların hepsi için Allah-u Teala 3. kat cenneti vaat ediyor. Onları Allah'ın evliyası yapmayı vaat ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın bir dönüm noktası. Ya dilersiniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız ya da dilemezsiniz. O zaman Allah-u Teala sözünü yerine getirmek mecburiyetindedir. Cehenneme gitmek söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel konuşma daha, yarenlik daha, 1. 7 basamak konusundaki sohbet burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları konumuz. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Fe in haccuke fe kul eslemtu veçhiye lillahi ve menittebaani. Ve kul lillezine utul kitabe vel ümmiyine e eslemtum. Fe in eslemu fekat ihtedav. Ve in tevellev فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بَلَاغُ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْاِبَاءِ Fe in öyleyse eğer haccu tartışma ke seninle ve eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa, seninle tartışmaya kalktıkları takdirde ve o zaman o takdirde kul de ki eslemtu veçhiye lillahi. Veçhimizi lillahi Allah için Türkçemizde Allah'a diyoruz. Allah'a teslim etmek. De ki fe kul o zaman o takdirde de ki eslemtu teslim ettik veçhiye, veçhimizi, fizik vücudumuzu lillahi Allah'a. Seninle tartışmaya kalkarlarsa onlara de ki o zaman o takdirde öyleyse onlara de ki veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ve men ittebaani ve men o kişiler ki ittebaa tabi oldular ni bana. O zaman ben ve bana tabi olanlar veçhimizi Allah'a teslim ettik. Eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Veç teslimi, fizik vücudun teslimi, ruhun teslimindeki gibi basit bir olay. Herkesin Allah tarafından ulaştırılacağı bir hedef değildir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana milaki olmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşmayı dileyen kişi bana ulaşmaz, ruhunu bana o ulaştırmaz.
Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruluyor ki Allahü Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi, yeşâ'ü, dilediği kişiyi, Allah, dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder, ulaştırır, ileyhi ona, kendisine ulaştırır. Men kişiyi, yunib, münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracağı konusunda burada bir garanti veriyor. Buradaki güzellik nedir? Kişinin sadece dilekte bulunması, geri kalan bütün işlemleri Allah'ın tamamlaması. Allah Teala bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırmayı bu ayet gereğince garanti ediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi gereğince bir garantisi daha var. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah daralette olanları bırakır diyor. Onlar da meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İki ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Bunun manası ne? Bunun manası kim böyle bir dilekte bulunursa o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece dilekte bulunur. Bu dilek üzerine Allah Teala harekete geçer ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişinin problemleri ne olursa olsun, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zikir yapmıyor. Negatif bir sürü puanı var kişinin. Ama Allah'a ulaşmayı kalpten dilemiş. Dilemişse bütün negatif faktörler pozitife çevrilir Allah Teala tarafından. Ve o kişi mutlaka hacet namazını kılma konusunda istekli hale getirilir. Mürşidini sorar Allah Teala'dan. Allah ona mürşidini gösterir ve kişiyi Allah ulaştırır mürşidine. Ve ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar ve mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Ne oldu? Kişi sadece diledi. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. O kişi dilediği anda birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. Bunun için de o kişiyi zikri sever bir hale getirdi. Kişinin zikri giderek arttı. Severek huzur içerisinde zikirlerini arttırdı kişi. Allah-u Teala ona bu sevgiyi, bu güzelliği nasip kıldığı için
ve günde 3 saatlik, 3 saat çevresinde bir zikirle o kişinin ruhu Allah'a ulaştı. O kişiye zikri bir zevk haline getiren de Allah'tır. Ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran da Allah'tır. Dilek sadece kişiye ait. Allah'ın verilmiş olan o iki ayette kerimedeki sözü gereğince Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırır. Buraya kadar çok güzel görünüyor. Eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse, bu olay birincisi kadar kolay bir olay olmaz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dik yokuşu aşmak demektir. Herkes dik yokuşu aşamaz. 3 saatlik bir zikir muhtevasının günde 18 saate çıkması gerekir. Önce günün yarısı aşılır. 12 saati aşar kişinin zikri. Bu 3 saatlik zikre 9 saat daha eklemek demektir. Bu günün yarısını aşmaktır.

Bundan sonraki devre günün yarısından sonraki devre. Bir o kadar daha gayreti gerektirir. Kişi 24 saatlik bir zaman parçasının 18 saatini zikirlerde geçirir. Bu daimi zikir gibi bir şeydir. Çünkü 18 saat zikirle meşgul olan uykunun dışında kalan kişi için uyku 6 saate inmiştir. 6 saatte uykuyla geçeceği için kişi iradesiyle zikir yapamaz.

İşte bir kişinin zikri 18 saati aştığı takdirde o kişi muhsin olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden birisi olur. Bu hedefe ulaşabilmek için nefsin kalbinin %81 nurla dolması gerekir. Kişi daimi zikre ulaşmamıştır ama uykunun dışında kaldığı zaman parçaları içinde hep Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Sanki daimi zikre ulaşmış gibi. Ve bu kişi eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini tatbik ediyorsa, kıbleyi sağ olarak yatıyorsa ve yattığı zaman kıbleye dönerek sağ kulağını yastığa dayayarak uyuyorsa, o zaman sağ kulağında kalbinin atışlarını net olarak hissettiği noktaya ulaşır. Hafifçe yastık üzerinde kulağını biraz sağa biraz sola doğru başını hareket ettirerek kalbinin atışlarını hissedebilecek noktaya geldiğinde o vaziyetini hiç bozmadan uyursa kalbinin atışlarını çift hece olarak duymaya başlar. Bu da onun dilini de kımıldatmaksızın iç dünyasında kalbinin atışlarına paralel bir zikri çift heceyle Allah, Allah, diye devam etmesine sebebiyet verir. İşte bu veçin teslimi o seviyedeki bir işlemdir. Allah Teala Ali İmran 20'de devam ediyor. Fe'in haccuke fekul eslemtu veçhiye lillahi. Eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa, tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar daha sonra gelecek bu. Ekul eslemtu veçhiye lillahi. Ve men ittebaani ve ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte teslim etmek, bu standardın fizik vücudun teslimi günde 18 saatlik bir zikri mutlaka gerektirir. 3 saatlik bir zikirle dünya mutluluğunun yarısına kavuşan, nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olan kişi bu sebeple dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olan kişi bir hiç karşılığı bunu gerçekleştirmiştir. Çünkü Allah Teala sözünü tutmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı derse onu kendime ulaştıracağım sözünü tutmuştur. Kişiyi bu hedefe ulaştırmıştır. Bundan sonraki müessese kişinin evvela günün yarısı olan 12 saatlik zikri aşması. Ondan sonra da zikrini günün 1/3'üne ulaştırması 18 saate 6, 12, 18, 24. 4 tane bölüm. Üçüncü bölümü de zikrin hudutları için alması o kişiyi fizik vücudun teslimine götürüyor. Ve Allah Teala devam ediyor Ali İmran 20'de. Ve kul ve de ki lillezine utul kitabe o ve kul de ki li için demek lillezine onlara de ki utul kitabe
Utu vermek, el kitabe kitap. Lillezine utul kitabe, o kendilerine kitap verilenlere de ki. Vel ümmiyine ve ümmi olanlara. Okuma yazma bilmeyenlere. E eslem tüm. Siz de teslim oldunuz mu? Yani veçinizi, fizik vücudunuzu siz de teslim ettiniz mi? E mimar iki oluyor. Eslem tüm. Teslim ettiniz mi? Söz konusu olan veç olduğu cihetle Eslem tüm, siz teslim oldunuz mu? Siz de fizik vücudunuzu ve içinizi Allah'a teslim ettiniz mi? Fe in eslemu. Eğer teslim ettilerse ve o takdirde in eslemu teslim etmeleri takdirinde Türkçemize eğer teslim ettilerse şeklinde

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayettedir. 28 basamağın üçüncüsündedir. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta Allah-u Teala'nın hacet namazını kılan, mürşidine ulaşan ve mürşidine 14. basamakta tabi olan kişi ikinci safhadadır. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ikinci safha mürşide tabiiyet, 14. basamak. Kişinin teslimi var mı? Hayır, yok. Ama 21. basamakta o kişinin vücudundan ayrılan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte bu 3. safhadır. Teslimlerden de birincisidir. Ruhun teslimi. Sonra kişi nefs teskiyesini öyle bir şekilde devam ettirir ki günün yarısından daha fazla zikre ulaşır evvela. Sonra da günün 1/3 kadar zikre ulaşır. Sevgili kardeşlerim, günün 1/3 kadar zikre ulaşan kişi, 18 saat zikre ulaşan kişidir. Dörtte üçü kadar zikre. 6, 12, 18, 24. Kim 18 saat zikre ulaşmışsa, o fizik vücudunu Allah'a teslim eden, günün 1/4'ünü zikirle geçiren bir insandır.

kitap verilenler, yani daha evvel Tevrat'ın indirildiği Museviler, daha evvel İncil'in indirildiği Hristiyanlar, onlar kendilerine kitap verilenler. Onlara de ki diyor Allah-u Teala ve ümmilere, bunların dışında kalan diğerleri. Aslında ümmi okuma yazma bilmeyen demek. Kitabın dışında kalanlara da Allah-u Teala bu ismi veriyor. Siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eslemtüm. Siz de teslim ettiniz mi? Neyi? Fizik vücudunuzu teslim ettiniz mi?

Fe'il esleme, eslemu eğer teslim ettilerse ve o takdirde o zaman kat ihteder. And olsun kat, and olsun ki, yemin olsun ki ihteder. Hidayete ermişlerdir. Ve in tevellev ve eğer dönerlerse yüz çevirirlerse teslim etmezlerse ruhlarını ve fizik vücutlarını

Allah'a teslim etmezlerse, yüz çevirirlerse ve o zaman innema ancak aleykel senin üzerine vazife olan şey belag. Belagu tebliğdir diyor Allah Teala. Yani sen onlara tebliğ edersin. Tebliğ ettiğin zaman görevin tamam olur. Bu tebliğ ile görevin tamamlanmış olur. Senden istediğimiz şey diyor Allah Teala, tebliğdir. Tebliğini yaptığın zaman görevin tamamlanır. Onlar seni dinlerler, yola girerler veya dinlemezler, yola girmezler. Bu hesap benimle onlar arasındadır diyor Allah Teala. Senin görevin sana verdiğim emri yerine getirmen ve onlara tebliğini yapman. Vallahi basirun bil ibad. Vallahi andolsun ki Allah basirun görendir. Basar edendir. Basiret sahibidir. Görme hassasının sahibidir. Bil ibad kullarını görendir. Allah kullarını görendir. Allah Teala rahmetiyle ve ilmiyle herkesi kuşatmıştır. Allah her an her şeyi görebilecek olan yaratıcıdır. O her şeyi bilir. Ve bir hedefi vardır. İnsanların ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini teslim almak. Bu teslimlerin her biri kişiyi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın yapar. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. O dizayna dikkatle bakın. Allah insanları o kadar çok seviyor ki onların hepsini aslında ruhunu, beçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerden kılmak ister ve bunu bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Ve de hedefi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. İkinci safa. Ruhu o zaman vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine tabiyette ikinci kat cennetin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada kişinin dünya mutluluğu da nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için yarı yarıyadır. O kişi yarı yarıya bir mutluluğu yaşar. Mutluluğun yarısını yaşar.
Ama kıyametten sonra üçüncü kat cennetinde sahibi olur. Bir hiç karşılığı bir dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte kim bunun daha ötesine geçmek isterse, Allah Teala burada onlardan bahsediyor. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye çalışacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsindir. Allah Teala burada muhsinlerden bahsetmiş oluyor. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o muhsindir. Allah Teala onu muhsinlerden kılar. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dünya mutluluğunun %80'ini yaşayan kişidir. Hemen hemen tamamen mutluluk. Zaten geri kalan zamanında kişinin genel olarak uykuyla geçer. Peki daha sonrası var mı? Daha sonrası var. Kişinin zikrini arttırarak ulul elbab olması hali. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişiye Allah Teala ulul elbab diyor. Ulul elbab lüklerin sahibi demek. Sır hazinelerin sahibi, Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmak. Fizik vücudun tesliminde bu yetki henüz verilmemiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi, henüz nefsindeki afetlerin %19'u kalan bir insandır. Daimi zikre ulaştığı zaman o %19'da yok olacaktır. Afetler, afetlerin yerini fazıllar kaplayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara yolun yarısını garanti etmiş. Dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş. Üçüncü kat cenneti de garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşır. Ama daha ötesini isteyen için fizik vücudun teslimi gerekir. İşte Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bizleri fizik vücut teslimi konusunda bilgilendiriyor. Fizik vücudunu bir insanın teslim edebilmesi için dik yokuşu mutlaka aşması lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun yarısını temin etmek için hemen hemen hiç gayret sarf etmeden insanlar buraya bedavadan kavuşmalarına hatta karşın fizik vücudun teslimi çok büyük gayretleri ifade eder. O ulaştıkları, bedavadan ulaştıkları nefslerinin yarısının afetlerden kurtularak hasletlere dönüşmesi olayının daha azına, ikinci safhada daha azına ulaşmak
Yani %50'den %80'e, 81'e ulaşmak, %50'ye nazaran %80 sadece %30'luk bir farkı gerektirir. Birincisi için, ruhu Allah'a ulaştırmak için kişi hemen hemen hiç gayret sarf etmemiştir. Bedavadan konmuştur. 3 aylık bir zikir arttırması ki onu da Allah Teala yapmıştır. Yeterli olmuştur. Ama fizik vücudun teslimi yıllar sürebilir. Bir insanın günün yarısını aşabilmesi bile çok büyük bir başarıdır zikirde. 12 saatin ötesine geçmek. 18 saate aşabilmek, onun yarısı kadar daha fazla zikretmek demektir. 12 saatin yarısı kadar daha fazla zikretmek. Böyle bir husus, o kişiyi fizik vücudun teslimine ulaştırır. O kişi muhsinlerden olur. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o muhsinlerden olur. Burada Allah Teala Allah kullarını sever diyor. Allah kullarını görendir diyor. Basar edendir, basirdir. Allah basirdir. Yani görendir. Kimi görendir? Kullarını görendir. Kimi görendir? Neyi görendir? Her şeyi görendir. Her şeyi bilen ve her şeyi görendir. Burada Allah Teala'nın görmesi kişinin Allah Teala'nın yolundan ayrılması ve ayrılmaması istikametinde Allah Teala'nın hep bir hüküm sahibi olmasını ifade eder. Her halükarda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala en üstün mahluk olarak yarattığı insanın mutlu olmasını diler. İşte bu mutluluğu Allah Teala yarı yarıya mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını bedavadan verir bütün insanlara sadece bir dileklerine karşılık olmak üzere. Ama ondan bir sonraki katmana ulaşabilmeniz için zikrinizi 18 saate çıkarmanız gerekir. Daha ötede daimi zikre ulaşmanız gerekir. 18 saatten 18 saat zikren daha öteye geçmek bir problem değildir. Önemli olan bu 18 saati aşabilmektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah sohbetimize başlarız. Bugün konumuz 3. 7 basamak. Vel Asr suresinden başlamıştık. Gene Vel Asr suresiyle devam edelim inşallah. Konunun temeli bu. Vel Asr suresi konusunda İmam-ı Şafii Ebu Hanife, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Farz-ı muhal ama kaybolması mümkün değil ama bir an için kaybolduğunu düşünelim. O zaman diyor Vel Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an'ı anlatmaya yeterlidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe sabah namazından sonra uyumazlardı. Ve yolda kim kiminle karşılaşırsa evvela selamlaşırlardı. Arkasından da iki kişiden biri mutlaka Vel Asr suresini okurdu. Ne derdi? Derdi ki Vel Asr, Eyzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Vel Asr, Asra yemin ederim, İnnel insane lefî hüsr, İnsanlar muhakkak ki hüsrandadır der, hüsrandadırlar, İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç ve amelü salihati ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar irşat makamına ulaşıp da nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç ve tevasav bis sabr ve sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler, onlar da hariç. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin bir hüviyette söylüyor bunu. Dört safhadan bahsediyor. Bir, amenü olmak. İki, amelü salihata, nefs tezkiyesine başlamak. 3. Allah'a ulaşıp, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. 4. Sabra ulaşıp, sabrı tavsiye etmek. Konumuz, bugünkü konumuz, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. Ne olmuştu bundan evvel? 1. 7 basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Allah da ona 10 tane ihsan vermişti. Bunların bir kısmı ilk 7 basamaktaydı. Kişi önce 1. basamakta olayları yaşar. 2. basamakta Allah-u Teala tarafından seçilmez veya seçilir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamağa ulaşır. 3. basamağa ulaşan bu kişi niçin ulaşır? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sadece seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşır. Sonra Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. 4. basamak.
o kişinin gözlerindeki perdeyi, gizli perdeyi, hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Allah'ın irşat makamına herhangi bir kişi diye bakanların hepsinin gözlerinde bu hicab-ı mesture, gizli perde vardır. Ne onlar görürler perdeyi, ne de başkaları görürler. Allah'ın koyduğu o perde gizli bir perdedir. İrşat makamına bakan bu kişi, onu herhangi bir insandan ayırt edemez. Sonra Allah Teala 5. basamakta kişinin gözlerindeki bu hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır. 6. basamakta kulaklarında mevcut olan bir engeli, vakrayı alır. Bu engel sebebiyle kişi işitemez. Yani manaya varamaz. İrşad makamının söylediklerini manalandıramaz, yerli yerine oturtamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vakra alınca kişi işitmeye başlar, irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlar, hidayetin ne olduğunu anlar, takvanın ne olduğunu anlamaya başlar, her açıdan yavaş yavaş vukuf kazanır, vakıf olmaya başlar Allah'ın öğretisine. Sonra ne olur? Sonra o kişinin kalbindeki ikinliği alır, idraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alır Allah Teala. İdraki sağlayan başka bir kompütür koyar, ilahi kompütür. Bunun adı ihbat. Ekinnet alınır, kişinin kalbine ihbat konur ve kişi muhbit olur. Kalbine ihbat konulan kişi olur. İşte burası 7. basamaktır. İlk 7 basamak burada tamamlanıyor. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır 8. basamakta. Kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Allah'ın nurları Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın belirttiği gibi yukarıdan aşağı inzal edilir ve bu kişi yukarıdan aşağı inzal edilen bu nurların kalbine girmesine imkan olmayan birisidir. Çünkü Allah'tan gelen nurlar yukarıdan aşağı iniyor. Kalbin nur kapısı da Allah'a dönük olması, yukarı dönük olması lazım. Halbuki aşağı dönük konumda. Onun için Allah Teala kalbe ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. basamakta kişi, Allah'ın ulaşması 8. basamak ve kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine Allah'a çevirmesi 9. basamak. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar kişinin. Kişinin göğsünden kalbine gelen bu nur yolu sebebiyle o kişinin kalbine kadar Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Burası 10. basamak. 11. basamakta zikir yapan kişi bakar ki o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor artık. Ama oraya ulaşan rahmetle fazl nurları
Orada bir sürprizle karşılaşır. Çünkü kalbin kapısı mühürlüdür. İşte bu mühür söz konusu. Mühür sebebiyle kalbin içine rahmet nurları ve fazıllar giremez. Fazıllar sızamaz da ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızıntı 11. basamakta başlar ve ancak %2'ye kadar yükselebilir. Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Karanlıkları kendine çeken, başka varlıklara iten, kabı dışarı etmeye çalışan bir özellik taşır küfür kelimesi. Rahmet nurlarını kapı dışarı etmeye çalışır. Rahmet nurları da orada tutunma konusunda bir mücadele verirler ve tutunurlar. Ama bu karşılıklı mücadele sebebiyle bütün gayretine rağmen nurun, rahmet nurlarının %2'den fazla rahmet nurunun orada oluşması, yerleşmesi mümkün değildir. Kimin kalbinde bu %2 nur birikimi oluşmuşsa o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise o kişi hacet namazı kıldığında Allah onun mürşidini gösterir. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşır. İşte bu mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman Allah'tan bu kişi 10 tane ihsan alır. Birinci, affedersiniz, nimet alır. Şu noktaya kadar 10 tane ihsan aldı kişi. Ve 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği, hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşidine ulaşan ve ona tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Birinci nimet devrin imamının ruhu zaten tövbe merasiminde hazır bulunmuştur. Arşı tutan meleklerle beraber devrin imamının ruhu hazır bulunmuştur. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Ve bu nimet son derece önemlidir. Çünkü başın üzerine gelip yerleştiği cihetle ruhun vücuttan ayrılmasını temin edecektir. Allah'a doğru yolculuk yapmasını temin edecektir. İşte böyle bir yolculuğun başlaması nimetlerden bir tanesidir. Ama birinci nimet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah'ın ikinci nimeti o kişinin kalbinin nur kapısını açması. Allah kişinin kalbinin nur kapısını açıyor. Açınca ne yapar? Kişinin kalbinin nur kapısı açılınca Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Mührü açar. Kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine imanı yazar. Böylece kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış olur. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Çünkü artık kalbinde küfür kelimesi değil, iman kelimesi vardır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunu onun başının üzerine göndermesi Mücadele 22'de anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Devrin imamının ruhu biliyorsunuz ki Allah'ın katındadır. Huzur namazının imamıdır. İndi ilahidedir. Ve oradan Allah-u Teala
onun bir ruhunu o kişinin başının üzerine gönderir. O kişi hayatta kaldığı sürece o ruh devamlı onunla beraber olacaktır. Ve Allah-u Teala diyor ki, ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Nasıl yazar? İkinci işlemi Allah-u Teala'nın kalbin mührünü açmak. Üçüncü işlemi kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü işlemi kalbin içine imanı yazmak. İnsanlar bunlardan haberdar olmayarak yaşarlar giderler. Ve kendilerine yazık ederler, Allah'ın yoluna girmezler ve kalplerinde küfür kelimesi hep kalır. Kafir olarak bu dünyadan ayrılırlar, giderler. Allah-u Teala bir kişinin Allah'a inanmasını mümin olması için yeterli bulmuyor. 6 tane daha kalp şartı lazım. Yani inanç şartı sadece Allah'a inanmaksa bu yeterli değil. 6 tane daha inanç şartı lazım. Allah'a inanmak 1, kitaplarına inanmak 2, meleklerine inanmak 3, Resullerine inanmak 4, Basıbadel Mevte inanmak 5, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak 6 ve ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farziyetine inanmak 7. Bu kişi 7 tane de kalp şartının sahip olmak mecburiyetinde. Burada tamamlanıyor kalp şartları. Ekinletin alınması 1, yerine ihbat konulması 2, o kişinin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesi 3, kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması 4, kişinin kalbinin mührünü Allah'ın açması 5, kalbin içindeki küfür kelimesini alması 6, kalbin içine imanı yazması 7. Ve böylece kişi 7 tane kalp şartının, 7 tane iman şartının sahibi olarak mümin olmak şerefine erer. Sonra ne olur? Allah-u Teala kim böyle bir dizaynda mümin olursa ve biraz sonra anlatacağımız şekilde nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririm diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olanları söylüyor. Onların cezalarının arttırılacağını söylüyor. Ve Furkan 70'te diyor ki, kim mümin olursa onlar hariç diyor, onlar cehenneme gitmezler diyor. Ve kim nefs tezkiyesine başlarsa diyor, mümin olursa ve amilü salihata nefs tezkiyesine başlarsa onların diyor durumu tamamlanmıştır. Biz onların bütün günahlarını, seyyiatlarını sebaba, hasenata çeviririz. Bütün negatif derecelerini pozitif derecelere çeviririz diyor Allah Teala. Sonra da 71'de tövbeleri kabul edilmiş bir halde onlar Allah'a dönerler. Kim böyle bir tövbeyi yapar da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala, onların günahları sevaba çevrilir buyuruyor. İşte böyle bir günahların sevaba çevrilme işleminin muhtevasında şunu görüyoruz ki, o kişinin artık Allah-u Teala bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Sonra ne olur? 5. nimet oldu. 6. nimet, o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Diyor ki Allah-u Teala, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse, yani kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarırsa,
Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhu Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Allah-u Teala'ya yönelmiş birisidir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala tövbeden sonraki işlemi şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a doğru olan yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak ve meaba, sığınağa sığınmak. Ve Allah-u Teala hidayeti tarif ediyor Ali İmran 73'te. İnnel hüda hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İşte böyle bir dizaynda ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kendisine sırat-ı müstakimi yol ediniyor. Ruh vücuttan ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ikazıyla, ihtarıyla ayrılıyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona hitap ediyor. Ne diyor Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala?

Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükseltmekten muradı, demin söylediğimiz Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince, negatif dereceleri seyyiati hasenata çevirmek, pozitif derecelere çevirmek. Sonra neden bahsediyor Allah Teala? Sonra Allah'ın dizaynı farklı bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Burada arşın meleklerinde vardığına bir işaret var. Ve layık olanların başlarının üzerine katından ruh gönderir diyor Allah Teala. Emrinden ruh gönderir diyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle diyor. Burada da emrinden bir ruh gönderir diyor. Devrin imamını gönderiyor. Allah'ın emrinden olan ruh. Emri tebliğ etmek üzere geliyor. Ve o ruha diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmüt talakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Yevm gün, talak da milaki olma, ulaşma manasına geliyor. Yevmüt talakın geldi, senin Allah'a milaki olma günün geldi diyor. Allah'a ulaşma günü. Ve böylece ruh Allah'a doğru vücudu terk edip yola çıkıyor. Devrin imamının dergahına ulaşıyor ve orada diğer ruhlarla beraber her sabah namazından sonra saf halinde birinci kata kadar ulaşmaya başlıyor. Ne zaman? Nefsin kalbinde %7 nur birikimi tamamlandığı zaman. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde, kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Sonra Allah Teala ruhun Allah'a doğru yola çıkan, yani sırat-ı müstakime ulaşan ruhun gök katlarında yükselebilmesi için mutlaka nefs tezkiyesinin gerekli olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması paralel bir seyir takip eder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin azalarak yerlerini ruhun hasletlerine eşit standartlara sahip olan faziletlerin almasıyla şekillenir. Öyleyse Allah'ın yolunda bir muhteva oluşuyor. Bu muhteva nefsin kalbindeki bir dizaynı işaret ediyor. Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım yok oluyor. Yerine Allah'ın nurları, faziletler yerleşiyor, afetler yok oluyor ve nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar çoğaldıkça ruh da Allah'a doğru yolculuğunu devam ettiriyor. Ve Allah'ın 6. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti kişinin nefs tezkiyesine başlaması, 8.'si ise fizik vücudun nefsin tezkiye olduğu oranda fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, şeytanın tesirinden kurtulması ve Allah'a kul olmaya başlaması. Bu kadar mı? Hayır, 10 tane nimet olacak. 9. nimet Allah Teala'nın, Allah o güne kadar o kişiye bütün
insanların da bire 10 verirken artık konu nimete dönüşmüştür. Bire 100 vermeye başlar Allah-u Teala. Ve bu bire 100'ü de bire 700'e kadar yükselteceğini söylüyor Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala'nın buradaki beyanı açık bir standartta geliyor. İşte bu dizayn Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Diyor ki Bakara 261'de kim Allah'ın yolundaysa, fi sebilillah ise ve infak ediyorsa elindeki nimetleri, elindeki rızkı, Allah'ın ona verdiği şeyleri ihtiyaç sahiplerine infak ediyorsa, veriyorsa, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur diyor. Allah Teala onlara 1'e 700 verir demiyor Allah Teala. Allah Teala onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunur diyor Allah Teala. Nimette nimet olarak verir. Ve Allah Teala'nın 10. nimeti o kişiye o güne kadar zikir yaptığında Allah Teala size yalnız rahmet ve fazl gönderirken o günden sonra rahmetle birlikte salavat nurlarını da göndermeye başlar. Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala salavat nurlarını göndermeye başlar. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre de aynı olay söz konusudur. Salavatı da Allah-u Teala gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz, ulaşacağız. Ve bir sonraki ayet-i kerime Allah Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlar mutlaka bu Allah'a ulaşacaklarından emin olanlardır diyor. Buna inananlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Yani bu noktadan evvel Allah'ın rahmeti ve salavatı kimseye ulaşmaz diyor Allah Teala. Ama kim bu kararı vermişse mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa ve ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmak onun üzerine mutlak bir dilek olarak yerleşmişse o kişi mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah-u Teala rahmetle fazl yanında, rahmetle salavat da bu kişiye vermeye başlar. Öyleyse rahmetle fazl ve rahmetle salavat 4 grup nur bu kişiye gelmeye başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Nefs tezkiyesi nefsin kalbine afetlerin kapı dışarı edilmesi hedefine yönelik olarak Allah'ın rahmeti ve fazlı salavatı göndermesi ve fazılları orada yerleştirmeye başlaması işlemidir. Bu noktaya ulaştığı zaman kişinin kalbi artık nefs tezkiyesine hazır hale gelmiştir. 7 tane kalp şartı tamam olmuştur. Kalbin içine iman yazılmıştır. Kalbin mührü açılmıştır. Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar.
Bu zikrinin muhtevası içinde Allah'ın bir kanunu var. Kim Allah kelimesini birbiri ardından tekrar etmeye başlarsa burada bir kod kullanıyor, bir şifre kullanıyor. Bu şifreyi kim kullanırsa kullansın, onun göğsüne mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama burada kişi 10 tane nimetten bir tanesini almıştır. Artık rahmetle salavat da gelecektir. Öyleyse Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet partikülleri taşıyıcıdır. Rahmet nurları taşıyıcıdır ve aydınlatıcıdır. Ama faziletler kalmak üzere gelirler. Bir kısmı kalmak imkanını bulur, bir kısmı tekrar geriye döner. Öyleyse nasıl kalır? Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikir üzerine şifre kullanılmıştır. Allah kelimesi kullanılmıştır. Allah'ın katından derhal o kişinin göğsüne sonsuz hızla birkaç saniye içinde Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşmaya başlar. Göğüse kadar gelen nurlar bakarlar ki Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Hemen nur yoluna girerler, kalbe ulaşırlar. Artık kalbin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Kalbin mührü hareketli hale gelmiştir. İşte bu hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührü kalbin alt boyutuna doğru, alt kapısına doğru itmeye başlarlar. Mührün üzerinde dört enerji grubunun baskısı var. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu dört enerji grubunun baskısıyla mühür zulmani kapıya kadar, açık olan zulmani kapıya kadar iner, zulmani kapıyı mühürler. Alttaki kalbin altındaki şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği, nefsimizin kalbine girdiği kapı böylece mühürlenmiş olur. Hangi süre içerisinde? Zikir yapılan süre içerisinde. Yani bu süre içerisinde şeytanın karanlıkları artık nefsimizin kalbine giremez. Buna karşılık Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan inmiş, zulmani kapıyı kapalı tutmuştur. Ama Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeriye Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı çağlayan gibi orasını oraya girerek kalbi bütünüyle nurlar doldurur. Bu gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbi girip doldururken bütün karanlıkları da kapı dışarı eder. Bütün karanlıklar kalbin dışına atılmıştır. Nurlar kalbi %100 istila etmiştir, işgal etmiştir. Ve iman kelimesi kendisine düşen görevi yapmaya başlamıştır. Ne yapıyor iman kelimesi? Kişinin kalbindeki Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Nasıl bir mıknatısın iki kutbu birbirine çekerse, kalbimize yazılan iman kelimesi de fazılları, kalbe inen faziletleri kendisine çekmeye başlar. Ve çektiğini de kendisine yapıştırır. Böylece nefsimizin kalbinde yapışıp orada kalacak olan fazıllar toparlanmaya başlar. Bu fazılların toparlanması %1, 2, 3 derken %7'ye ulaşır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki faziletler %7'ye ulaşırsa nefsi emmare tamamlanmış olur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsimizin kalbinde evvelce afetler vardı. Bu afetlerin müşterek hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak idi.
yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek idi. Allah-u Teala nefsin afetlerini o istikamette yaratmıştır ki, nefsteki bütün afetler Allah'ın bütün emirlerine asidirler. Asla emirleri yapmak istemezler. Ona göre yaratılmışlardır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu afetlerin nefsimizin kalbinden atılması, yerine faziletlerin yerleşmesi lazım ki biz ruhumuzla nefsimiz arasındaki sulh ve sükunu sağlayalım. Ruhumuzda neler var? Hasletler var. Bu hasletlerin özelliği ne? Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyleyse birbirine zıt yaratılışlı iki mahluk, içimizde birisi ruh, birisi nefs. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuz hasletlerle dolu. Ve ikisi de akla kendi taleplerinin yapılması konusunda devamlı talepte bulunur. Aklın kararına göre vücut harekete geçer. Akıl beyne kumanda eder ve vücudu harekete geçirir. Allah'ın emirlerini ya yerine getirme konusundaki ruhun talebini kabul eder ya da Allah'ın emirlerine uymak istemeyen nefsin talebini kabul eder. İkisi de mümkündür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olay var. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşince %1, %2 derken %7'si nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışınca, orada yerleşince onlar orada devamlı kalacaklardır. %7 rakamına ulaştığımız gün nefs-i emmareyi tamamlamış oluyoruz. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bahsedilen bir husus. وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Bana yok. Nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah-u Teala bu nefse ve nefsin kalbinde işlemler yapıyor Allah-u Teala bu rahim esmasıyla. O işlemlerden sonra ancak nefs tezkiyesi başlıyor.

Bunlar da kullanılıyor, faziletler de kullanılıyor. Tek başına fazilet de kullanılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine %7 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'si yok olmuş oluyor. Artık nefsinizin kalbinde %7 Allah'ın bütün emirlerine mutlaka uyan, o emri yerine getiren, yasak ettiği bir hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Bu özelliği kazanan kesim henüz %7. Buna nefse emare kademesi deniyor. Bu arada ruh ne oluyor? Nefse emareye ulaştığı zaman kişinin, nefsinin kalbi, fizik vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz, birinci gök katının kapısını remote kontrolla açmak yetkisinin sahibi olur. Ve birinci katın kapısı ruhumuza açılır. Böyle bir yolculuk, zemin kattan birinci kata kadar ulaşmak, bütün ruhlar tarafından yapılan, yani yolculuğa çıkan, seferde olan, seyri sülükte olan ruhlar, saflar halinde yükselirler ve hepsi beraber yolculuk yaparlar. Çok sayıda ruh, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan, erkek ruhlar, hanım ruhlar bir saf teşkil ederler ve ana dergahın, devrin imamının dergahının altın kapısından 4 metre yükseklikte, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapıdır. Tek kanatlı bir kapı, üzeri baklava dilimli. Bu kapıdan birer birer dışarı çıkarlar ve boşlukta saf haline gelirler ve saflar halinde göklere doğru yükselirler. Ve zemin kattan o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibidir. Birinci kata çıkabilir ama ikinci kata yükselemez. Birinci kata ulaşır ve diğerlerinin daha üst katlara secde eder ve orada kalır. Diğerleri daha üst katlara çıkacak olanlar, üst katlara çıkarlar, birinci katta kalacak olanlar da kalırlar. Kimin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse, o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkabilir. Birinci gök katına kadar ulaşabilir. Nefsi emmarenin, nefsin kalbindeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden bir hüviyete gelmiştir. Yasaklarını da işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Yani ruhun hasletlerinin benzeri bir hüviyet kazanmıştır. Onlar faziletlerdir. Nefsin kalbine gelen %7 fazilet. Bütün insanlarda bütün nefsler rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40. Ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, yani nefslerini tezkiye edenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye edenler felaha erer diyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha. Onlar ki nefslerini tezkiye ettiler, onlar felaha ulaştı diyor. Cennet saadeti onların olur diyor. Öyleyse ilk %7 nur birikimi ve bu noktaya ulaşmak. Daha sonra ne olur? Daha sonra bir %1 nur birikimi artmaya başlar ve ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığı zaman kişinin nefsi rehine ikinci gök katının da uzaktan kumandayla kapısını açar ve o ruh

İkinci kata kadar ulaşabilmeye başlar. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا اُقْسِمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek, suçlamak demek. Kişi bu kademede nefsini suçluyor, nefsini kınıyor. Kişi hep en güzel amelleri işlemek istiyor. Kalbindeki talep bu. Ama nefsinin afetleri, onun iradesi bunu istemediği halde iradesini yenerek afetler o kişiye kötü şeyler yaptırmaya gene devam ediyor. Ama nefsin kalbinde ikinci bir %7 daha Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ruh ikinci gök katına kadar ulaşıyor. Birinci gök katında secde eden ruhlar, ikinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar ve bal rengine benzer şeffaf bir sıvı içinde elbiselerle oraya giren, atlas elbiselerle oraya giren ruhlar etrafı şeffaf olan havuzlarda, ki bu havuzlar zemin kattan, zeminden yukarıya doğru yükselen havuzlardır. Etrafı cam gibi bir maddeyle kaplanmıştır. Ve bu havuzlarda su arınırlar. İkinci kattaki işlem bu su arınma işlemidir. Nefsin kalbinde 2 defa %7 fazilet birikimi tamamlanmıştır. Ondan evvel de %2 de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Sonra kişi zikrini daha da arttıracaktır aldığı talimat üzerine. Artan zikirle nefsinin kalbindeki afetler daha azalacaktır ve faziletler yeniden %1 %1 yerleşmeye başlayacaktır nefsinin kalbine. Yeni bir %7 nur birikimiyle kişi nefs-i mülhimeye ulaşacaktır. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytandan herkes devamlı ilham alır. Ama Allah'tan ilham alma bu kademede mümkündür. Nefsin kalbinde %21 fazilet biriktiği zaman ve nefs yani fizik vücudun içindeki rehine 3. katın kapısını uzaktan kumandayla remote kontrolle açar ve ruh 3. gök katına da ulaşmaya başlar. Bütün yolculuklar toplu halde saf teşkil etmek suretiyle yapılır. Saflar yere paralel bir dizayn içinde oluşur ve göklere doğru, yukarıya doğru bir yolculuk yapılır. Tek bir sıra insan ruhları ve Allah'a doğru yukarıya doğru bir yolculuk. Safın hepsi birden aynı sırayı hiç bozmaksızın sıra halinde yan yana bir sıra yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ve üçüncü katta iki katlı bir dergahın üst katında da alt katında da secdeler yapılır. Ve buradan sonra ruhlar mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir silindirdir. Madeni silindirdir. Üçüncü kattan dördüncü kata kadar ulaşan içi boş maden görünümünde bir silindir. Bir insanın normal standartlarda yukarıya doğru hareket edebileceği özellikleri
taşır genişliktedir. 1 metre veya 1 metre 20 santim genişliğinde ve oraya giren ruh, bir ruhlar birbirinin ardından yukarıya doğru yükselirler. Sonsuz hızla 3. kattan 4. kata ulaşırlar. 4. katta Beyt-ül Makdes'in aslı var. Yeni bir 4. kata ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde 4. defa %7 fazilet birikim olması lazım. Bu birikim tamamlandığı zaman kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Yani doyuma ulaşır. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü." Fecr 27. Allah Teala buyuruyor Rad 28'de: "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub." Bilinki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak hissetmiştir. Ve daha sonra bu kişi daha çok zikredecektir ve rehine 6. kat gökyüzünün de kapısını açacaktır. Ruh 6. kata ulaşacaktır. Ruh 5. kat cennetinde kapısını açacaktır. Ruh 5. kata ulaşacaktır. 5. katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Yani Kabe'deki mescidin aslı var. Oraya ulaşacaktır. O kişinin ruhu da diğer bütün ruhlarla beraber. Burada kişi Allah'tan razı olacaktır. Sonra daha çok zikredecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsinin kalbinde, 6. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle 6. kata ulaşacaktır. Burada Sıbkatullah olma mahallinde buz kulübüne benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki nurlar o kişinin üzerinde, yüzünde ve elinde çatlaklıklar vücuda getirecektir bütün ruhların ve sonra tekrar onlar tamir edilecektir ve ruhlar buradan aşağı ineceklerdir. Burası fetihten evvelki son merhaledir. Bir gün oradaki 6. kata ulaşan kişi bir Allah'ın rızasına kavuşur ve Allah Teala bunlara radiyeten vardiye diyor. Radiye Allah'tan razı oldunuz. 5. katı vardiye Allah'ın sizden razı olduğu 6. katı ifade eder. Ve 6. kattan sonra fetih kapısına ulaşır. Bir gün çatlamayan ruh, ışıklardan, nurdan çatlamayan ruh fetih için hazırdır. Fetih elbiseleri giydirilir. Fetih kılıcı verilir kendisine. Ve 7. katın fetih kapısına ulaşır. Bu kapı bir altın kapıdır. 5. zemin kattaki altın kapının aynıdır. Yalnız bunun altında 7 tane beyaz mermer merdiven var. Sağında solunda trabzanlar var. 2 trabzanı birbirine bağlayan 7 baklılı bir altın zincir var. Kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Ruh ve altın zincir ikiye ayrılır. Fetih kapısı açılır. Ruh oradan içeri girer. Ve oradan 7 tane alem geçecektir. 7 alemde tecrübeler edinerek Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır. 7. katta Allah'ın indindeki en yüksek nokta. Sitretül Müntaha'dan da yukarıya Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır ve Allah'a böylece ulaşacaktır. Ne diyordu Allah Teala Şura 13'te? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi
Allah'a yönelmiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh 21. basamakta ulaşır ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu da Allah'ın zatındaki yok olmak, ifna olmak bir sonucu içerir. Kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Burası bir neticeyi ifade eder. Allah'ın zatında yok olma, ifna olmadır. Burası velayetin birinci makamıdır. Kişi Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur ve hedefine ulaşmıştır. Üçüncü, 7 basamakta inşallah burada tamamlanıyor. Vuslatla noktalanıyor olay. Allah'ın zatında ifna olma. Nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Kişi ikinci kat, üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur ve dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üçüncü 7 basamak konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi vuslata ulaştırması, sonra da hem cennet sahibi saadetinin hem de dünya saadetinin tamamına nail kılması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi bu şereflere nail kılması dualarımızla, dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâiril mağdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar ezelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. Böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek. Ezelde Allah-u Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerini, zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki, bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah-u Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizlerin üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi erfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve ene buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sulbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşmak söz konusu ve bu istikamette Allah Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Adem oğullarıyla ilişkine ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız, öbür tarafında Allah var. Bu Allah-u Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor. Öyleyse bizdeki her vücudumuz Allah'a
ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin ayrı olması lazım birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz, nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yankudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece ahd misaklerini bozmazlar, misaklerini yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler aynı kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de kaplıyor. Allah Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor, kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor, kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesi. Ve kâlû len temessen
nennaru illa eyyamen madude. Kul ettehazdım indallahi ahden fe len yuhlifallahi ahdehu em tekulüne alallahi ma la talemun. Ve o emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler, de ki Allah katından bir ahd mı edindiniz? Yani Allah-u Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd müessesesi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde de diyor ki, اَوَا كُلَّ مَا آهَدُوا اَحْدًا اَبَزَهُ فَر۪يكٌ مِنْهُمْ. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek, onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah-u Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki, bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz ve oraya gireceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyorlar. Orada çok kuvvetli bir kavim var, biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir müessese değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câilüke linnâsi imâma. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah-u Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor diye buyurdu diyor. Buradaki Allah-u Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni, ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi ve iz cealnal beyte mesabeten linnâsi ve emna ve tehuzu min makami İbrahim'e musallen ve ahitna ala İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye littaifine vel akifine ve rukkeis süccud. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik. Burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Burada Allah-u Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki leysel birren tüvelli vücuhekum kıblelel meşriki vel mağribi velakinel birre men amene billahi vel yevmel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel misakine vel vebnes sebili vel vessailine ve firrikabi ve ekames salate ve ates zekate vel mufune bi ahdihim izâ ehadü ve sabirine fil besai ve darai ve hinel besi ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttekun. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahitten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahitten bahsediliyor. Buradaki ahit verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor, Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhibbil muttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah-u Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmrân 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen e kalilen ulaike la haleke leküm fil ahireti ve la yükellimuhumullahu ve la yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve la yüzekkihim ve lehum azabun elim. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor. Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersiniz, nefsimizin Allah'a verdiği yemin
yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah-u Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elin bir azap vardır buyuruyor Allah Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun luhun nar. Kul kat ca'akum rusulun min kabli bil beyinati ve billezi kultum felime kateltumuhum in kuntum sadikin. O Yahudiler şöyle dediler: gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki, emretti ki, gökten ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki, andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir, gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu, kurban ile gelen bir Resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına ahsen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vassakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah Teala bunu. Burada ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşidde ve efül keyle vel mizane vel bilkıst la nükellifu nefsen illa vusaha ve izâ kultum fâdülü ve levkâne zâ kurba ve bi ahdillâhi effu. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah-u Teala. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerûn. Burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah Teala'nın ahdi Allah'ın ahdi. Bi ahdullahi Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bu Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları tahakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdimizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, betçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayet-i kerimesi. Rema vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserahum la fasikin. Le fasikin. Onların çoğunda ahdlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahdlerini. Allah'ın ahdine değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُسَدْ اُوْ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ اِنْدَكَ لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَنُرْسُلَنَّا مَعَاكَ بَنِي اِسْرَائِيلَ Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki, ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Allah-u Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah-u Teala'dan yardım talebinde bulun diyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar. Aslında burada iki mana da var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar hem de antlaşma yapılan insanlar ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin bir numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatün minallahi ve rasulühü illellezine ahettüm minel müşrikin. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi
İllezîne ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikine diyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi keyfe yekûnü lil müşrikîne ahdün indellâhi ve inde resûlühü illezîne ahedtüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu, Allah ile olan bir antlaşma, ahd söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve innekesu eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun. Eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa diye başlıyor olay, insanlar arasındaki antlaşmadan bahsediyor.

ve Tövbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi, muhakkak ki Allah hak yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerin nefslerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üzerinde olan hak vaadidir. Ahdini Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah-u Teala'nın buradaki ahd kelimesiyle vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi, bu ahdimizle alakalı bir konu. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُنُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de Allah'a teslim ederler diyor Allah-u Teala. Burada gerçek bir ahd söz konusu ve Allah'ın ahdi söz konusu, yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi, وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Ve onlar misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozarlar. وَيَكْتَوُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ bihi ve en yüsele, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Ve yufsudune fil ardı, arzda, dünyada fesat çıkarırlar. İlâike lehumul laneti, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehum suittar, ne kötü bir yurtları var. Burada da Allah Teala Allah'ın ahdini bozarlar diyor. Misaklerini vermelerine rağmen verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmezler diyor Allah-u Teala. Nas suresinin 91. ayeti kerimesi, ve evhu bi ahdillahi iza ahettün ve la tenkudul eymane bade tevkidiha ve kad cealtumullahi aleyküm kefila innallâhe ya'lemu mâ tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime, ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalila, Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. İnnemâ indallâhi hüve hayrun leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşidde fe evfu bil ahd innel ahde kâne mes'ûlâ. Bülüğa erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın. Meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile ahdinizi
ifa edin diyor Allah Teala. Burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu, hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etmek konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al aybe emittehaze inder rahmani ahda. O gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına giriyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa min ittehaze inder rahmani ahda. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'tan, Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerinde şefaat ederler. Allah'tan aldıkları ahd, huzur namazına tayinleri. Yani fizik

Sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115. ayet-i kerimesi ve lekat ahitna ila Adem'e min kablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Andolsun ki biz bundan önce Adem'e ahit vermiştik. Fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala fizik vücudunu Allah'a teslim etsin diye ahd vermiş. Ama onda bu kararlılığı bulmadık diyor. Başlangıcından bahsediyor Hazreti Adem'in. Allah'ın sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesi وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah-u Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihate eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah-u Teala Nisa 58'de diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُلُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Burada da orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15 ve lekat kânü ahedullâhe min kablü la yüvellünel edbar ve kâne ahdullâhi mesûlâ. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktur deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevaya alıyor. Ama genel görüntü içerisinde burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahitten bahsedilmiyor. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi minel müminine ricalun sadaku ma ahedullahi aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentezuru ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Allah ile olan ahd açık bir şekilde, yani ahadullahe aleyh, Allah ile ahdleri, Allah ile yaptıkları ahd, ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmek, Allah'ın ahdi. Bu tabiatıyla fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60 Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidüş şeytan innehu leküm adun mübin. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. 61 ve eni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ahitten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime. Ekalu ya eyyuhes sahurut lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedum. Ve onlar dediler ki ey büyücü, sende olan ahdi adına

bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayete, hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

0: biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız, hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اَفَّى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتِيهِ اَجْرًا عَز۪يمًا. Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakıza düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakıza düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada ve men efa bima ahede aleyhullah. Kim Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Me'arid suresinin 32. ayeti kerimesi وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِي اَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَحُمْ. Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor. Âl-i İmran 6-7, Âl-i İmran 76-77, Enam 152, Araf 102, Araf 134, Rad 20-25, Nahl 95, İsra 34, Taha 115, Müminin 8, Ahzab 23, Yasin 60, Zuhruf 49 ve Me'ariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz. Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı aşılacaktır. Fena, beka, zühd ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Muhtevaya başından itibaren baktığımız zaman birinci ve ikinci basamakları gözden geçiriyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesi vardır. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak önemli bir basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu basamakta seçilmek söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanların dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah-u Teala, ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah-u Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيُنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah-u Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah-u Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayeti kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, affedersiniz Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adımı atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir. Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli bir perdeyi, adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicabı mestüre, örtülü, gizli perde demek. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır. Hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor, irşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların, Allah'a teslime müteallik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi, kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mesuleye alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. Rahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mesrenin alınması, vakranın alınması, ekinnetin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi 7. basamağa geliyor. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. 9. basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabül 11'de Allah-u Teala وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amini olursa onun kalbini hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirde Allah'ın katından rahmet lefaz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah-u Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi oluyor kişi. Ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşmak konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah-u Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor, mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde. Bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 110 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu imam, o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a mülaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bizi. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mühürünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık. Kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, ki amelü salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 38'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah-u Teala. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءِدَّ عَزَى اِلٰى رَبِّهِمْ مَعَبَى. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittihaz eder ve
1: meaba ulaşır Allah, o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden, her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti, ruhun böylece Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamın ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine, nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah Teala nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40. Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yeminini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimin kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah-u Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum eden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle fazl o kişinin göğsüne giriyor. Mührü Allah Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle fazl ve salavat. Mührü Zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefsi emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine Allah-u Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın 7. nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz kendi sırat-ı müstakimine ulaşmıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine, afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara, bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de, o güne kadar rahmetle faz gönderirken Allah-u Teala sadece, o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkeresine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah-u Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levvamete. O levvame nefse kasem ederim. Kişi nefsini levme diyor, kınıyor. Ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi. Üçüncü defa nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse, ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine. Ve daha çok zikrettiği zaman daha çok fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeden sonra, dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28. اَلَّذ۪ينَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِ اللّٰهِ. Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecir 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi vardiye. Ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. katta 7 tane alemden geçer ve 7. alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini

diyor. Geri kalanlar oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor. Ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye o altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor, mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor, şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor, şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zaman ki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27 basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
ahdimiz

konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Estaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm, sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâire'l mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde, mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa, bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler, ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak. Sevgili kardeşlerim, bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz, nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah-u Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunu farkındalar. Ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak, iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve İseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce
Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor, çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım 7 safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alimi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Benim sevgili kardeşlerim,
biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluk olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılar da, melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken, cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım. O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin yedi safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın yedi safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına amene olmak diyor Allah Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor.
Öyleyse mümin demek iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemi zannediyor ki kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz? Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki, üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha, üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet
ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatında yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir. Onlara mani olmuştur. Ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'laştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur. Burası da 22. basamaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bir kişi şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için mutlu bir hayat sürer. Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler o devreyi hep en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişi ya Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman ne olur?
O zaman kişi mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Kişi bu noktadan sonra bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek, o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar, hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş neymiş? Allah dilediğini, yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a, Allah'ın ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık, yüzde rakamı önemli değil, çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi. Ama Allah Teala da Zümer Suresi'nin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. Dört vasıfla harekete geçmiştir. Bir, bu kişi Allah'a inanmıştır. İki, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. Üç, bunun üzerine bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. Dört, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara Suresi 46. ayet-i kerime
Allah Teala diyor ki vellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum illa alel haşiyin diye başlıyor. İlla alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç, onlar diyor şeytanın dostlarıdır. Dört, onlar hidayete değildirler diyor. Beş, onlar hüsrandadırlar diyor. Altı, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Yedi, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Sekiz, onlar dalaletedirler diyor. Dokuz, onların amelleri boşa gider diyor. On. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmak ve Allah Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak o kişi hayattaysa Allah'a ulaştı. Hayatta değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşabilmesi o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumda teslim etmeyi dilersem,
Bu dileği sen benim kalbimde görürsen, beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa, o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi, üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudun teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun. Ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 7 kat gökleri aşması %7 fazla %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse, o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar. O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşindeyse bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması, her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançlıysa, ya Rabbi sen bana dedin ki sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah Teala tahkik eder. Kalpten olduğu, o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat Allah'a ait değildir, ispat kulağa aittir. Kim ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa, işte bu çıkış sevgili kardeşlerim, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15.000'de birinci gök katındadır. 17.000'de ikinci gök katındadır. 19.000'de üçüncü gök katındadır. 21.000'de dördüncü gök katındadır. 23.000'de beşinci gök katındadır. 25.000'de altıncı gök katındadır. 27.000'de yedinci gök katındadır. 29.000, 31.000 ve 33.000
yedinci gökyatında yedi tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33 bin zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. Yedi tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daimi zikirde bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 bin. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır. Asıl ulaşma noktası 33 bin zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33 binin altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33 bin zikirde 33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı tereddüye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 bin zikrinin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuzda Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin bu dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra
çok kısa bir zamanda mutlaka daimi zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikre ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan belki son durağınızın fizik vücudun teslim olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah onun zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır. Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır sizi. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbab olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi, Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah-u Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimiz ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak
bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu idik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetten ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Öyle buyurdu. Her cehennem kıtı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi, cehennemdeki gelecekte olacak olayları. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü

bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz. Orada da daimi zikrinin sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 28 basamağından bir 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve her gök katındaki olayları, gök katlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın. Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sitret-i Müntaha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki, ona mazhar olan kişi, Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekle devam eder. Hele Allah-u Teala kendisine vehbi olarak vermişse, hibe etmişse tüm bu muhteşem güzellikleri, onu seçmişse, işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda, ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki mutluluktan uçarsınız. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, üçünde de sizi sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır Allah Teala. İçinizde nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Dışınızda sizin başka insanlarla kavganız bitmiştir. Onların sizinle kavgası hiç bitmeyecektir. Ama sizin bitmiştir.

Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehiler cephesinde bütünü yaşarsınız. Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzce, gönlümüzle dileyerek ve gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat.

İyi günler sevgili seyirciler. Bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükrederek sözlerimize başlamak istiyorum inşallah. Bugünkü konumuz ahiret kavramıdır. Bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz ve saadetimiz ile yakından ilgili olan bu kelimenin yapısı Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamda kullanıldığı, Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamlarda kullanıldığı, bu kelimeyle Yüce Rabbimizin bize vermek istediği mesajlar nelerdir? Bunları Kur'an-ı Kerim'den beraberce inceleyeceğiz inşallah. Kökü Arapça elif, hı ve ra harfleri olan ahir kelimesi iki şeyden birisi olup diğeri ötekisi diye manalandırılır. İsim olmakla birlikte sıfat manasını taşır. Zıttı evveldir. Bu kelimenin sonuna T harfi gelirse Arap gramerine göre müennes kelime olur. Ahiret olarak okunur. Manası ise gene ötekisi, sonuncusu anlamındadır. Her şeyin, olayın bir öncesi bir sonucu vardır. Ahiret manasını da anlamak için konunun evvelini bilmek lazımdır. Ancak o zaman ahiret kelimesine tam mana verilebilir. Allah-u Teala mukaddes kitabımızda bu kelimeyi dünya hayatının sonucu olan ölümden sonraki sonsuz hayat manasını kullandığı gibi birçok ayetlerde de Allah'a inananların kendilerine emanet olarak verilen ruhlarını Allah'a ulaştırmaları manasına da kullanmıştır. Örnek vermek gerekirse Yüce Rabbimiz ileride detayını göreceğiz. Onların dünya ve ahirette nasipleri yoktur diyor. Bu ayet-i kerimede ahiret kelimesi dünyadan sonraki hayatımız olan ahiretteki hayatımız manasındadır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman edenler dediği zaman Allah-u Teala burada Allah'a iman edenlerin Allah'a ulaşmaları sonuncusu buradaki yevmil ahir, sonradaki gün Allah'a ulaşma manasını kullanmıştır. Bunu çokça örnekleriyle inşallah göreceğiz. Allah Teala insanı yaratmış, tüm kainatı onun emrine vermiş. Daha önce yarattığı melekler ve cinleri Adem atamıza secde etmelerini emretmiştir. Bilindiği gibi tüm yaratıkların Allah'a itaat etmesine karşılık cin taifesinden iblis bu konuda gururlanarak secde etmemiş. Allah'a asi olması yetmediği gibi Adem atamız ve Havva annemizi aldatarak cennetten kovulmasına sebep olmuştur. Bunun üzerine Allah Teala Taha suresi 123. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Galeb biten minha cemiyan Ba'dukum li ba'den adu fe imma yehdiyenneküm minni hüden fe menittaba hüdaya ve la yedüllü ve la yeşka. Bu mübarek ayette Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Dedi, ikiniz oradan İnin hepiniz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz, şakide olmaz. Burada Allah-u Teala cennetten kovulan Adem atamızla iblise meale vermek istediği gibi nefsimizle ruhumuzu kastettiği de söylemektedir. Ahzab suresi 72. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz zaman kazanmak için sadece mealini verelim inşallah. Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular ve insan onu yüklendi. Çünkü o çok zalimdir ve cahildir. Sevgili seyirciler, ayetlere dikkat etmeliyiz.
Allah Teala diyor ki burada emanet olarak bize verdiği bir unsur olduğunu söylüyor. Ve bu emanetin hiç kimse de olmadığını, dağlara ve yerlere teklif ettiğini, sadece insanın buna yüklendiğini söylüyor. Acaba bu ne olabilir? Bu öncelikle fikrimi söyledikten sonra detayına gireceğiz inşallah. Bu ruhumuzdur. Yüce Rabbimiz Nisan suresi 58. ayet-i kerimesinde buyurmaktadır ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِهَا mealini. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Emreder. Yüce Rabbimiz burada emanetler diyor. Demek ki bizde birden fazla emaneti var Allah-u Teala'nın ve teslim edilmesini emrediyor. Kime? Sahibine. Sevgili seyirciler, Allah-u Teala'nın buna mealler verdi. Günümüzdeki elimizde bulunan meallerde herhangi bir emanet olarak vasıflandırıyorlar. Bunları Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Bunu takdirini size bırakıyorum inşallah. Allah-u Teala burada ruh emanetinin ve fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini emanetler olarak, dört emanetini kastediyor. Devam ediyoruz. Konunun detayına girebilmek için Kur'an-ı Kerim'de araştırma yapıyoruz. Ve konuyla ilgili ayetlerimizi bulup size arz ediyoruz inşallah. Secde suresi 9. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. Sadece mealen. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine ve Çin fizik vücudun içine ruhundan üfürdü. Demek ki Allah-u Teala ruhumdan üfürdüm diyor. Dizayn ettiği insanın fizik vücudu. Ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Allah-u Teala'nın bir ruhunu bize emanet olarak verdiğini bu ayet-i kerimeden çok açık olarak anlıyoruz. Yukarıdaki ayetlerde anlaşılacak Allah'ın emaneti tüm yaratılanlardan üstün olmamızın sebebi Allah'ın üfürdüğü ruh. Allah-u Teala bizim dünya hayatında kemale erip mutlu olmamız için emanet olarak verdiği ruhumuzu dünya hayatından geri istemektedir. Bu sebeple eles bezminde bizden ahd, misak ve yemin almış. Biz de işittik ve itaat ettik ifadesiyle emanetlerimizi kendisine iade edeceğimize söz vermiştik. Şimdi de bu konu ile ilgili ayetleri inceleyelim inşallah. Arap suresi 172. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. وَاِذَا اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ غَالِبَ لَا شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْهَا غَافِلِينَ. Yüce Rabbimiz bu mübarek ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Ve kıyamet günü gerçekten biz ondan gafildik dersiniz diye dememeniz için. Senin Rabbin Adem oğullarının sırtından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefisleri üzerine şahit tuttu. Bakın Allah-u Teala Adem oğlu atamızın zahrından bütün neslini çıkarıyor ve karşına alıyor ve nefislerini diyor ki ben elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galübela. Evet, sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Evet dediler. O zaman Allah-u Teala şahit olun diyor. Nefislerine şahit tuttu. Sevgili seyirciler, demek ki Allah-u Teala'ya söz vermiştik. Bu konuyla ilgili bir ayet-i kerimimiz daha var. Onu da inceleyelim inşallah. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَاَسْكُرُوا نِمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِسَاكَكُمْ لَذ۪ي وَسَاكَكُمْ بِهِ اِذْ كُلْتُمْ سَمِئْنَا وَاَتَعْنَا
Vettekullah innallaha alimin bizzatus sudur. Bu mübarek ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğiniz zaman, bir önceki ayette hatırlıyoruz, onunla sizi bağladığını, Allah'a karşı takva bağladığını, misakınızı hatırlayın. Yani Allah Teala misak vermiştiniz bize. Siz de işittik, itaat ettik demiştiniz. Bunu hatırlayın diyor Allah Teala. Allah'a karşı takva sahip olun. Çünkü o göğüslerde, sinelerde olanı bilir. Demek ki Allah Teala burada bir önceki ayette vermiş olduğu, bizden almış olduğu yeminleri bize hatırlatarak hatırlayın bunu diyor. Siz misakınızı yerine getirin. Sevgili seyirciler, önce söyleyelim, bu misakımız yaşarken dünya hayatında ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilgili verdiğimiz yemin. Yani adı misak. Allah Teala böyle diyor. Şimdi detayını göreceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz bu konuyu daha açıklık kazandırmak için Kur'an-ı Kerim'de araştırmaya devam ediyoruz. Ve Rad Suresi'nin 20. ayet-i kerimesini rastladığımız zaman Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِاَحْدِ اللّٰهِ الْوَلَى يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ahd vermiştik ya, ahdini ifa ederler. Ruhlarını, veşlerini, nefislerini Allah'a teslim ederler manasına. Ve misaklarını diğer teslimlerle birlikte Allah'a teslim edeceklerine dair misaklarını da bozmazlar. Burada bu mübarek ayet-i kerimede Allah'a verdiğimiz misakların, yeminlerimizi yerine getirenlerin durumunu anlatıyor Allah Teala. Mütakip ayette de Allah Teala وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيَحْشَبْنَا رَبَّهِمْ وَيَعْفُونَ سُوَلِسَمْ Bu mübarek ayeti heceleyelim inşallah. وَالَّذِينَ o kimseler يَسُلُونَ ulaştırırlar ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırmayı veya şavne Rabbim ve Rablerine karşı huşu duyarlar veya fu ne söyle hesap kötü hesaptan korkarlar. Sevgili seyirciler, işte Allah Teala burada Allah'ın kendisine ulaştırmasını istediği şey nedir? Allah'ın kendisine ulaştırmasını istediği şey ruhumuzdur. Allah Teala niçin bunu açıkça söylemiyor? Daha detayını göreceğiz inşallah. Allah Teala bizi biraz da bizim idrakımızı söylüyor. Artırmamızı istiyor. Bu ayetlerden idrakımızı artırmamızı istiyor. Sana ruhtan sorarlar, ruh hakkında sana çok az bilgi verilmiştir deniyor. Sevgili seyirciler, böylece Allah Teala'nın dünya hayatında kendisine İşte böyle Allah Teala'nın dünya hayatında kendisine ulaştırması istediği şey ruhumuz. Peki ruhumuzu kendimiz ulaştırabilir miyiz? Asla. Bunu Allah Teala taahhüt etmektedir. Yani Allah'a ulaştırıyor. Peki bize düşen nedir? Ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmemiz için Allah Teala bizden sadece ve sadece kendisine ulaşmayı dilememizi istiyor. Hepsi bu kadar. Bundan sonrasını Allah dizayn ediyor ve bizim elimizden tutuyor, hidayetçimizi, zikri bizi sevdiriyor. Bizi kendisine dost, veli, evliya yapıyor. Dünya ve ahiretimizi cennet haline getiriyor. Dünyamızı da cennet haline getiriyor. Sevgili seyirciler, yanlış duymadınız. Peki dünyamız cennet olabilir mi? Gayet tabii, sahabenin zamanında asr-ı saadet. Saadeti yaşayanların asrı deniyor. Bu sene, bugün günümüzü de saadet haline getirebiliriz. Nasıl? Allah'ın emirlerini
yerine getirelim. Devam ediyoruz inşallah. Allah Teala Kitab-ı Kerim'de Allah'a inanmak, bu inancın sonucu olan ona ulaşmak konusunu kısaca Allah'a ve ahirete inanmak ifadesiyle anlatıyor. Örnek vermiştik yukarıda inşallah. Bu ayetlerden birkaç tane örnek vereceğiz inşallah. Diğer konusunda da, diğer manada da birkaç ayet vereceğiz. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nâse men yegûlu âmennâ bihi bil yevmil âkir ve mâ lehum bimüminîn. Meali, bismillah. Ve insanlardan bir kısmı derler ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Onlar mümin değillerdir. Kişiler diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ama Allah Teala onlar mümin değillerdir diyor. Niçin? Allah Teala onların kalbinin şeyini biliyor. Peki ahiret günü nedir? Burada ahiret gününü kıyamette yaşayacağımız hayat diyemeyiz sevgili seyirciler. Çünkü herkes buna inanıyor. Ateşe tapan, şeytana tapandan tutun da bütün inanç sistemlerinde sabah sorgu sual olan bir zaman olduğunu herkes biliyor. Buradaki Allah'a ve ahiret gününe inanmak, Allah'a ve ona ulaşma gününe inanmaktır. Çünkü kelime manası Allah'a ve sonrakına inanmak. Tam kelimenin manası bu. Ama sonraki Allah'a ulaşmayı dilemek. Devam ediyoruz. İnşallah birkaç ayet daha verelim. Nisa suresi 39. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz zaman kazanmak için sadece meal verelim. Ne olurdu onlar Allah'a ve yevmil ahire iman etselerdi? Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için harcasalardı. Allah onları hakkıyla bilendir. Ve Allah Teala onlara verdiğimiz rızıktan harcasalardı diyor. Ama bunların Allah'a ve yevmil ahire inananlar için söylüyor. Yani burada da yevmil ahir kelimesinin Allah'a ulaşma günü olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Bir ayet daha inşallah. Nisa suresi 136. ayet kerimesinde. Sadece meal. Ey iman edenler, Allah'a ve onun Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, Resullerini, yevmil ahiri, bakın, inkar ederse muhakkak ki o uzak bir sapıklıkta, dalalette kalmış olur. Sevgili seyirciler, imanın esaslarını sayıyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. İleride göreceğiz. Ve burada iman aslında Allah'a, meleklerine, kitaplarını, resullerini ve imanın esaslarından yevmil ahir ediyor. Bu Allah'a ulaşma gününe inanmak. Fakat günümüzde maalesef bu yanlış anlaşılıyor. Kıyamete inanmak olarak anlaşılıyor. Halbuki Ahmet-i Şerhinde vel ba'su ba'del mevt kelimesiyle öldükten sonra dirilmek ayrıca inanmak olarak vardır. Bu yanlış bir şeydir. Şimdi de irşat yolunu inkar edenlerle ilgili bir ayet-i kerime inceleyelim. Bu sevgili seyirciler çok önemli bir ayet-i kerime olduğu için bunu da inşallah heceleyerek sizlere arz etmek istiyorum. Dikkatinizi çekelim diye. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 146. ayet-i kerimesidir. Se'esrifu an ayetillezine yetekebberune fil ardı bi gayril hak. Allah Teala diyor haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onların ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim diyor. Kimler engelleyecekmiş? Haksız olarak kibirlenenler. Ve in yerev sebiller rüştü. Onlar irşat yolunu, aydınlanma yolunu görseler ne yaparlarmış? La, hayır. Yettekuzu sebiller. O yola
ittiba etmezler. O yola uymazlar. Nereye uyarlar? Ve in yara sebilel gayi. Gayi. Sebil biliyoruz. Yol. Gay. Şeytanın yolu. Şeytanın yolunu görseler yettekuzu sebila. Hemen ona uyarlar diyor Allah-u Teala. Peki niçin böyle tersini yapıyorlarmış? Allah-u Teala bunun da cevabını veriyor. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'de ben her şeyi buna açıkladık. Hiçbir şey eksik bırakmadık buyurmaktadır. Devam ediyoruz ayetten. Zalike bi ennehum kezzebü bi ayatina ve kânu anha gafil. İşte bu diyor onların ayetlerimi inkar etmelerinden. Kezzebü örtmelerinden. İnkar etmelerinden. Ve anha gafilin. Gafil olmalarındandır diyor Allah-u Teala. Mütakip ayette Allah-u Teala buyurmaktadır ki vellezine kezzebü bi ayatina velligâil ahireti habita damalühüm. Bakın Allah-u Teala bu ayet-i kerime çok enteresan sevgili seyirciler. Ve ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı inkar eden kimsenin amelleri heba oldu diyor Allah-u Teala. Bakın diyoruz ki insanın günümüzde ahiret kavramı bilindiği gibi kıyamet hayatı olsaydı buna inanmayan yok. Ama Allah-u Teala burada Allah'ın ayetlerine ve ligail ulaşma, ahireti, sonrakine ulaşmayı bu Allah'a ulaşmaya inkar edenlerin amelleri boşa gitti diyor Allah-u Teala. Bu çok çok önemli bir ayet-i kerime. Çok dikkat etmeliyiz. Ben Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum, namazımı kılıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Temel itikadi konularda Allah'ın emirlerini namaz, oruç, hac bunlar hepsi araçlardır sevgili seyirciler. Temel amaç Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimlerimizi yerine getirmektir. Detayını göreceğiz inşallah. Devam edelim. Sevgili seyirciler, bu surede geçen ahiret kelimesinin Allah'a ulaşma anlamında kullanıldığını itiraz edenlere ispat etmek istiyorum. Nasıl ispat edebilirsiniz? Bakın nasıl yapıyoruz. Kehf suresi 105. ayet-i kerimesinin Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا رَبِّهِمْ وَلِغَائِهِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ. Bakın Allah-u Teala bu ayet-i kerimde ne buyuruyor? Ulaikelisi o kimseler ki kefrederler, kapatırlar, inkar ederler, küfrederler. Hepsi aynı manada kefretmek. Niye inkar ederlermiş? Bir ayet-i Rabbihim. Allah'ın ayetlerini, Rabbinin ayetlerini inkar edermiş. Ve ligaihi, gördünüz mü? Ligaihi, liga ulaşmak, ihi ona ulaşmak. Ve Allah'ın ayetlerini ve ona ulaşmayı inkar edenler neticesi ne oluyor? Habitat amalı. Bir evvelki ayette ne diyordu Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerini kezzebü bellezine kezzebü ayetine ve ligail ahirete. Yani Allah'ın ayetlerini ve ahirete ulaşmayı inkar edenler ameller boşa gitmiştir. İkinci ayette de Allah'ın ayetlerini ve ona ulaşmayı inkar edenler netice yine aynı. Habitat amalı. Bu iki ayeti bir eşitlik halinde görürsek çünkü neticeler aynı. Allah'ın ayetlerini ve habitat amalühümü çıkardığımız takdirde ligail ahireti eşittir. Ligaihi olduğu matematik olarak ortaya çıkar. Sevgili seyirciler, niçin böyle izah ediyoruz detaylı? Amacımız size çok önemli olan, kurtuluşumuz için önemli olan bu ahiret kelimesini daha iyi kavrayabilmemiz için. Görüldüğü gibi yukarıda iki ayet muhtevası ve neticesi birbirine aynıdır. Sadece tek farklılık birinde ligail ahireti
ayete ulaşmak, diğerinde ise ligaihi, ona ulaşma olarak ifade edilmektedir. Yani ahireti inkar etmek, ona ulaşmayı inkar etmek olduğu Kur'an ayetleriyle ispat edilmektedir. Sevgili seyirciler, bu konu çok çok önemlidir. Çünkü salih amel işleyip ıslah olmamız ve dünya hayatında elinden dilinden kimsenin zarar görmediği kamil salih bir insan olmamızı hep ruhumuzun Allah'a teslim olmasına bağlıdır. Bu sebeple kelimenin bu manasını bağladı. Bu sebeple İblis Durne'yi gözünden vurmuş. Sadece ahiret kelimesinin bu manasını kapatarak insanların kurtuluşuna medar olacak Allah'a ulaşmayı ortadan kaldırmış. Kaldırmış. El akbar. Kimse bilmiyor. Allah'a ulaşmaya direkt girince insanlar maalesef üzgünüm. Bet bakıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemek ölmek midir? Hayır efendim. Ölmek değildir dünya hayatında. Peki bununla ilgili başka deliliniz var mıdır diyeceksiniz. Başka delilimiz de vardır. Hazreti Peygamberimiz ne demiş? Bir hadisinde ölmeden ölün. Bir hutbesinde söylemiş bunu. Bu ölmeden ölmek ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki niye böyle açıkça o zamanki anlayışa göre demek ki Allah da Peygamberimiz böyle demesi gerekiyormuş. Peki daha başka delilini tabii. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Hazreti İbrahim ve Yakup'un oğullarına vasiyeti olan şöyle diyor. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, ölün. Ölmeyin, Allah'a teslim olun, ölün. Ki Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup oğullarına böyle bir vasiyette bulunuyor. Peki ölmeyin. Ne demek bu ölmeyin? İşte bu ruhunuzu nasıl ölünce ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Bunu sağlığınızda ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çok açık bir ifadesi. Başka deliniz var mı? Çok var. Ama bir iki örnek daha vermek istiyorum. Yüce Rabbimiz Yusuf suresi 101. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un bir duası var burada. Bismillah. Fatara semavati vel arde ente veliyye fit dünya vel ahire ve teveffene müslümen ve elhikne bis salih. Bakın Hazreti Yusuf Allah'a nasıl dua ediyor. Fatara semavati vel arde. Ey diyor yeri göğü yaratan Rabbim. Ente veliyye fit dünya vel ahire. Sen benim dünyada ve ahirette de velimsin, dostumsun. Ve teveffene müslümen. Beni vefat ettir Müslüman olarak. Ve teveffene Müslüman olarak. Burada Müslüman kelimesi teslim olmaktır. Yani beni teslim olmuş olarak canımı al. Başka bir ifadeyle sana teslim olmadan benim canımı alma Rabbim diyor. Ben sana teslim olayım, ondan sonra benim canımı al. Kim diyor? Hazreti Yusuf. Biz kimiz? Günümüzde ahiret kelimesini kime sorarsanız sorun kıyamet hayatı diye tarif ediyorlar. Arapça sözlükte bile ahiret kelimesini diğer hayatımız, ikinci neşet etmek, tekrar dirilmek gibi açıklamaktadır. Konuşulan konu dünya hayatı olduğu zaman elhak doğrudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda da çok defa kullanmıştır. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyoruz inşallah. Zaman kazanmak için sadece meal verelim. Bakara suresi 86. ayet-i kerimesi. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki işte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. El-Hak. Burada ahiret öbür hayatımız. Al-İmran 56'da buyurmaktadır. Ve inkar edenler gelince onları dünyada da ahirette şiddetli azapla azaplandıracağım. Burada da ahiret öbür hayatımız olarak çok açık bir şekilde görülmektedir. Al-İmran 48 kısa verelim inşallah. 148 pardon. Sevgili seyirciler, lütfen verdiğimiz ayetlere dikkat edin. Mümkünse not alınız.
Ve bu ayetlerde verdiğimiz mealleri Kur'an mealleriyle mukayese ediniz. Eğer aralarını fark görürseniz başka bir mealle veya sözlüklerle bunları doğrusunu anlamaya çalışalım. Eğer bunu yaptığımız takdirde Allah'ın yardımı bize mutlaka ulaşacak, mutlaka gerçekleri öğreneceğiz. Önemli olan Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize vermek istediği mesaj nedir? Onu doğru olarak algılayıp özel hayatımıza tatbik etmektir. Ali İmran 148'de Yüce Rabbimiz buyuruyor. Allah onlara hem dünya hayatını hem de en güzel olan ahiret sevabını verdi. Tabii burada da ahiret, tabii öbür hayatımız. Nisa 74 kısaca. Öyleyse dünya hayatının ahiret hayatında karşılığında satanlar. Nisa 134'te kim dünya sevabını, dünya menfaatini isterse ahirette nasibi yoktur. Pardon, dünya sevabını, dünya menfaatini isterse dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah semidir, basittir, işiten, görendir. Zaman kazanmak için bazı ayetleri atlayalım. Yüce Rabbimiz ahiret kelimesini ruhumuzun Allah'a ulaşması anlamında kullanmıştır. Anlamında da kullanmıştır. Fakat iblisin etkisiyle ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını idrak edemeyen, bilhassa ilahiyatçı geçen din alimleri ahiret kelimesini sadece kıyamet hayatı anlamında kullanarak insanlarımızın ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırılması mecburiyetini unutturarak hidayetlerine, dolayısıyla dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını engellemektedir. Bu çok büyük bir vebaldir sevgili seyirciler. Bu husus sadece bizim iddiamız değildir. Hazreti Peygamberimiz ve onun şerefli arkadaşları olan sahabesi hepsi ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmışlardır. Amentü şerhini açıklayan Nisa suresi 136. ayet-i kerime, yukarıda okumuştuk inşallah. Yevmil ahir Allah'a ulaşma günüdür. Burada geçen ayet kelimesinin kıyamet hayatı olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Zira dünyada hangi dinden olursa olsun, batıl dinlerde bile herkes ahiret hayatı olduğunu inanmaya yoktur. Herkesin inandığı böyle bir şeyin imanın şartlarından olması imkan dahilinde değildir. Ayrıca Sahih Buhari hadis kitabının 45. 1. cildinin 45. meşhur Cibril hadisinde Hazreti Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama iman nedir sorusuna verdiği cevapta imanın şartları içinde ligaihi ona ulaşma olarak verilmiştir. Birçok hadisler kitaplarında bu Cibril hadisi saptırılarak bu ligaihi kelimesi atlanılmış veya başka anlam verilmiştir. Halbuki Diyanet İşleri baskının ilk baskıları olan Sahih Buhari'nin hadis kitaplarının 1. cildin 45. hadisinde çok açık olarak hem Arapça ve Türkçe ona ulaşma olarak yer almaktadır. Ve mübarek sahabenin Allah'a ruhlarını ulaştırdığını bahsetmiştik. İnşallah bununla ilgili birkaç örnek vererek devam edelim. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer seninle tartışmaya kalkarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ne diyor Allah-u Teala? Hazreti Peygamberimizin ağzından. Ben ve bana tabi olanlar. Hazreti Peygamberimiz ve ona tabi olmuşlar. Veçhimizi teslim ettik. Burada veçimiz fizik vücudumuzu teslim ettik. İkinci teslimimizi yaptık diyor. Veçimizi teslim ettik. Kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman and olsun ki hidayete ermişlerdir. Görüyor musunuz? Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşması. Eğer fizik vücutlarını teslim etmişlerse tabii ki ruhun teslimi ondan daha önce olduğu için siz de fizik
Hidayete de ermişlerdir diyor Allah Teala. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğdir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Sadece meal verelim inşallah. Zamanımız az kalıyor. Ve onlar ki tağuta kul olmaktan istinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Burada Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yönelmenin daha açıkçası Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde çok açık olarak Allah'a ulaşmayı dilemek olarak açıklanmaktadır. Onlara müjdeler vardır. Öylesi kulların müjdeler. Mütakip ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar sözü işitirler. Böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Demek ki sahabe hidayete erdirmiş. Kimleri? Allah hidayet ermiş. Kimleri? Sahabeyi. Hidayet erdirdi ne yaptı? Ruhlarını Allah'a ulaştırdı diyor Allah-u Teala. Fetih onda da var. Fakat fazla zamanımızı almamak için onu atlıyoruz inşallah. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamberimiz onun mübarek sahabesi Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdlarını yerine getirmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırarak hidayete ermişler. Gerçekten İslam'ın 7 safhada 4 teslimini yerine getirmektir. İlk teslim ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Diğer teslimin yapılabilmesi onun teslimine bağlıdır. Bunu sadece sahabe değil atalarımızdan bilhassa Osmanlı döneminde halkımızın çoğunluğu, askeri, esnafı, sanatkarı hepsi Allah'ın yolcuları. Yani hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, veli evliya olmuşlar. Bu sebeple halkımız kendilerini ruhlarını Allah'a ulaştırmaları anlamında erenler ismiyle anılmaktadır. Hoca Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Hazreti Mevlana, Somuncu Baba, Akşemseddin, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli gibi evliyaların kabirleri Anadolu'da pek çoktur. Yüce Rabbimiz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması konusundaki yevmül ahiri, yevmül talak, yevmül din kelimeleri de ifade etmiştir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde liyün züre yevmin telak. Mümin suresi 15'ine. Burada yevmin telak ifadesiyle ifade edilmiştir. Bu yevmül ahirdir. Fatiha suresinde maliki yevmin din dediğimiz zaman din günü, bu da Allah'a ulaşma günüdür. Sevgili seyirciler, İslam eskiden yaşanmış evliyalar yetişmiş zamanla bu kişiler tarih oldur diyemeyiz. İslam ülkeleri ve toplumlarının başlarındaki belaların hepsi İslam'ın yaşanmamasındandır. Günümüzde de her zaman ve her yerleşim yerlerinde Allah'ın hidayetçi, veli, mürşitleri, bunlara ulaşıp Allah'ın sevgilisi olmak, veli, mürşitleri vardır. Onlara ulaşıp Allah'ın sevgilisi olmak bugün de mümkündür. Bunun için ilk yapılacak iş, kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir talebin sahibi olduğumuzda Allah'ın yardımı bize gelecek ve bizi hidayetçimize ulaştıracaktır. Hidayetçiye tabi olunduğunda onun yardımı ve Allah'ın ayetlerdeki mesajlarını daha iyi idrak edip mutluluğa ulaşacaksın. O zaman bu dünyanın gerçekten yaşanacak bir ortam olduğunu görecek, mutluluğumuz artacak. O zaman daima başkaları için yaşayan, elinden dilinden kimsenin zarar görmediği insanlar topluluğu meydana gelecektir. Dünyamızı ve saadet asrı yapmak bizim elimizdedir. Sevgili seyirciler, imanın şartları Amentü Şerhi'nin Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesi yukarıda okuduk. Cibril hadisinde anlaşılacağı gibi şöyle sayabiliriz. Bunu tek tek sayalmayacağım. Amentü billahi. Allah'a inanıyorum. Ve melaiketi, meleklerinin kitabı. Ve kütübihi, kitaplarına inanmak. Ve resulü, resullerine inanmak. Burada resullerine inanmayı, peygamberlerine inanmak algılıyorlar.
Peki peygamberler Resul değil midir? Evet, peygamberlerdir Resul'dür. Ama Nebi olmayan, peygamber olmayan da Resulleri vardır. Resullerine inanmak deyince Allah-u Teala'nın tüm Resullerine inanmaktır. Resullerine inanmak ve yevmül ahiri. İşte burada yevmül ahir Allah'a ulaşma gününe inanmak. Maalesef günümüzde imanın şartlarından olan yevmül ahir yanlış bilinmektedir. Kıyamete inanmak olarak algılanmaktadır. Bu tamamen yanlış din bilgisinden kaynaklanmaktadır. Yevmül ahire inanmak. Altıncısı hayri ve şerrihi. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu inanmak. İnsanlarımız bugün hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmak olarak söylüyorlar. Şer hiçbir zaman Allah-u Teala'dan sadır olmaz sevgili seyirciler. Allah'tan hep hayır sadır. Şer bizim nefsimizdendir. Bu Nisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde de nefsimizden olduğu belirtilmektedir. Yedinci imanın yedinci şartı neydi? Vel ba'su ba'del mevt. Öldükten sonra Allah'a, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Demek ki imanın yedi tane şartı var. Ve bunlardan iki tanesi maalesef yanlış anlaşılıyor. Üç tanesi. Resullere inanmak, yevmül ahire inanmak ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmak yanlış din bilgisinden kaynaklanmaktadır. Doğrusunu hamdolsun yukarıda Kur'an ayetleri ve sağlam hadisler ve sahabenin yaşamını açıklamaya çalıştık. Artık bu bilgilerden sonra temel itikadi bilgilerimizi gözden geçirmeli ve Yüce Rabbimizin mesajlarını doğru olarak algılamaya gayret etmeliyiz. Böyle bir gayrete girdiğimizde Allah'ın yardımı bize ulaşacaktır. Lütfen verdiğimiz ayetleri inceleyelim. Sevgili seyirciler, yaptığımız bu sohbetlerin amacımız sadece ve sadece Allah'ın rızası için onun davetini, güzelliklerini sizlere duyurmaktır. Bunun haricinde hiçbir menfaat ve itibar peşinde değiliz. Sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyoruz. İnşallah sohbetim bitiyor. Ve o gün zalimler ellerini ısırır. Keşke Resul'le beraber bir yol ittihaz etseydik. Son pişmanlığın el vermediğini Allah-u Teala burada söylüyor. Mütakip ayette yazıklar olsun. Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Furkan 29. Andolsun ki zikir Allah'ın Kur'an'ı bana geldikten sonra beni zikreden saptırdı. Ve şeytan insanlara yardımı engelleyendir. Son ayet Furkan 30'da ve Resul Rabbim muhakkak ki benim kavmim Kur'an'dan ayrıldı, terk etti dedi. Sevgili seyirciler, Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu Resul zamanımızın Resulü ve bugünü söylüyor. Bugün Kur'an'ın terk edildiğini, emaniye bilgilerle yazılan el yazması kitaplara inanıldığını söylüyor. Ve nitekim gerçek budur. Maalesef imanın şartları yanlış anlaşılmakta. Kur'an yanlış söylenerek biz ayetlerin orijinalinde sözlenerek. Sevgili seyirciler, İslam'ı yaşamanın ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece ve sadece bir dilek. Ne kaybedersiniz? Hemen kalben Allah'a ulaşmayı dileyelim inşallah. Sevgili seyirciler, programı burada sona erdirirken bir programda daha buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah sizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın insanlar üzerindeki tesir standartlarına baktığımız zaman insanlara verdiği hediyelere baktığımız zaman bunların ihsan ve nimet olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın ihsanları ve Allah'ın nimetleri. Öyleyse bu akşam sizlere Allah'ın ihsanlarından bahsetmek istiyoruz. İhsan, Allah-u Teala'nın karşılıksız olarak verdiği hediyelerdir. Biz mutlaka o ihsanı almak için bir şeyler yapmış olmalıyız ki Allah-u Teala bize bir hiç sebebiyle aşağı yukarı çok şeyler versin. İşte Allah-u Teala'nın verdiklerine baktığımız zaman bir hiç gibi bir sebebe dayalı olarak, yani sadece bir dileğimize dayalı olarak, şuradan kalbimizden Allah'a yaptığımız bir dileğe dayalı olarak Allah'ın verdikleri başlangıç standartlarında ihsan adını alır. Mürşidimize ulaşıncaya kadar geçen devrede aldığımız her şey ihsandır. Ne zaman mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o zaman da artık alacaklarımızın adı ihsan değildir, nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi Allah-u Teala bize ulaştırdı. Bizim görevimiz de sizlere ulaştırmak, sizleri Allah katında sevgililer kılmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sevgisi üzerinizdedir ve bir koruyucu şemsiye altına girmişsinizdir. Allah'ın ihsanları birbirini takip edecektir. İki türlü insan söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. 28 basamaklık Kur'an'ın bütün yelpazesinde bunlar birinci ve ikinci basamağı teşkil ederler. Olayları yaşarlar ve olayları değerlendirirler. Yani olaylara karşı reaksiyonları ortaya çıkar. Bu olayların değerlendirilmesi ve reaksiyonların ortaya çıkması o kişilerin bir ihsan veya nimet almasını ifade etmez. Mesele buradan sonra kendisini gösterir. Bu insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çıkaranlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur derler. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür derler. İnsana hayat veren ruhtur derler. Kur'an'a ters düşen bir sürü yanlışı ard arda sıralarlar. Ve bu insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ama insanların %90'dan fazlası seçilenler arasındadır. Bu seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o ihsanlara
muhatap olacak kişidir. Dilemeyenler Allah'ın ne ihsanına ne nimetine muhatap olamazlar. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi Allah'tan

ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl diyor arkasından Allah Teala ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah Teala'dan nimet veya ihsan, başlangıçta alınanlar ihsandır, alamadığı gibi kendisini cehenneme mahkum eder. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah'tan ihsan alamayanların durumuna baktığımız zaman bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu üç vasfın ötesinde onlar tağutun kuludur, tağutun dostudur, hüsrandadırlar, hidayette değildirlerdir, kafirdirler. Gidecekleri yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafillerdir, amelleri boşa gidenlerdir. O zaman ihsan alanlarla almayanlar arasında korkunç bir uçurum görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün bu negatif faktörlerden kurtulup ihsana ehil olanlar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an bu negatif faktörlerin hepsinden kurtulur. Ve Allah Teala onun kalbine bakıp da kalbinde Allah'a ulaşma talebini gördüğü an o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli Allah'ın birinci ihsanıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü o kişinin ileride nefs tezkiyesi yapabilmesi için Allah'ın kadından rahmetle fazla ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi lazım bu kişiye ki fazıllar nefsinin kalbine girsin, yerleşsin ve böylece kişi nefsinin afetlerini yok edebilsin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla tecelli etmezse hiçbir zaman Allah-u Teala'nın katından o kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bulaşamaz. Bulaşamazsa o kişi hiçbir zaman şeytanın tasallutundan kurtulamaz. Öyleyse kişinin Allah yolunda ilerleyebilmesi, Allah'a rüştünü ispat edebilmesi, ancak ve ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın rahim esmasının tecellisine bakıyoruz. Bu nasıl bir şey? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emmâretin bissu'i ilâ ma rahime rabbi. Diyor ki Hazreti Yusuf Allah'a, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Bu rahim esmasıyla tecellidir ki o kişiye Allah-u Teala'nın furkanlar vermesine sebep olur. Enfal Suresi

29. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki ey inananlar takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki böylece Allah Teala size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne olur Allah Teala kişinin günahlarını örterse o kişi sevapları günahlarından daha ötede bir hale girer. Bu noktaya ulaştığı anda kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Bir insanın derecat açısından Allah'ın cennetine girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla mümkündür. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Bunlar hayat filmlerinizdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa bu mizanın mizandaki hayrın fazla olması demektir, ağır gelmesi demektir. Onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinde Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 15'te, Ali İmran 198'de Allah takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Zaten bir sonraki ayet-i kerime yani müminin 102'den sonra müminin 103 diyor ki ama kimin de kazandığı dereceler hafif gelirse kaybettiği dereceler fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa istikametindeki işaret kişinin amel defterindeki durum. Allah Teala bu istikamette buyuruyor ki kim hüsrandaysa onun amelleri heba olur, boşa gider diyor. İşte bu amelleri boşa giden insanlar. Amelleri boşa giden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Diledikleri an ne olur? Diledikleri an Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli ard arda o kişinin ihsanlar olmasına sebebiyet verir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu Rahim Esma-i Tecellisi'nin neticesi olarak 7 tane ihsanını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin davete muhatap oldukları anda İki ayrı tutum sergilemeleri söz konusu olabilir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmezler. Ama bir karşılık, karşı koymayı düşünmezler. O zaman
Onların hastalığı üzerine engeller koyar Allah Teala. Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar Allah Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, o kafirler sen ne söylesen söylersen söyle onlar için birdir, eşittir. Onlar mümin olmazlar. Allah Teala onların basarları üzerine, görme hastalığı üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler. Böylece onlar idrak edemezler. Göremezler. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onun söylediklerini irşat makamının söyledikleri olarak değerlendiremezler. Ve söylediklerini değerlendiremezlerden murat böyle bir ifadeyi işitememek deniyor. Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek işitme hastasının vazifesidir. İşitemezler. Manasına varamazlar. Ve onu kalplerine indirdikleri zaman da kalpleriyle onu idrak edemezler. Kalpleri de mühürlüdür. İşte Allah Teala böyle olan insanlara üç furkan verir. O kapalı olan görme hassasının üzerindeki perdeyi kaldırır. Gışaveti kaldırır. O kişinin görme hastasının üzerindeki engeli mührü açarak kişinin irşat makamının söylediğini işitmesini temin eder. Ve kişinin kalbinin mührünü açar. İhbatı dışarı alır. Ve o kişinin kalbine, o kişinin kalbindeki ekinleti idraki önleyen ilahi kompütörü oradan çıkartır ve kalbin içine imanı yazdırır Allah Teala. Öyleyse Allah'ın tüm kainatı kontrolü altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi sünnetullah her zerreyi kontrolü altında tutar. O sünnetullah bu kişinin üzerinde görevlerini yapar. Dört tane engeli kaldırır. Her birine o kişinin günahlarının dörtte biri kadar sevap vermek suretiyle kiramen kettev melekleri o kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtülen kişi hangi duruma gelir? Günahlarının karşılığı sevaphanesine yazıldığına göre bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü günahları kadar sevap ilave edilmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu sebeple kişi aldığı bu dört furkanla Allah Teala'nın cennetiyle müjdelenmiş olur. Çünkü o kişinin sevapları günahlarını aşar. Bir saat sonra ölse, ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala bize dört tane ihsanda bulunuyor. Bu dört ihsanıyla kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İkinci bir grup insan
kendisine tebliğ yapılınca tepki gösteren, kızan, karşısındakini aşağılamaya çalışan, ona öfkesini belli ederek öfkelenen, sinirlenen başka insanları da etkilemek arzusu olmayan bir kişi bu. Kendisi öfkeleniyor, kızıyor ama başka insanlarla bir ilişkisi yok. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma konusunda bir gayreti yok. Böyle bir kişinin Allah-u Teala hastalarına değil, uzuvlarına tesir eder. Görme uzvu gözdür, işitme uzvu kulaktır, idrak uzvu kalptir. Öyleyse eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığı zaman öfkeleniyorsa, nefretle arkasını dönerek oradan ayrılıyorsa, o zaman bu kişinin uzuvları üzerine engel konulduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte bu hususu görüyoruz. Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ve anlattığın zaman onlarla, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerle senin arana, yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani seni irşat makamı olarak görmelerine, gözlerinin görmelerine engel oldunuz. Onların kulaklarına seni işitememeleri için, söylediklerinin manasına varamamaları için vakra koyarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Ve onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Öyleyse ikinci bir grup insana Allah-u Teala üç ihsan veriyor, dört ihsan veriyor gene, ama farklı uzuvlar üzerine ihsanlar. Böyle insanların hangi noktaya geldikleri ise Araf 179'da işaret ediliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bu ayet-i kerimeyi, biz insanların çoğunu cehennem için yarattık şeklinde de yorumlayanlar var. Netice değişmez. Allah Teala evvelden biliyor kimin cehenneme gideceğini. Çünkü Allah Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuştur. O vaktin, zamanın dışındadır. Ve bu sebeple böyle dediğini kabul edelim. Allah İnsanların çoğunu cehennem için yaratmış olsun. Pekala. Allah Teala diyor ki, onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen ikinci grup insan, kendisine tebliğ yapıldığında nefretle arkasını dönen, tepki gösteren veya bağırıp çağıran, kısacası tebliği yapana mutlak olarak karşı çıkan birisidir. Böyle bir insan
Bu tebliğden sonra aklı başına gelmiş de Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği zaman Allah Teala bu kişiye de 4 tane Furkan verecektir. Ama onun hastalığı üzerinde değil, uzuvları üzerindeki engelleri kaldıracaktır. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği bir vaka iken bir de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorsa, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi diyor ki, onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla o kitaplardaki ispat vasıtaları, beyinelerle ayetlerimizi ve hidayeti insanlara açıkladığımız halde, açıklamamıza rağmen, onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. İşte bu insanlar, burada geçen insanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataplarlar. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bize misak vermelerine rağmen onlar ki Allah'ın Allah'laştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve başka insanlara da bu konuda tesir ederek onların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler. Yeryüzünde bu sebeple fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Başka insanların da hidayete ermesine mani olan insanlar. Nisa 167, 168, 169 gene bu insanlardan bahsediyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattallû delâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdihum tarika illa tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda diyor Allah Teala. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Yani onlara Allah'ın emirlerinin tersini telkin ederler. Onları önlerler. Allah'laşmayı dileğini yapmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalettedirler diyor Allah Teala. Eğer sadece Allah'laşmayı dilemeselerdi kafir olacaklardı. Zaten insanlar doğuştan itibaren küfürdedirler. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar kafirdir. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedirler. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu insanlar da öyle. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu sebeple dalalette değiller, uzak dalaletteler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dilemeyen herkes kafirdir. Bunlar da kafir. Ama zalim, çünkü başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyor. Onlara zulmediyor bu kişi. Ama derecat kaybediyor bu sebeple. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmediyor. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Neden mağfiret etmez? Çünkü mağfiret etmek Allah'ın günahları sevaba çevirmesidir. Hiçbir zaman böyle bir insana Allah Teala'nın mağfiret etmesi söz konusu olmaz. Daha biraz açalım konuyu. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse,
O kişiye Allah Teala 12 tane ihsan verir. Konumuz bu ihsanlar. Onları mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman da Allah Teala ona mürşidini gösterir, sevdirir, ulaştırır. Kişi tabi olur. Tabi olduğu zaman da 7 tane nimet verir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne bu ihsanları ne bu nimetleri alamazlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse bu insanlar başkalarına negatif tesir ettikleri için hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları, Allah-u Teala'nın onları mağfiret etmesi, günahlarını sevaba çevirmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Allah'ın mağfireti demek, kişinin günahlarını sevaba çevirmesi demek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılması halinde 12 tane ihsanla tabiiyet söz konusu olur. Sadece onların günahlarını sevaba çevirir Allah Teala. 12 tane ihsan alanların günahlarını sevaba çevirir sadece. Öyleyse bu bapta bir muhtevaya sahip olmayanlar, kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için her şeyin negatif olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhtevayı hiç gözden kaçırmamamız lazım. İşte insanlar var. Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Eğer insan Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları asla tarik-i müstakime Allah'a ulaştıran, 7 tane gökleri aşan o tarik-i müstakim isimli yola asla ulaştırmaz. Ve onları ancak cehennem yoluna tarik-i cehime ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalırlar diyor Allah Teala. Bu insanların Allah Teala hem uzuvları üzerine hem de hassaları üzerine engeller koyar. Uzuvları üzerine engeller koyar. Gözlerin üzerine hicab-ı mestüre koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar. Görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi engeller. Kişinin hastalarına da engeller koyar. Görme hassasının üzerine gıçavet adlı perde çeker. İşitme hassasını mühürler. Kalbi de mühürler Allah-u Teala. Ve kalbe mühürledikten sonra ekinnet koyar. Böylece bu kişinin hem uzuvları kapatılır hem de hastaları kapatılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane İhsan alır. Uzuvları için 3 tane göz, kulak ve kalp. Hastaları için 3 tane görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. 6. Ve Allah Teala onun kalbine ihbat koyar. Bu 7. nimet olur. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın 7 tane nimetinin var olduğunu görüyoruz.
yedi nimetle ve yedi tane, affedersiniz, yedi nimetin değil, yedi tane ihsanının var olduğunu görüyoruz. Bu yedi tane ihsan, kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez gerçekleşir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sekizinci basamakta burası, yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. Beşinci basamakta gözlerini ve görme hassasını görür hale getirdi. Altıncı basamakta kulaklarını ve işitme hassasını işitir hale getirdi. Yedinci basamakta o kişinin kalbinin mührünü açarak idrak edebilir ve kalbine ihbat koyarak idrak edebilir hale getirdi. Ve yedinci basamakta olayı tamamladı. Yedi tane Furkan verdi, kişinin bütün günahlarını örttü ve o kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisi. Hem hastalar itibariyle hem de uzuvları itibariyle. Ve bu kişinin gideceği yer cennet. Neden? İnşallah Teala bu olayı gerçekleştirirken o kişinin dizayn ettiği, düzelttiği her kapalı sistemine yedide bir derecat vererek yedi defa da kaybettiği dereceler kadar derecat kazanmasını temin etti. Böylece yedinci basamakta kişi Allah'tan yedi tane Furkan alarak sevapları günahlarından daha ötede birisi haline geldi. Allah'ın yedi tane ihsanı. Bu söz konusu olan yedi tane ihsandan sonra, yani o kişinin bütün günahlarını örterek, onu gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokarak, cehennemden kurtardıktan sonra, çünkü sevapları günahlarını aşmış olduğu bir noktaya getiriyor Allah Teala günahlarını örterek, Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederiz, onun kalbine ulaşırız diyor. Niçin ulaşıyor kalbine? Burası sekizinci basamak. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Nasıl toprak bir çorak hale gelip de suya hasret kalırsa, suya karşı huşu sahibi olursa, tıpkı bunun gibi gaybta Rahman'a huşu duyanların kalbini Allah kendisine çevirir" diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilmiş olarak Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Sonra mı? Burası dokuzuncu basamak. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbe ulaşması Allah Teala'nın sekizinci ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi dokuzuncu ihsanı. Ve onuncu ihsan, o kişinin göğsünü yarıp Allah'a ruhunu ve çini, nefsini ve fizik vücudunu teslim edebilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açması. Diyor ki Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde: "Femen yuridullahu en yehdiyehu
yeşra sadrehu lil İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder İslam için. Onu onun ruh, fizik vücut, nefs ve irade teslimine ulaştırmak için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimlerin kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların. Öyleyse önce kul Allah'a ulaşmayı diliyor. Sonra da Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve burası 10. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi bu noktadan sonra zikir yaparsa ne olur? Yaptığı zikir üzerine o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. 10. basamakta kişi 10. nimeti almış oluyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor Allah Teala. 11. basamağa geldik. Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyor. Ve bu zikir üzerine bu kişi ihsan ehli olduğu için, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ihsanlara ehil olduğu için Allah o kişinin kalbine rahim esmasıyla bu kişinin tecellisi tamamlandığı için rahmet ve fazlatlı iki tane nur gönderiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve sadece Allah'ın isminin tekrarıyla gelen iki tane nur, rahmet ve fazl. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın onu teslim almak için, onun Allah'a teslim olmasını sağlamak için göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açtığı kişinin kalbiyle kalbine nur giren bu kişinin kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve zikir sebebiyle sertleşmiş, kararmış, kasiyet bağlamış olanların kalbi hiçbir olur mu diyor Allah Teala. O kişilerin kalbi gibi midir bu kişinin Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişinin nurlu kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olan insanların kalpleri zikir sebebiyle hem de zikir yapıyorlar ama Allah'ın katından hiçbir şey gelmiyor Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Nura ehil olmadıkları için. Burası 11. basamak. Kişinin kalbine Allah'ın nurlarının o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaştığını ifade ediyor Allah Teala. Ve bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kişi zikir yapıyor, artık Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne girecektir, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbi sadece rahmet ve fazl nurlarından bir tanesini kabul edecektir. Rahmet nuru. Çünkü fazlı tutacak olan iman kelimesi henüz kalbe yazılmamıştır. Rahmet nuru %1 derken %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. Kişi
huşu sahibi olmuştur. Bunun üzerine o kişinin hacet namazını kılması ve üzerine farz olan mürşidi Allah'tan istemesi gerekir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki ayet 35'te ya eyyühellezine aminus aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizi Hakk'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, Hakk'a Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah'tan istemek. Üzerimize farz. Peki nasıl isteyeceğiz? Şartları söylüyor Bakara 45 ve 46. Allah Teala buyuruyor. Vesteinu bis sabr ve salatı inne hale kibretun illa alel haşiin ellezine yuzunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ilehi raciun. Allah'tan diyoruz çünkü namaz kılınarak bir talep söz konusu ise o talep mutlaka Allah'tandır. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane Allah'tan mürşit istemek, isteyin diyor Allah Teala üzerimize farz kılmış hacet namazıyla Allah'tan mürşidimizi sormayı. Ve bu konuda Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hep hacet namazı kılsa da mürşidini göremez. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahibi hacet namazını kıldığı anda mutlaka mürşidini görür. Öyleyse neden? Çünkü Allah Teala huşu sahiplerini gösterecek yalnız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi huşu sahibi olabilir. Ve diyor ki Allah Teala o kişinin kalbine nurları gönderirim diyor. Gelen nurlar kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. 14. basamak. Allah Teala'nın mürşidini göstermesi kişiye Allah Teala'nın 12. ihsanıdır. 11. ihsan o kalbin içine rahmet ve fazlın ulaşması, rahmetin kalbe yerleşebilmesi. %2 bularak kişinin huşu sahibi olması Allah Teala'nın 12. ihsanı. Yani kalbe nurun girmesi ve kişinin huşuya ulaşması 11. ihsan, Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi 12. ihsan. Böylece on üçüncü basamakta kişi Allah'tan tam 12 tane ihsan alır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra kendisine verilenler artık nimet hüviyetini taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördüğünüz gibi ihsanların gelmesi kişi için son derece önemlidir. Mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü Allah Teala derhal o kişide tecelli eder. O kişinin sevaplarını günahlarının ötesine geçirir. Bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak Allah Teala'nın bir dizaynına sahip olmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
Ve dördüncü basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci ihsanlar grubu gelir. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci ihsanlar grubu gelir. Ve kişi 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır ve taviyetini gerçekleştirir. 12. ihsan kişiye mürşidinin gösterilmesidir ve ona taviyetinin Allah Teala tarafından gerçekleştirilmesidir. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde buluşabilecek olan 12 tane ihsan söz konusu. Bu standartlar içinde mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, mürşidine ihsanla tabi olan kişidir. Bu kişi o zaman Allah Teala'dan 7 tane nimet alabilir. Sadece ihsanla tabi olanlar için. Şimdi bakıyoruz, bütün sahabeye tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Yani bu şartların sahibiymişler. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O sâbıkûne el-evvelîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiindendi. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Cennet onlara tahsis edildi. Ve onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. En yüksek Fevzin, yani irşat makamına ait olan Fevzin sahipleridir diyor. Tabiyetlerinin ihsanla tabiyet olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara sahabeden mürşitlerini göstermiş ve o mürşitlere tabi olmuşlar. Tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Böylece 12 tane ihsan almışlar. İhsanla tabiyetlerini gerçekleştirmişler. 12. ihsanları Allah Teala'nın onlara mürşitlerini göstermesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın ihsanları konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde dinimize sokulan hurafeler, dindeki bidatlar konusunda Allah'a ulaşılamaz tarzındaki bir iddiayı bugün konu edinmek istiyoruz inşallah. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim tefsiri olan Kur'an-ı Kerim meali yazan bir takım profesörler Allah'a ulaşılamaz diyorlar. Bir insan sağken onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruh vücuttan ölürse, vücuttan ayrılırsa insan ölür. Allah zaten ulaşılamazdır. O Allah'tır. Biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Buradaki manaya dikkatle bakın. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir iddiası var. Dinimize sokulmuş bir hurafe bu. Yalan. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana ters düşen bir hurafe, bir bid'at ne yazık ki dinimize yerleşmiş. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz mı? Hayattayken Allah'a ulaşılamaz mı? Ulaşılabilir mi? Her şeyden evvel ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız hepimizin üzerine Allah Teala tarafından defalarca farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından defalarca farz kılınmış. Farz mı? Hadi bakalım beraberce başlayalım. Evvela farzlardan başlayalım ki daha başlangıçta bizi dinleyenler bu sözün Allah'a ulaşılamaz sözünün bir hurafe olduğunu Kur'an'ın farz ayetleriyle öğrensinler evvela. Birinci ayet, Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe. Diyor ki Allah Teala hatta şöyle tamamlamış. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce yani isterseniz kabir azabı olarak düşünün, isterseniz cehennem azabı olarak düşünün. İkisinden de önce olacağına göre bu dünya hayatındaki bir durum emrediliyor. Bu dünya hayatında yaşarken Rabbinize yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun diyor Allah Teala. Yani ruhunuzu da veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Sonra ne diyor? Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona karşı takva sahibi ol. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse takva sahibi olamaz.
Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün teslimleri almış. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor olay. Ve bütün teslimler ayet-i kerimenin sinesinde toplanmış. Rum 31'de Allah Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor. Ve namaz kıl diyor ve müşriklerden olma diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriktirler. İşte Rum 32. O müşriklerden olma ki, o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka ayrı bir grup oluşturur, ayrı bir hizip oluşturur ve her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte onlar müşriklerdir diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi olmayanların hepsi müşriklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler müşriklerdir. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler diyor Allah Teala müşriklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse açık ve kesin bir biçimde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin müşrik olduğunu söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor, farz. İki oldu. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde vettebi sebila men enabe ileyye buyuruluyor. Kim Allah'a, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. 3. ayet-i kerime. Kim bana yönelmişse, bana mülaki olmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bize ulaş diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Müzemmil 8. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ona, Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Ve ulaşmanın zikirle mümkün olduğu çok açık bir şekilde ayette yer almış. Neden zikirle? Çünkü nefsinizin kalbinde aklanmalar olmazsa ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Fena fillah olamazsınız. Öyleyse fena fillah ne demek? Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın içinde yok olmak. 22. basamaktaki olgu. Bunu Allah'ın indinde baki olmakla karıştırmayın. Beka billah, Allah ile birlikte indi ilahide var.

dördüncü defa Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini zikretmek suretiyle bana ulaş diyor Allah Teala. Zikrettikçe nefsimizin kalbine nurlar doluyor, fazıllar doluyor. Nefsimizin kalbine dolan fazılların her %7'lik kesiminde ruhumuz 7 tane gök katının bir tanesinde ilerliyor. Neticede 7 defa %7 nefs temizlenmesi, nefs tezkiyesi ve ruhumuzun 7. gök katına ulaşması. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alem geçilerek Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitretil müntaha'ya vasıl olmak. Sitretil müntaha'dan da dikey bir yolculukta, yoklukta Allah'ın zatına ulaşma. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmayı açık bir şekilde emrediyor. Zikirle zikrini yap diyor ve bana ulaş diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve bi ahdillahi enfu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getir diyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan birine tabi olma ki bütün o fırkalar fırkalara ayrılmışlardan birisi kılar seni diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin dışındaki herhangi bir fırkanın üzerinde olursan sen fırkalara ayrılmış durumdasın. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı ulaştırır, oluşturur. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlardır. Diledikleri andan bir andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Ve eğer diyor Allah Teala fırkalara ayrılırsanız takva sahibi olamazsınız diyor. Takva sahibi olmak neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Takva sahibi olamazsınız diyor Allah Teala ve Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor. Allah'ın vasiyeti de Allah'ın ahdi gibi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getiren insanların beşinci ayette bu. Allah'ın ahdini yerine getiren insanların dizaynına bakın. O insanlar Allah'ın ahdini yerine getiriyorlar. Allah'ın ahdi ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın ahdinin birinci bölümünde ruhun Allah'a teslimi var. İşte Rad suresinin 20. ve 21. ayetleri hem Allah'ın ahdinden bahsediyor hem ruhun Allah'a tesliminden. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkutunel misak." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Şimdi bu misaklarını bozmayan insanlar ne yaparlarmış? 21. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ona ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını

emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kıldığını söylüyor ayet-i kerime açık ve kesin olarak. Allah'ın emrinden bahsediyor. Allah Teala nerede açık bir şekilde bir emir vermişse bunu yerine getirin diye, o bir farz hüküm doğurur Kur'an'da. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bu muhtevanın farz olduğu kesinleşiyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Zariyat 50'de diyor ki fefirru ilallahi, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Firar, kaçıp bir yere sığınmak. Allah'a firar et ifadesi, Allah'a kaç, Allah'a sığın şeklinde. Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri, o emanetlerin ehline, sahibine, emanetler çoğul, sahibi tekil, bir tane. O emanetlerin, emanetin sahibine teslimini Allah emreder diyor. Tevdiğini, teslimini, Allah'a ulaştırılmasını, teslim edilmesini emreder diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, her biri bir emir, Allah'a mutlaka emanetleri teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah Teala'nın temel emri budur. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak. Bunun adı hidayet. Nedir hidayet? Eğer bu dindeki safsataları uyduranlara bakarsanız, bu hezeyanların sahipleri derler ki hidayet doğru yoldur. O zaman ikinci bir sual sorun onlara. Peki sırat-ı müstakim nedir diye sorun. Sırat-ı müstakim de doğru yol diyecekler. Peki onlara üçüncü bir sual sorun. Her yol insanı bir yere götürür. Bu sizin söylediğiniz yol nereye götürüyor? Allah'a demeye dilleri varmıyor. Evvela sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ama Allah-u Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor Hicr suresinde. Allah'a istikametlenmiş insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte sırat-ı müstakim insanları hidayete erdiren yol. Öyle mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'a milaki olmak, Allah'a ulaşmak demek.
yetmez ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime. Demek ki bir yol var, adı sırat-ı müstakim. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Allah'a istikametlenmiş yol ve ruhlar Allah'a ulaşıyor. Ulaşan ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah o ruha me'ab oluyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Vallahu indehu husnul me'ab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel, ahsen olan sığınaktır. Allah'ın zatı, yemin olsun ki Allah'ın zatı, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âba. İşte o gün hak günüdür. Mürşide tabi olunan gün. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru, Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve meaba kelimesini kullanıyor Allah Teala. Şu netice çıkıyor: ve kimin ruhu bu sırat-ı müstakimi takip ederse, Allah'a doğru olan yolu takip ederse ve Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur. Allah'ın katındaki en güzel sığınak olan Allah'ın zatına kişinin ruhu ulaşmış olur. Öyleyse bu açıklamaların arkasından başlangıç sualimize geri dönelim. Bu açıklamayı icap ettiren başlangıç sualinin hidayet nedir? Ne diyorlardı? Hidayet doğru yoldur. Gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Hidayet nedir? Allah'a ulaşmakla %100 alakalı bir konu. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişlerdi. Allah'ın zatına ulaşmışlardı. Öyleyse hidayete ermişler mi diye bakalım sahabe için. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor: Onlar
sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve diyor Allah Teala, onlar hidayete erdiler. Sonra da diyor ki onlar ulul erbab oldular. Burada hidayete ermenin birinci safhası olan ruhun Allah'a ulaşmasının ötesinde hidayetin ikinci safhasının da ihata edildiğini görüyoruz. Fizik vücudunda Allah'a teslimi. Üçüncü safhasının da temsil edildiğini görüyoruz. Nefsin Allah'a teslimi. Dört tane hidayet kademesi var teslim. Dört teslim, dört hidayet oluşturuyor. Ruhun Allah'a ulaşması, birinci hidayet, 21. basamakta gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu ikinci hidayettir. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Bu üçüncü hidayettir. 28. basamağın beşinci kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederiz. Bu dördüncü hidayettir. Dördüncü teslimdir. Hepsinin de Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete erdiler. Öyleyse Kur'an hükümleri muhtevasında hidayete ermek diye bir müessese var. Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın da ulaşan ruhlara meab olduğu ifade ediliyor. Evap olan kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hidayetin tahakkuk etmesi nasıl bir muhteva taşır acaba? Öyle bir muhteva taşır ki, eğer Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmak Allah'ın katında o kadar önemli ki, bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde hiçbir şekilde Kur'an'ın size sağlayabileceği o hedeflerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Allah'a ulaşmayı, onu muhteva olarak devreye soktuğumuz zaman Allah-u Teala'nın bunu garantisi altına aldığını görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü seçilmeden evvel ve Allah'a yönelmeden evvel hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ne olacağını, dilemeyen kişinin ne olacağını görelim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman bu insanın kurtuluşu hiçbir açıdan mümkün değildir. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Neyle karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan. Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette kesin olarak bize ulaşmayı dilemezler.
bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler, diyor Allah Teala. Onlar diyor, o bize ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse kim hidayeti inkar ediyorsa dünya üzerindeki kisvesi, titreği ne olursa olsun Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olandır. Ve gideceği yer, onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hidayete eremez. Hiçbir zaman o kişi için hidayet söz konusu olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o kişi için kurtuluş yok. Hidayete ermesi, o kişinin hidayete ermesi mümkün değil. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Daha dilemekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Gördük ki bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayanlar mutlaka cehenneme gidecek olanlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu olursa o kişinin kurtuluşunu ifade eder. فَمَنْ كَانُوا لِكَى اللّٰهَ فَمَنْ كَانُوا فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَعَانٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi daha arkasındaki ayette de kendiyle, nefsiyle cihad etsin ifadesi kullanılıyor. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi için kurtuluş söz konusu. Mülaki olmak Allah'ın zatına ulaşmak demek. Lika, ermek, ulaşmak, vasıl olmak. Likae, mülaki olmak. İlka, telaki. Bu telakki değil sevgili kardeşlerim. Telaki, oraya ulaşmak anlamına geliyor. Mülaki olmak, Allah'ın zatına mülaki olmak, Allah'ın zatına ulaşmak. Şimdi böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Evvela ne gördük? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. Bir farz daha. Allah Teala Yunus Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde ve 26. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyadeh.
Allah Teala diyor ki Allah selam yurduna çağırır. Selam kelimesi, teslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi silm kökünden geliyor. Ve Allah selam yurduna çağırır demekle Allah Teala teslim yurduna demek istiyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim neydi? Sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştıran yol. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah kullarından hidayete erdirmek istediklerini bu sırat-ı müstakimle hidayete erdirir diyor. Demek ki Allah'ın hidayete erdirdiği yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te de kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları sıratı kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Olay son derece açık ve kesin. Allah'ın zatına ulaşmak. İşte burada da Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde de Allah Teala söylüyor, Allah selam yurduna davet eder. Aslında buyur selamet yolu, yani teslim yolu. Çünkü Allah diyor onları, yani o selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Söylediğimiz ayetlerde. Yetmez. Onlara ahsenül hüsna var ve ziyadesi var diyor. Yani ahsenül hüsna güzellerin en güzeli Allah'ın zatı. Ve söylediğimiz gibi ahsenül hüsna'dan Allah-u Teala'nın muradı Allah'ın zatının sığınak olması. Tekrar Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ali İmran 14'te. Vallahu indehu hüsnül meab. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır, Allah'tır. Öyleyse hüsnül meab sığınakların en güzeli var onlar için diyor. Hüsnül meab sığınakların en güzeli ahsenül hüsna. Güzellerin en güzeli. Sığınakların aynı zamanda en güzeli oluyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın davetine icabet ederse, ki Allah Teala üzerinize ölüm gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise son derece açık olarak görünüyor. Allah'ın zatına davet. Allah Teala buyuruyor, men yehdillahu fehüvel mühted. Allah kimi ona kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Demek ki Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve bu ulaşmanın kişiyi hidayete erdirmesi söz konusu.
Kim de dalaletteyse diyor bu ayetin sonunda Allah-u Teala, onlar için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Kim de dalaletteyse onlar için hemen yüdlil felen tecidelehu veliyen mürşida, onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Dalalette olanlar hidayette olmayanlardır. Hidayette olanlar nereden başlar? Allah'a ulaşmayı dileme noktasından başlar. Ta iradenin Allah'a teslimine kadar bu insanlar hidayettedirler. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık İslam merdiveninde ilk iki basamak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin basamağıdır. İnsanların %90'ından fazlası bu basamakta kalacaklardır. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Geri kalanlarsa 3. basamaktan 28. basamağa kadar basamaklardan bir yerlerde iken öleceklerdir. Ama hepsinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine ulaşmanın muhtevası hidayet üzere olmaktır. Hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hidayet üzere olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Hidayet üzere olan kişi dalaletten kendisini kurtarır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişi. İleyhi vesilete. Ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vesileyi Allah'tan isteyin. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için kurtuluş yok. Gördük ki Allah'a ulaşmayan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bırakın Allah'a ulaşmayı, daha dilemekten başlıyor her şey. Dilemiyorsanız Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşma Kur'an-ı Kerim'in dokunulmaz bir kavramıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'le kökleşmiştir. Özdeşleşmiştir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması üzerine 12 defa Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu konuda hidayete müteallik ayetlerin nasıl gizlendiklerini, saptırıldıklarını gösteren o kitabımızı da mutlaka okuyun. Ülkemizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet kavramının nasıl gizlendiğini, nasıl saptırıldığını ve insanların bu sebeple nasıl cehenneme mahkum edildiğini o kitapta görün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhun ulaşması, söylediğimiz gibi, hidayettir. Ama daha başlangıcına bile ulaşamazsanız, Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz, dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğinin mevcut olması halinde her şeyin çözüleceğini ifade ediyor.
bir insan Allah'a ulaşmayı dinemiyorsa, Allah onları dalalette bırakıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Ve dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Rad 27 bu vaptaki bir ayet-i kerime. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulabilirler. Hidayet üzere olabilirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi tağutun dostudur. Allah'ın dostu değildir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmanın yok olduğunu zannedenler, burada Allah'ın imamlarını ciddi şekilde inkar ediyorlar demektir. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insanlardan onlardan imamlar kıldık. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Lema saberu sabır sahibi oldukları için ve kânu bi ayatina yokunun ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hakkül yakın seviyesinde bir yakın ihata etmek ve nefsin kalbini tasfiye olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen kılarak sabrın sahibi olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin durumu Bakara 257'de şöyle ifade ediyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhricinehum minen nuri ilezzulümati. Allah aminu olanların dostudur. Yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlıkken nefslerine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını göndererek ve fazılların o kalpte yerleşmesini, iman kelimesine yapışmasını temin ederek o kişinin nefs tezkiyesini sağlamak burada hedef. Böyle bir dizayn içerisinde her şey oluşuyor. Nefs tezkiyesi o kişi için son derecede önemli bir konu. Çünkü ruhun Allah'a teslimi mutlaka, yani hidayet, yani Allah'a ulaşmak mutlaka nefsin tezkiyesiyle gerçekleşir. Bir insanın ruhu nasıl Allah'a ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a rahim esmasına tecelli eder. O kişinin hastaları ve uzuvları üzerindeki engelleri kaldırarak o kişinin gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete gelmesini sağlar Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde. Sonra ona bütün bu görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi sağlayan furkanları verirken, doğruyu yanlıştan ayırma özellikleri, o kişinin günahlarını örter. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin ardından bunlar gerçekleşir. Allah o kişiyi 12 tane insanla
mürşidine ulaştırır. Allah ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri ise kendisine ulaştırır. Onlar amin olanlar. Diğerlerine gelince onlar kafirler diyor Allah Teala. Amin olmadan kimse mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartlarının içine giremez. E de kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmak suretiyle Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbine ulaştırır. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmak suretiyle kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasının temel faktörleri ortaya çıkar. Zikirle Allah'ın katından gelen fazıllardan her %7 nur birikimi nefsin kalbinde sağlandıkça o kişinin ruhu 7 tane %7 nur birikiminde 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını aşar. 7. gök katında 7 tane soldan sağa alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu hidayete ermektir. Hidayet üzere olmak, Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhu Allah'a ulaştırana kadar devam eder. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra o kişi hidayet üzere değil, hidayete ermiş bir insan hüviyetine girer. 21. basamağa kadar hidayet üzeredir. 21. basamaktan itibaren hidayettedir. Hidayete ermiştir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hidayet üzere olursunuz. Ve ne zaman size dalalette olanlar hiçbir zarar veremez. Ya eyyühellezine aminu diye başlıyor. Siz hidayet üzere olduktan sonra, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki insan ruhunun Allah'a ulaşması Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ve eğer insanlar bir takım cühela derlerse ki insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, o zaman onlara bu söylediğimiz ayetleri delil gösterin. Ve kurtuluşun mutlaka ve mutlaka bu dizayn içinde gerçekleşeceğini kesin olarak onlara anlatın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın bütün insanları hidayete erdirmesini, Allah'ın hakikatlerinin bilgisine ulaştırmasını ve insanların Allah'a ulaşmayı en azından dilemesini sağlayacak olan bir yardımın Allah'tan bütün insanlara ulaşmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
2: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: 比他妈没有人不好了，你看，
1: 杜亚比利欧柔。
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
3: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. O zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
3: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
1: Çok güzel. Ne dedin?
0: Euzü billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
1: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
0: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
1: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
0: Nasıl?
1: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
0: Bazen yapmak istemiyorum.
1: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
0: Ne güzel, ne güzel.
2: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
0: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur değil mi?
1: Elbette, elbette yavrucuğum.
2: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
0: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

Hayırlı akşamlar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz, siz sevgili kardeşlerimiz ve muhterem misafirlere bir kere daha her an Kur'an, her an Butuh programında bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bize bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd teşekkürle inşallah konumuza girmek istiyorum. Bugünkü konumuz ruhun hidayeti ve ruhun Allah'a teslimi. Birinci sualımız şöyle: ruhun hidayeti nasıl gerçekleşir? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşarak teslim olmaktır. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için o kişinin mutlaka ilk adım olarak Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Mürşidimize 12 tane insanla ulaşmışsak mutlaka devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelecektir. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip kalbimize iman yazıldığı zaman o zaman nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefs tezkiyesine paralel ruh bizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyir sülükle 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek arşta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah Teala 2 ayet-i kerimede hidayetin ne olduğunu tarif ediyor. Bakara 120, Ali İmran 73. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ لَنْ نَسَرَ حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler

0: senden razı olmazlar. Sen onların milletine, dinine tabi olmadıkça. Kul, de ki, inne şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak kore huvel huda, işte o hidayettir. Ve le'in tebâte âvâhum ba'dellezî câke min ilmi. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına, Yahudilerin ve Nasranilerin hevasına tabi olursan maleke minallahi min veliyyin ve la nesir, o zaman senin için bir veli, bir nesir yok. Yani bir veli mürşid senin için bulunmaz. Çünkü kimler için mürşid vardır? Hidayete erecek olanlar için mürşid var. Allah'ın delalette bıraktığı kişiler için bir hidayetçi yoktur. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi kul innel hüda hüdallah. Şüphesiz ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yapıya baktığımız zaman insanlar ya kendi hevalarına tabi olurlar veya başkalarının hevasına tabi olurlar. Her iki halde de kişiyi gizli ve açık şirk içinde tutuyor. Hevamıza tabi olmaktan kurtulmak mutlak surette Allah'ın davetine icabet etmeyi gerektiriyor. Nedir Allah'ın daveti? Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Allah Teala Kur'an ayetleriyle tam 12 tane ayet-i kerimede hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını bize farz kılmıştır. İşte Nisa 58, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Sadece ruh emaneti değil, ruh emanetinde Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücut emaneti vesaire. Maide 7, Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152 ise Allah'a verdiğiniz ahdi yerine getirin. Ve ayetler bir bir sıralanıyor. En son ayet-i kerime fecir, Rabbine dön emri. Allah Teala yetmez, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 19 tane fiille Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor bize. Kur'an'da geçen 19 fiille ruhun Allah'a ulaşması. Geçtiği ayetler ve hangi manada nasıl geçiyor onu inşallah şu anda ekranda görüyorsunuz. İşte olay buysa kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esması ile tecelli ederek onu mutlaka 12 tane ihsana ulaştırır. 12 ihsanla mürşidine tabi olan kişi 7 kalp şartının ve 7 vasıf şartı olan 7 nimetin sahibi olur. 7 kalp şartından birincisi kalpteki ekineti almıştır. İhfatı koymuştur. Kalp Allah'a dönmüştür. Kalbe giden nüronu Allah'a açmıştır. Ve kalpteki mühürü Allah-u Teala açmıştır. Küfrü dışarıya almıştır ve kalbe imanı yazmıştır. 7 kalp şartı. Aynı zamanda 7 tane de nimet söz konusu. 7 kalp şartının geçtiği ayetlerde zaten ekranda gördünüz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartının hangi ayetlerde geçiyor? Enam 46, Hac 54. Kaf 33, Enam 125, Zümer 22, Enam 46 ve Mücadele 22. Allah razı olsun. Öyleyse bütün bunlar Kur'an'da yer almışken kişinin kalbinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın kendisi için tayinli mürşidin önünde tövbe ederek Furkan 70'e göre o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevriliyor ve o kişinin Allah'a ulaşmayı kalben dilemesiyle birinci kat cennet, mürşidine tabi olmasıyla ikinci kat cennet ve ruhun Allah'a teslimiyle de üçüncü kat cennet mükafatının sahibi oluyor. İkinci sualimiz, ruh hayattayken Allah'a teslimi kişiye ne sağlar? Az evvel ifade ettiğim gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mutluluk içinde geçirmesini sağlar. İslam olmanın birinci safhası ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmasıdır. Yani Allah'a teslim olmasıdır. Hayattayken bunu yapabilirsek Allah'ın evliyasından biri oluruz. Bunun mükafatı 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Allah-u Teala hidayeti yalanlayanların cehenneme gideceğini söylüyor. Hidayeti inkar edenlerin amelleri boşa gideceğini söylüyor. Hidayeti ketmedenlerin alt cennetler yer alacağını söylüyor. Hidayeti yalanlayanların cehenneme gideceğini hangi ayet-i kerime söylüyor? Yunus 45. Kat hasirellezine kezebu bilika Allahi ve makanu muhtedin. İşte hüsranda olanlar cehenneme gidecek. Ama bu hüsranda olanların lika Allah'ı yalanlamaları sebebiyle oluyor ve onlar hidayete eremiyorlar. Hidayeti inkar edenler durumu ne? Hidayeti inkar edenlerin durumu da aynı şekilde. Ahzab 67-68 Kâlû rabbena enne atâne sadetene ve küberene feddenenne sebîle. Onlar da kesinlikle amelleri boşa gidiyor. Hidayeti ketmedenler Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde zikrediyor diye. Allah Teala onları lanetliyor. Öyleyse hidayeti yalanlayanlar, hidayeti inkar edenler, hidayeti gizleyenler ve alay edenler. Bunlar hepsi birbirinden farklı olan muhteva içeriyor. Ölmeden evvel ölmek suretiyle hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız lazım. İblis de buna engel oluyor. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür diyerek insanları inandırmaya çalışıyor. Eğer bir insan ruhun vücuttan çıkmasıyla kişi ölüyorsa ona o zaman Allah'a ulaşmayı dinemeyecektir. Ve hayatı boyunca asla Kur'an'daki İslam'ı yaşamayacaktır. Fakat kim ki hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyorsa ki ruh iki şekilde Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle, iki hayattayken. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala Bakara 11, secde 11'de açıklıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını Bakara 46'da ve Bakara 257'de de Allah-u Teala Allah amene olanların dostudur. Onları nurdan zulmete götürür. Ama kafirlerin dostu da tağuttur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Üçüncü sualimiz, şeytan ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasına engel olabilir mi? Eğer insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederse, onları bu konuda inandırırsa, elbette. Ama şeytanın bütün fısıltılarına rağmen o kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse mani olması mümkün değil. Ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti altına almıştır. Eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyse hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına, Allah'a teslim olmasına mani olamaz. Üçüncü basamaktan itibaren 21. basamağa kadar geçen süre İslam merdiveninde Allah'ın koruması altında gerçekleşiyor. Şeytan o kişiye hiçbir tesiri oluşamaz. Ama kalben ulaşmayı dilediyse, kalben ulaşmayı dilemediyse, şeytan onu ona ikna etmişse o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemediği takdirde bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olduğu kişilerdir. Şura 13 ve Rad 27'de bu dileğin sahibi olan kişilerin mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını buyuruyor. Ve delalette olanların onlara bir zarar veremeyeceğini ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkamıza sualler yönelttik. Onlardan gelen cevapları birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde ölmeden evvel ölünüz, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırınız buyuruyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğunu biliyor muydunuz?
2: Hayır, bilmiyordum.
3: Siz biliyor muydunuz?
2: Ben de bilmiyorum, yeni öğrendim.
4: Biliyorum. Ruhlar ölmez çünkü.
5: Ölmeden evvel ölmek, bu dünyanın şeyine tapmayacaksın yani. Daima öbür tarafı düşünerek Allah'a aşkını, peygambere sünnetini yapmak zorundasın yani, yapacaksın. İşte her an ölür gibi öbür tarafa çalışacaksın.
1: Sizce hayattayken ruh Allah'a nasıl ulaşır?
6: İçten bir ibadet, içten söylemle, hele o anda muhtaç bir konumdaysan ki, tam sarıldıysan ipine, Allah-u Teala yardımcı olacak tabii ki yani. Bundan kuşku yok.
2: Namaz kılarak, Allah'ın farzlarını yerine getirerek, Kur'an okuyarak olabilir.
4: Allah'a ulaşmak için ibadeti ne kadar çok olan mümin varsa o ulaşır.
5: Emanet teslim etmen için de, o emanete götürmek için bir şey hazırlayacaksın. Hazırlığın olacak.
7: Allah'ımızın emirlerini yerine getirmemiz gerekiyor. En önce o.
0: Bir misafirimiz ibadeti ne kadar çok olan mümin varsa Allah'a ulaşır dedi. Allah'a ulaşmamız da ibadetlerin yeri nedir? İbadetler amaç değildir. Araçtır, vasıtadır. Hedef değildir. İblis ne yazık ki şeytan insanlara ibadetleri hedef olarak yutturmayı başarmış ve onları kandırmıştır. Siz dünyaya namazları, oruçları, zekatları, ibadetleri yapmak için geldiniz. Bu kesinlikle doğru değil. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Neyimizi Allah'a teslim edeceğiz? Evvela ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. O Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücut emanet olur. Onu Allah'a teslim edeceğiz. O teslim olduktan sonra nefs emanet olur. Onu da Allah'a teslim edeceğiz. Ondan sonra irademizi. Öyleyse dinimizin adı İslam'sa, İslam Allah'a teslim olmaksa, o zaman kesinlikle ibadetler bu teslimin, hedeflerin gerçekleştirmesinde sadece bir vasıtadır. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor ama cehenneme gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi gereğince. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bu konu çok çok önemli. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de bu konuda eski kavimlerden bir misal vermiş. 500 yıl ibadet yapan bir kişi, vasıta emirlerini getiren bir kişi, hedef emirlerden habersiz olduğu için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için 500 yıllık ibadet o kişiyi kurtuluşa ulaştıramamıştır. Cehenneme gitmiştir. Öte yandan 100 kişinin katili olan bir insan, hedef emirlerin birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve cennetlerden olmuştur. Enfal 29. Kur'an ne diyor? Kur'an bize şunu söylüyor. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse o cennete gidecektir. Kimin hasenat tartıları hafif gelirse o cehenneme gidecektir. Ama Kur'an'ın da bir hükmü vardır. Kur'an'ın kitabın hükmü, hiç cennetlik ameli yok, mütemadiyen cehennemlik amel işlemiş. Fakat Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kanun gereğince, Enfal 29, onun bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek, Allah'ın günah miktarı kadar ona sevap vermesi demek. Dolayısıyla günahlar sıfırlandığı zaman insanı cehenneme götüren günahlardır. Günahlar sıfırsa o kişinin gideceği yer cennet. Neyle? Sadece bir dilekle. Öte yandan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de ameli boşa gidiyor. Ne yapmıştır? Namaz kılmış, oruç tutmuş, amelleri hepsini işlemiş. Ama ameller boşa gittiği için o kişinin yaptığı günahlar sebebiyle amelleri sıfırlanıyor ve cehenneme gidiyor. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İlla Allah'ın rahmetiyle. İşte bu kadar devamlı cehennemlik amel işi yapan bir kişi cennete Allah'ın rahmetiyle giriyor. Ama çok amel yaptığını inanan ve amellerine güvenen bu kişi ne yazık ki cehennemden kendisini kurtaramıyor. Bu hadisin bir başka açıklaması da şöyle. Bir kimse cennet ehlinin amellerini çok işler, kendisiyle cennet arasında bir arş mesafe kalır, fakat kitabın hükmü ön plana çıkar. Kitabın hükmüne eğer Allah'a ulaşmayı, yani daha doğrusu Allah'a ulaşmayı ve ayetleri inkar ediyorsa onun ameli boşa gidiyor. Kitabın hükmü gereğince ameller boşa gidiyor. O kişi bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme gider. Ama bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında bir arşa mesafe kadar derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Allah'a ulaşmayı diler ve o kişi cennete girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması olayı Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızla gerçekleşiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit demek ermiş demek ya. İyi bir insan. Allah'a yakın olan bir insan.
2: Bence günümüzde evliya vardır. Hani belki de bilmiyoruz, göremiyoruz ama var bence. Onları göremiyoruz ama yine olduklarına inanıyorum ben de.
1: Allah'a yakın olan bir insana siz de yakın olmak istemez miydiniz?
4: Allah'a yakın olmak için ibadeti çok yapmak gerekiyor. İbadeti fazla yapan kişi zaten Cenab-ı Allah'a biraz yakın olur.
6: Şey var ya, ciğer satma şey olay var. Onun gibi yani bir olay, yani diyeyim kısacası. Oraya ulaşmak için her türlü görevi yerine getirmek, o mürşide, o hoca, yani o ilim alimine, Allah yoluna gidene tabi olmak.
5: Ben o mürşid içini pek şey yapmıyorum. Tasvip etmiyorum. Neden etmiyorum? Ben evet, Abdurrahman Efendi'den bir el aldım. Gittim, baktım. Oradaki bazı şeyler hoşuma gitmedi. Dedim, kendimi çektim, Kur'an okuyorum. Benim arkadaşım Kur'an, oh!
7: Ben de onlara katılmıyorum. Bizim dinimiz tek olduğu için Allah'ımız, Peygamberimiz, Kur'an'ımız, onun dışında
5: namazımız.
7: Ben de kabul etmiyorum yani onu.
0: Bir misafirimiz mürşit, işini pek tasvip etmiyorum, Kur'an okuyorum, benim arkadaşım Kur'an dedi. Mürşidin öğretisi olmadan Kur'an-ı Kerim'i yaşamak mümkün müdür? Hayır, değildir. Kur'an-ı Kerim öğretme açısından mürşittir. Yani Kur'an'ın hükümlerini öğrenmemiz lazım. Ama tatbikat açısından sadece bir kitaptır. Hazreti Ali bu sebeple her devirde Kur'an-ı Kerim'i konuşturacak olan, Kur'an-ı Kerim'i yaşayan mürşittir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, Kur'an-ı Kerim'in emrini yerine getirmektir. O emir de Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmaktır. Yani Kur'an bizzat mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i tek başına bütün bir ömür boyunca okusa hiçbir zaman ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Allah Teala ardı arkası kesilmeksizin kavim resullerini göndereceğini buyuruyor Mümin'in 44'te. Ve kavim Resulü arasında bir fetret dönemi yok. Ama Nevi Resulü arasında bir fetret dönemi var. Maide 19'da. İşte son Nevi, Neviler Sultanı Peygamber Efendimiz'i ve kıyamete kadar Nevi gelmeyecek. Ama kıyamete kadar Veli Resulü arasından seçilen bir vekaleten devrin imamı hep olacaktır. O bahsi geçen devrin imamı olan Resul Furkan 30'da geçiyor günümüz için. Ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tekassu hazel Kur'an-ı mahşura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Neden öyle diyor Resul? Çünkü Resul hep Allah'a davet etmiştir. Aman Resulü'nün müsteline ilâhu beşerine ve müsterin. Davet etmiştir ama bu insanlar, Kur'an'dan ayrılanlar davete icabet etmemişler. Ve davete icabet etmedikleri için şeytana tabi olmuşlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'i şeytanın etkisiyle unutmuşlardır. Şeytan onlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuştur. Kur'an-ı Kerim bana yeter diyen kişi eğer Kur'an-ı Kerim yeterse Kur'an bizzat mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
3: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İnşallah bir soru arz etmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek kader midir inşallah Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz şahsında. Bütün Kayserili kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek kader değildir. Kader Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Ama Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesi kendisine serbest irade verdiği, cüz'i irade verdiği insanlara onları zorla yaptırması değildir. Allah-u Teala daveti Resuller getiriyor, insanları Allah'a davet ediyor. O kişi iradesiyle ya daveti kabul ediyor, tercihini yaparak Allah'a ulaşmayı kalben diliyor veya daveti kabul etmiyor, tercihini Allah'a ulaşmayı dilememekte kullanıyor. Dünya hayatını seçiyor. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilemek kader değildir. Allah'a ulaşmayı dilememekte kader değildir. Kişinin kendi serbest iradesiyle yaptığı bir tercihtir. Şura 13'te ve Rad 27'de Allah-u Teala serbest iradesini kullanarak tercihini doğru istikamette yapanlar, kişilerin ruhlarını Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ama Yunus 7-8'de kişi iradesini kullanmadığı, Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde onun da ulaşmayı kalben dilemeyenler tercihlerini delalet istikametinde kullanırdı. Yani delaleti tercih edenlerdir. Örneğin hidayet karşında delaleti satın alıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek kader değildir. Kişisel iradenin mahsurudur. Eğer kader olsaydı Allah Teala bütün insanları cennetine koyardı. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse cehenneme gidecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de o da cennete gidecektir. Yani kader değildir. Kişinin serbest iradesinin bir mahsulü sonucudur inşallah. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de ruhun Allah'a geri dönmesi için, yani ölmeden evvel ölmemiz için Allah'ın ismini zikrederek nefsimizi tezkiye etmemiz farz kılınmış. Sizce zikir neden önemlidir?
8: Zikreden insan daha huzurlu, daha sakin olur, daha sabırlı olur. Ama zikretmeyen insan bence daha hani böyle sinirli olabilir belki de, hani agresif olabilir.
4: Zikir bir ibadettir Allah'a karşı. Allah'a yakın derecede olmak için bol bol zikir ederiz mesela. Namaz kılarız, şükrederiz.
6: Zikir kalp temizliği, vücut temizliği, çevre temizliği, her şey içinde yani. Zikir budur yani. Yani dış etkenlerden temizlenmek.
8: Mutlu oluyorsun zikredince. Bir mutlu zikretmeyen bir insan var. Böyle daha agresif olur, daha şey olur dünyada.
5: Vallahi benim bildiğim var. Her an Allah'ı anacağız. Her an Allah'ın emirlerini yapmaya gayret edeceğiz ve yapacağız. Benim bildiğim o.
7: Tabii ki güzel bir şey ama başka niyetlerde kullanıldığı zaman güzel değil.
9: Allah adına anlamak kötü olabilir.
7: Yok, kötü olmaz. O kişiye bağlı. Şimdi onu hepimiz söylüyoruz ama insanlar o insanla bu insanla aynı değil. Onu görüyorum ben.
0: Evet, şimdi zikir güzel bir şey ama başka niyetlerde kullandığı zaman güzel değil. Zikir kötü niyetle de kullanılabilir mi? Hayır. Sadece insanlar dini dünyayı satın almak için bir arar olarak kullanırlarsa ve zikir ederlerse gösteriş olarak olabilir ama insan tekamülünün temeli kesinlikle zikirden geçer. Bugünkü öğretilen ilimde ne yazık ki İslam'ın 5 şartı var. Zikrin sadece ismi var fakat tatbikatı yok. İblis denen mahluk insanlar zikir yapıp kurtuluşa ulaşacaklar diye zikir sahtekarlığı olan meditasyonu insanlara öğretiyor. Transandantal meditasyon mantra denilen saskırınca bir kelimenin tekrarıyla yapılıyor ve nefsin kalbine karanlıklar doluyor. Ama zikir bu karanlıkların panzehiri yapıldıkça kalbimizdeki karanlıklar gün be gün azalıyor. Ve sonuçta Allah'ın bize farz kıldığı pür pak nurlarla dolu bir kalbin sahibi oluyoruz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Dolayısıyla kötü niyetle, yani kişinin niyeti yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi ne kadar zikirse yaparsa yapsın, o zikrin ona faydası yok. Ama kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yapılan zikrin, o kişi kurtuluşa ulaşacağını Allah-u Teala Kur'an ayetleriyle bize ifade ediyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeden yapılan zikrin nurları kalbe ulaştırmayacağını, tıpkı faize verilen paranın artmayacağı gibi. Allah-u Teala Rum 39'da bu hakikati dile getiriyor. Öyleyse zikrin %100 fonksiyonel olarak kalbimizin arındırması, temizlemesi, nurlarla doldurmasını istiyorsak bunun yolu kalben ulaşmayı dilememiz lazım. O zaman Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli eder ve Rahim esması ile tecelli ettiği zaman peş peşe 12 tane ihsanla mürşidimize ulaştırır. Mürşide ulaştığımız zaman devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve kalbimize iman yazılır ve o zaman nefs eskiyesine başlarız. Zikrin fonksiyonu, ibadetlerin sultanı olduğunu ancak yaptığı tesirle, nefs tezkiyesiyle anlamış olacağız inşallah. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu açıdan zikir çok çok önemli. İbadetlerin sultanı. Bir görüntülü videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem Cephal Hocam, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emanete riayet etmeyenin imanı yoktur hadis-i şerifini açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de seni çok seviyoruz aslında. Bütün Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Gerçekten de Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Başlangıç noktasında emanet ruhtur ve ruhumuz hayattayken Allah'a teslim olacağına dair misak vermiştir. Emanete riayet o misaki yerine getirmektir. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olacağına dair ahd vermiştir. Öyleyse kesinlikle evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Daha sonra fizik vücudun Allah'a teslimi, ahde vefa etmenin dini yok. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesinde onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Evvela ruh emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve böylece emanetlerine, yani ruh emanetine, fizik vücut emanetine, nefs emanetine ve irade emanetine riayet ederek onları Allah'a teslim ediyor ve böylece ahitlerine de riayet etmiş oluyor. Bu ayet-i kerimede ruhun Allah'a verdiği misak birinci ahdi, fizik ucunun Allah'a verdiği ahdi ikinci ahdi, nefsin Allah'a verdiği yemin üçüncü ahdi ve iranın Allah'a verdiği misak dördüncü ahdi ve ahitlerine dediği zaman bu dört yemini ihtiva ediyor ve bunlar sadıklardır. Kalü bela günde Allah'a verdiği misak, ahd, yemin ve misaki yerine getirenler. Bu şekliyle. Emanete riayet etmeyen kişinin imanı eksiktir. Allah'a inanıyor ama kurtuluşta değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor, kurtuluşta değil. Farz olduğuna inanıyor, kurtuluşta değil. Ancak kalben dilemesi halinde o kişi hak müminlerden oluyor. O kişi Allah'a inanabilir ama inanması onun imanın hak mümin olduğunu ifade etmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin muhtevasına ulaşması, hak müminlerden olması lazım. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Allah-u Teala Nisa 58'de Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Şimdi emanetlerine riayet etmenizi, bu ayet-i kerimeyi de burada ilave edelim. Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi emreder. Enfal suresinin, bunu da ekleyelim, Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde kim ki Allah ve Resulüne ihanet ederse o zaman onlar emanetlerine de ihanet etmiş olurlar. Yani Allah ve Resulüne ihanet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyen kişi ruh emanetini teslim edemez, fizik ucunu temin edemez. Bunların hiçbirisini gerçekleştiremez. Bu iki ayet-i kerimeyi de bu şekilde ilave edebiliriz. Hadis 8, maalesef o ve iki ayet daha ilave edebiliriz buraya bu şeyde. Allah razı olsun. Evet, kardeşlerimizden gelen suallere inşallah başlamak istiyorum. Aksaray'dan bir izleyici, muhterem hocam, Allah ismi bütün esmaları içeriyor mu? Allah zikrini yaptığımız zaman Eşrafi esmasını da çekmiş sayılır mıyız? Allah ismi nefsimizin afetlerine %100 bir pozitif etkiye sahiptir. Ama Eşrafi ismi hastalıklarımız hangi yöndeyse o konudaki bir şifaya bizi ulaştırıyor. Mesela nedir bir şey hastalığı? Yalan hastalığımız var, hastalık var. Ama bu hastalıklardan en çok bizi etkileyen devamlı biz yalan söylüyoruz. O zaman yalan afeti bizde pik safhada olduğu için o yalandan kurtulmak için hangi esmaları çekmemiz lazımsa çekeceğiz. O afet üzerinde bir azalma vücuda getiriyor. Tamamen bitmesi Eşrafi esması ile de alakalıdır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Tuğba Hanım, muhterem hocam, hikmet sahibi ulemalar kimlerdir? Onlarla birlikte olmak üzerimize farz mıdır? Evet. Allah-u Teala hem Nisa 69'da hem de Tövbe 119'da mutlaka onlarla beraber olmamız emir. Tövbe suresinin, Tövbe Nisa 119 değil, Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunnu ma'asadikin. Yani az evvel sadıklar kimlerdi? Sadıklar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler. Veya bir misakat yemini yerine getirenler. Onlar sadıklardır. Onlarla beraber olmamızı buyuruyor. Bunlar kimlerdir? Men yutullahu yutur Resul'e. Allah ve Resulüne itaat edenler. İşte onlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Tuğba Hanım, evet. İstanbul'dan bir izleyici, muhterem hocam, bir ailede erkeğin, kadının ve çocuklarının sorumlulukları nelerdir? Açıklar mısınız? Ailede erkek aile reisidir ve ailenin maişetinden sorumludur. Özellikle karar aşamasında diğer aile fertleriyle istişare ederek kararların birlikte verilmesi ve mutlaka son kararın erkeğin kararıyla gerçekleşmesi lazım. Kadın ise ev işlerinde özellikle çocukların büyütülmesinden, evdeki hazırlıkların hepsinden kadın sorumludur. Çocuklar da anne baba ile çocuklar arasında iki kişiye baktığım zaman bir anne baba çocuklarına İslami terbiyeyi en güzel şekilde vereceklerdir. Şayet veremezlerse, çocuklarını bu istikamette sorumluluk sahibi kılmazlarsa, o zaman baba ile çocuklar arasında, anne ile çocuklar arasında devamlı sürtüşmeler, devamlı çekişmeler ve kavgalar olur. İslami aile, İslami her o ailede yer alan bütün fertlerin Kur'an'daki İslam hükümlerine uyarak hayatlarını yaşamaları halinde üst seviyede bir ailevi mutluluk mutlaka yaşayacak. Ama ne zaman mümkündür? Aile fertlerinin her birisinin Allah'ın kendilerine açtığı sorumluluk sahasını, içerisinde sorumlulukların yerine getirmesiyle gerçekleşir. Ankara'dan Metin Salman kardeşim, muhterem hocam, ben psikiyatri ilaçlarını şu günlerde biraz daha fazla kullandığım için zikirlerimi yapmakta zorlanıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Bu psikiyatri ilaçları, tranquilizan ilaçlar, sadece uyuşma yapıyor. Mümkün olduğu kadar zikirle beraber azaltmaya çalışın. Hatta bu ilaçları kullanan kardeşlerimizin daha evvel Efendimiz'e bu konuda sordukları sualler var. Efendimiz'in verdiği cevaplar hangi istikametteyse, Efendimiz'in cevabına uygun olarak bir tatbikatın içerisine girin inşallah. Allah razı olsun. Nide'den Ahsen Hanım, muhterem hocam, tevekkül ile hamd ve şükür arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tevekkül sahiplerinin hamdi vardır. Tevekkül sahiplerinin şükrü vardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ı kendisine vekil tayin etmedikçe onun ne şükrü olabilir, ne hamdi olabilir. Dolayısıyla şükrün ve hamdin Allah'ın tevekkülüyle paralel olduğunu söyleyebiliriz. Nide'den Müslüme Hanım, muhterem hocam, Birinci suali fizik vücudumuzun teslimiyetinde riyazet ve mücadele irademizin rolü nedir? Ve de irademizin rolü nedir? Bu konunun önemini açıklar mısınız? Hedeflere ulaşmada ibadetlerin sultanı zikirdir. Ama mücadele ve riyazet zikre bir yardımcı faktör olarak devreye girmesi gerekir. Mücadele Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği, yap dediği emirleri nefsimize uyup yerine getirmediğimiz zaman irademizin devreye girmek suretiyle o emri kat be kat bize zorla yaptırmasıdır. Biz başkasına zor kullanamayız ama nefsimizin üzerinde bunu gerçekleştirebiliriz. Bunun adı mücadeledir. Sabah namazı. Kişi kaçırıyor ve bunu alışkanlık haline getiriyor. O zaman kişi bu emri nefsine yaptırmak için o kılmadığı sabah namazının 10 katını ona yaptırtacak. Bunun adı mücadeledir. Riyazet ise yasaklar istikametinde nefsimizin yasakları çiğneyerek bize yaptırdığı yanlışları ifade ediyor. Ne diyelim? Allah Teala başkasının malını yemek haramdır diyor. Ama nefsimiz hep nasıl olursa olsun yeter ki ben para elime geçsin kazanayım derse, haram halal demeden parayı toplarsa o zaman kendine büyük bir zulüm yapmış olur. İşte bunun farkına varan kişi riyazeti uygular, yani yasak olan fiilleri kendisine asla müsaade etmez. Riyazeti devreye koyarak onu almaz. Veya obezite sahibi olan bir kardeşimiz şişmanlıktan şikayetçi ama devamlı nefsi tatlılar, şekerli şeyler istiyor. O zaman bunun önüne geçmek için ne yapması lazım? Ben bir müddet şekeri evvela tedirici basamak için azaltacağım, daha sonra hayatımdan çıkartacağım. Bu tatbikatın adı riyazettir. İkinci suali, bize bahşedilen zamanın Allah katında kıymetlenmesi için yapmamız gereken en önemli şey nedir? Zamanı Allah'ın en büyük ibadeti olarak zikrettiği zikirle geçirmeniz zamanı Allah katında kıymetli olmasını ifade ediyor. Bunun da en üst seviyedeki işareti seher vaktidir. Zikri 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yapabilirsiniz. Ama bu 24 saatlik zaman dilimi içerisinde hangi zikir kaliteli ve o zamanı en üst seviyede Allah'ın indinde kıymetli kılar? Seher vaktinde yapılan zikirler. İmsaktan bir saat geriye giderseniz şu an saatiyle 5.30'dan bir saat geriye giderseniz 4.30'da seher vakti başlıyor ve ondan önce de ve daha sonra da zikirler yapabilir ama Allah'ın Kur'an'da en övdüğü zaman dilimi seher vakti. Seher vaktinde yapılan zikirler, istiğfarlar hem zamanı çok kıymetli kılar hem de Allah katında çok üst seviyede bir derecatın sahibi olur. Mesela namazların içerisinde de en çok derecat kazandıran sabah namazı ve yatsı namazıdır. Zorlukları olduğu için. En kısa namaz sabah namazıdır ama en kıymetli namazdır. Derecatı en fazla bize kazandıran namazdır. Allah razı olsun. Almanya'da Nezahat Ay, eşim tabi değil. Her tartışmamızda tasavvufa, Allah'ın dostlarına kötü sözler söylüyor. Ben de dayanamıyorum, karşılık veriyorum. Bu konuda davranış biçimini nasıl yapmalı? Sevgili kardeşlerim, sen öyle bir davranış sergilemelisin ki tasavvufla eşini, tasavvufla tasavvufu yaşayan Allah dostlarıyla eşini karşı karşıya getirmemelisin. Bunu madem ki sen tespit etmişsin, ne zaman tasavvuftan bahsediyorsa o da ağzına gelmeyeni, her türlü kötü sözleri söylüyor. O zaman sen öyle bir davranış sergilemelisin ki hiçbir zaman kocanı, eşini ne tasavvuftaki kardeşlerimizle, ne efendimizle, ne bizimle karşı karşıya getirmemeye çalış. Senin zikirlerinden hoşlanmıyorsa o zaman kalpte zikrini yap. Farklı davranış biçimlerine giriyorsa ona hissettirmeden bunu gerçekleştir. Aksi takdirde bu serbest iradenin sahibi eğer hiç inanmıyorsa devamlı aşağıya doğru bir gidişin içerisinde bu şekildeki davranışlar ona da kaybettiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe anlatıyor, ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım etmeyi anladık ama zalime nasıl yardım edeceğiz? İşte bu şu anda eşin durup dururken Allah dostlarına kötü sözler söylüyorsa kendisine zulmediyor ve bu zulmü sebebiyle hep derecat kaybediyor. Zalime yardım etmek, onun zulmünü azaltırsınız. İşte eşinin zulmünü azaltmak istemiyorsan, azaltmak istiyorsan eşinle tasavvuftaki Allah dostlarını karşı karşıya getirmemelisin. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Bahar Hanım, muhterem hocam, örtü altı zikri yaparken doğru düşünemiyorum. Düşüncem çoğunlukla dünyalık oluyor. Bundan kurtulmam için ne buyurursunuz? Aslında tam tersi, şöyle düşünmen lazım. Efendimiz bize bu emri verdiyse, o zaman Efendimiz sadece Allah'ın emrini bize verir. Çünkü Efendimiz Allah'ın tasarrufundaydı. Örtülü zikir mi, örtüsüz zikir mi? Efendimiz örtülü zikir yapın buyuruyorsa o emri yerine getirmem lazım. Bu emrin yerine getirilmesi istikametinde karşı çıkan insanların hepsi ya nefsimdendir ya şeytandandır. Ondan kurtulmam lazım ve Allah-u Teala'dan hacet namazıyla yardım iste. Dolayısıyla mutlaka Efendimizin usulü ve tatbikatı neyse onu, kendini ona göre adapte etmeye çalış. Allah razı olsun. Ankara'dan Mustafa Yıldız, muhterem hocam, Hücurat Suresi 1 ve 2. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? 1 ve 2. ayet-i kerimesi, ey amenu Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ve onun Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki alan Allah en iyi işten en iyi bilendir. Allah ve Resulünün önüne geçmemek kesinlikle çok büyük bir farz. Sesini onun sesinden daha fazla yükseltmemek, hatta devamlı fısıltıyla konuşmak ve onun açıklamadığını açıklamamak. Yani daima mürşidimizin, Resulün Allah ayak izini takip etmek hedefimiz olması lazım. Hücurat 2'de seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Ona sözü birbirinize bağırdığınız gibi bağırarak söylemeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz heba olur. Evet. Yani onu üzecek davranışlarda bulunursanız amelleriniz heba olur. Allah razı olsun. Bakara suresi, İzmir'den bir izleyici muhterem hocam. Bakara suresi 259, Saf suresi 6, 7, 8 ayetlerini açıklar mısınız? Bakara suresi 259. ayet-i kerimesi, Saf 6, 7, 8. 6, 7 ve 8. 6. ayet-i kerime, Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Ey İsrailoğulları, muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ı, elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden, benden sonra gelecek ismi Ahmet olan Resul'le müjdeleyen, size Allah'ın gönderilen Resulüyüm. Fakat onların beyneler mucizeler getirdiği zaman onlar muhafazık bir sihirdir. İslam'a teslime davet olunurken Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? İslam'a teslime davet olunurken Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Şimdi bütün Allah'ın Resulleri İslam'a davet ediyor, teslime davet ediyor. Yunus 25, Vallahu yedin ila dâni selam. Ama bu zalimler kimler? Bu zalimlerle diyorlar ki, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanla varlığa ulaşır. Mürşide tabi olmak şirktir. Mürşidsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir. Diyerek ağızlarıyla saf 8'de ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. O kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacak. Bu kafirler kimler? Nisa 167, 168, 169. Ennellezine keberu ve seddu an sebilillah. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. İnnellezine keferu ve zalemu. Bu kafirler nasıl insanları Allah yolundan saptırıyorlar? Hemen söyleyelim. Bakara 257'de onlar nurdan zulmete götür. Tağutun dostu, tağut onların kafirlerin dostu tağuttur. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Yani onları ağızlarıyla nurdan zulmete götürdükleri şey ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Bu ayet-i kerime. Şimdi Bakara 259'a bakalım inşallah. Bakara 259'da ise üst seviyede bir Allah dostu var. Çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kariyeye uğrayan kimseyi. Allah bunu, bu kimseyi, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü, sonra diriltti. Ve ne kadar ölü vaziyette kaldın dedi. O da bir gün veya günün bir kısmı kadar. Hayır 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı ibret kılmamız içindir. Şimdi sevgili kardeşlerim, o bir Allah dostu. Tıpkı Allah Teala Bakara suresinin 260. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın "Ya Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun?" diye sual sorduğu gibi, "Ya bu İbrahim inanmıyor musun ölüleri diriltme?" "İnanıyorum ama kalbim mutmain olsun." İşte bu Allah dostu kalbi mutmain olması babında içinden geçiriyor. Nasıl oluyor diyor, içinden geçiriyor. Allah Teala da onu insanlara ibret kılmak için onu gerçekleştiriyor ve gerçekten de baktığımız zaman sonuna kadar indirelim. Bu ayet-i kerimeyi, seni insanlara bir ayet, Bakara 259'u diyorum. Kemiklerine bak. Bunlara nasıl inşa ediyoruz? Et giydiriyoruz. Ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince, her şey ona açıkça belli olunca, Allah her şeye kadir olduğunu biliyorum. Yani bu Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum diyor. Böylece onun vasıtasıyla biz de böyle Rabbimizin her şeye kadir olduğunu bu misalle öğreniyoruz inşallah. Allah razı olsun. Başka alemlerde hayat var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, başka alemlerde hayat vardır. Tam 27 tane ayet-i kerimede buyuruluyor ve Muhterem Efendimizin de sohbetlerinden bize bildirdiği gibi Kur'an-ı Kerim'de bir surede Şıra yıldızının Rabbi de Allah'tır. Bu gezegende teknolojileri bizden üstün olan bu şeyde çok zaman hep dünyayı ziyaret ediyorlar. Hep buraya geliyorlar uçan daireyle. Hangi ayette, surede geçiyor? Şırar yıldızın, evet, Necm suresinin 49. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbidir o. Yani çoğu zaman bu uzaydan gelenler

teknolojiyle bizden üstün uçan daire sırrına ermiş olan o insanlar bu dünya gezegenimizi defaatle ziyaret ediyorlar ve belki de hala devam ediyorlar. Bartın'dan Timur Bey, muhterem hocam, bazı dini paylaşımlarda bir kişi her abdest aldığında günahları akıp gidiyor diyorlar. Bunun Kur'an-ı Kerim'e göre gerçeklik payı var mı? Hayır sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin söylediği şey şu: İnsanlar kendilerine söylenen yalanları Kur'an'la karşılaştırmak durumdalar. Neden? Çünkü 7 ayet-i kerimeye bakalım beraberce. 7 ayet-i kerimede bu kitapta biz hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu kitapta her şeyi açıkladık. Her misali bu kitaba koyduk. Her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Ve Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhunda da tefsirde zikredilmiştir. O zaman ne görüyoruz? Kur'an'daki hakikatleri öğrenmek istiyorsak zikir ehline sormamız lazım. Kimdir bir zikir ehli? Zikir ehli hikmet sahibi alimdir. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerimize farz. Çünkü hikmet sahibi alim bilmediklerini Allah'tan sorma yetkisine sahiptir. Biz Allah'la konuşamadığımıza göre biz Allah'la konuşabilen zikir ehline sualimizi soracağız. Zikir ehli de ya biliyor ya bilmediğini derhal Allah'tan sorup bize cevabını veriyor. Allah razı olsun. Mesela Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinin altına Bakara 186'yı da koyabiliriz. Çünkü İza se'aleke ibadi anni, kullarım sana benden sorduğu zaman. Yani kişi gidiyor Peygamber Efendimiz'e soruyor ama Peygamber'e sorulduğu zaman aslında kimden sorulmuş oluyor? Allah-u Teala'dan. Kullarım sana benden sorduğu zaman. Öyleyse vahiy alamayan herkes Allah-u Teala'nın Resul olarak bize vazifeli kıldığına müracaat edip ona sualini soracak. Resul de bilmediğini Allah'tan sorup cevabını ona o şekilde verecektir. Bu ayet-i kerimenin altına da mesela ne olabilir? Şura 51'i ilave edebiliriz. Bakara 269'un altına. Şura 51. وَمَا كَانَ لِبَشَرًا اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا Evet. اَوْ مُنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ الرَّسُولَ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ Resul gönderip ona dilediğini vahyetmesiyle olay gerçekleşir. Cevaplar Allah Teala'nın vahiy ile Resul'e verip bize ulaştırdığı sonuçlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Tuay Aktağ, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş battığı yerden doğmadıkça tövbe sona ermez diye buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Tabi tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Çünkü tövbe ile birlikte hicret başlıyor. Hatırlayın bakalım. Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesi, Lut aleyhisselam, ben Rabbime hicret edeceğim. Ne zaman? İbrahim aleyhisselama tabi olduğu zaman. Hicret, tövbe olayı varsa hicret de vardır. Güneş battığı yerden doğmadıkça tövbe sona ermez. Güneşin battığı yerden doğması, güneşin batıdan doğması manasına geliyor.

Bütün tövbeleri sona erdiren tövbe, tövbe-i nasuh'tur. Dolayısıyla Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde o kişinin salah halinden olduğunu ve bütün o güne kadar işlediği gelmiş ve gelecek bütün günahları Allah-u Teala'nın sevaba çevirdiğini söylüyor. Allah razı olsun. Hicret devam ediyor. Allah razı olsun. Aydın'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, Bakara Suresi 260. ayetine göre şeytan insanları baştan çıkartmak için dünya hayatını kullanıyor diyebilir miyiz? Evet. Azerbaycan'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, Allah Araf Suresi 40. 48. ayetinde Araf

Arif'inden bahsediyor. Araf Ehli kimlerdir? Araf Ehli, arif olan, Allah'ın irfan sahibi kıldığı, cennet ehli ve cennet ehline yüzüne baktığı zaman onların kimlerin cennet ehli, kimlerin cehennem ehli olduğunu Allah'ın ilmiyle, ona yardımıyla bilen kişi. Allah Teala Araf 48 49 50'de bunu söylüyor. Allah razı olsun. Onları yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, cehennem eline sizin topladığınız ve kibirlemiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Araf 49'da da bu Araf ehli cehennem eline cennetliklere sesleniyor. Size Allah'ın hiç kimse bunlar yardım edeceğini yemin, yardım etmeyeceğini daha yemin ettiğiniz bu cennet ehli kişiler bunlar değil mi? Evet diyor. Onlara da diyor siz de cennete girin. Bunlar için korku yok, masum olmazlar. Yani cennet ehli ve cehennem ehlinin karşılaştırılması ve Araf 50'de ise bu cennet ehli ve cehennem ehlinin arasındaki konuşmayı ifade ediyor. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, birinci suali, günümüzde bir kişide oluşan bir hastalığın günahınca kişiye ulaştığını görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerde çevrenin önemi nedir? Çok önemlidir. Yani kişi, Allah Resulü diyor ki, arkadaşını söyle, sana dinini söyleyeyim. El meru ala dini halili. Çünkü çevre çok çok önemli. Doktorun hastaya reçete vermesi yeterli değil. Kendi gayreti ve çevre. Çevre çok çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. İkinci suale, diğer aylardan farklı olan Ramazan en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Zikirle ve Allah'ın emrettiğini yerine getirmekle ve insanları Allah'a davet etmekle, insanları mutluluğun vasıta olmakla gerçekleşir inşallah. Ankara'dan Nazlı Muhterem Hocam, günlük virt en az kaç saat olmalı? Bu virdimizin saatini tek seferde mi yapmalıyız? Yoksa gün içinde yapabiliriz. Gün içinde yapabilirsiniz. Efendimizin uygulaması usulü 47 bine ulaştığında o kişi kalp zikrine de geçebilir. Allah razı olsun. Kayseri'den bir izleyici, Muhterem Hocam, birinci suali. İnsanların kendilerine kötülük yapıldığı için şeytan tarafından onların da kötülükle cevap vermesi gerektiği yalanına inandırılmış. Şeytan bu yalanından insanlar nasıl kurtulabilir? Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hayatına tatbik etmekle. Kur'an-ı Kerim'de 4 ayet-i kerimede kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Şimdi bir insan bize kötülük yaptığı zaman biz ne diyoruz? Bu yanlıştır diyoruz. Bizim ona da aynı cevabı vermemiz o zaman biz de bir yanlışı tekrar devam ettirmemiz demektir. O zaman yanlışta yardımlaşıyoruz. Halbuki Allah'ın emrine ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve udvan. Yani takvada ve birde yardımlaşınız ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Günahta kişi kötülüğe karşı kötülük günahta yarışmaktır. Şerde yarışmaktır. Halbuki Allah Teala hayırlarda yarışmamızı istiyor. Hayırlarda yarışmak kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Allah razı olsun. İkinci suali, zulüm, şer ve huzursuzluğun sebebi bizim dışımızdaki insanlar mıdır? Hayır, zulüm, şer ve mutsuzluğumuzun sebebi nefsimizdir. Nefsimizin afetleri, tabii buna aktif hale getiren, destek veren şeytan ve avanesidir. Allah razı olsun. Kayseri'den bir izleyici, Muhterem Hocam, dengeler kanunu, liyakat ve ihsan kanunu arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, denge kanunu adaleti gerektiriyor. Nerede birbirine karşı bir yanlış davranışta bulunan kişi varsa Allah Teala hem aksiyon hem de derecat açısından anında adaleti gerçekleştiriyor. Çünkü Allah serül hesaptır. Dengeyi anında gerçekleştiriyor. A şahsı B'ye bir tokat atmıştır. A şahsı attığı tokat var, bir de kaybettiği derecat var. B de yediği tokat var ve kazandığı derecat var. Yani birisi tokat atıyor, diğeri tokat yiyor, birisi derecat kazanıyor, diğeri kaybediyor. Liyakat ve ihsan kanunu da neye layıksak bu liyakat olayı kişiseldir. Ama dengeler kanunu, adalet objektiftir ve kamusaldır. Allah razı olsun. Evet, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının daha sonuna geldik.
Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başına bizi izleyen siz sevgili kardeşlerimiz, muhterem misafirler. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim yolumuzda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, bütün kapılar sevgiye açılır. Nefrete yer olmayan bir dünyada yaşayanların dünyası bizim alemimiz. Başkaları bize düşman olabilirler. Bu onların bileceği iş. Ama biz onlara düşman olmayız, olamayız sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini arzu etmeyiz. Bize düşman da olsalar, bizim ömrümüz boyunca bu can bu tende kaldıkça gayretimiz onların da kurtuluşuna medar olmaktır. Medar olmaya çalışmaktır. Öyleyse, a benim canım efendim, ne diye böyle bir gayretin sahibisin diye aklınıza bir sual gelebilir. Sevgili kardeşlerim, bu gayreti bize veren biz değiliz. Allah. Öyleyse sınırsız gayretin sahibiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep bu gemi bu istikamette doğa hareket edecek, bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir gemi. Sevgili kardeşlerim, yalnız sizler için yaşıyoruz. Sadece sizlerin mutluluğu için varız. Bütün mutluluklar hepsi sizin olsun diye bir gayretin içindeyiz. Biz sizlerle Allah'ın katındaki dostlarız. Çünkü hanginiz ruhunu Allah'laştırırsa derhal arkamızdaki saflarda hemen arkadan gelen bir sonraki basamakta yerinizi alırsınız. Allah-u Teala'ya ulaşmak mı? En geç 6 aylık. Çok yavaş hareket ettiğinizi düşünelim 7-8 aylık bir olay olsun. Ama normal standartlarda 5-6 ay içinde bu iş mutlaka gerçekleşir. Sonra arkamızda namaz kılacaksınız. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dostumuzdur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da dostumuzdur. İkinciler birinciler gibi olamadıkları için, yardımımıza muhtaç oldukları için dostumuzdurlar. Biz onları dost telakki ederiz. Biz herkesin dostuyuz. Sevgili kardeşlerim, insanların şu dünyada mutluluğu yaşayabilmeleri, ölümden sonra, kıyametten sonra mutluluğu yaşayabilmeleri, sadece onların kurtulmayı dilemeleriyle mümkündür. Bu da bir dilektir sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu cenneti dilemektir. Bu kurtuluşu dilemektir. Bu mutluluğu dilemektir. Ama bir kişi mutluluğu dilerse mutlu olamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir.
Bir kişi cennete dilerse cennete ulaşamaz. Şartlar tahakkuk etmemiştir. Ama cennete ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu cennete ulaştırır. Öyleyse Allah'ın lügatıyla konuşalım. Onun lügatında olaylar böyle. Bir insan mutlu olmayı dilerse o kişi mutlu olamaz. Salt mutlu olmayı dileyerek mutlu olacağını düşünüyorsa hayır sevgili kardeşlerim. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a da ulaşır, mutlu da olur. 5-6 aylık ömrü varsa. Yoksa mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç saniye içinde olay tamamlanır. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi ama hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi fark etmiyor musunuz? 28 senedir biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için bütün hayatımızı vakfetmişiz. Kalkmışız, buralara gelmişiz. Sizin için yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği emirdir. Bu devir hidayet devridir. Öyleyse herkesin hidayete ermesi için bir canımız seve seve feda olsun. Hidayet çağının rehberleri olmalısınız sevgili kardeşlerim. Dışarıdakiler Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmiyorlar. Onlar 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Onu çoktan unutmuşlar. Allah-u Teala hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize sonsuz olarak ki onlar neyi yaşamışlarsa onların hepsini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Onların yaşadıklarını sizlere hadislerle ispat etmeye çalışsaydık hep aynı cevabı alacağımızı biliyoruz. Bu hadis uydurmadır. Bu hadis mevzudur. Bunun senedi yoktur. Buna benzer şeylerle hep bizim de ispat edemeyeceğimiz bir dizaynda insanlar karşımıza çıkacaklardı. Ama şimdi karşımıza çıkamıyorlar, kaçıyorlar. Çünkü biz onlara Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz söylediklerimizi. O söylediklerimiz ki onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Yolumuzu Allah çizdi. Ve bu can bu tende kaldığı sürece de hep sizler için var olacağız. Sizlerin kurtuluşunuz, Allah'ın cennet saadetine ulaşmanız, dünya saadetine ulaşmanız, mutluluğunuz, onlar bizim hedeflerimizdir. Bizim hedefimiz sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz, hepinizsiniz. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşayan bir garip var burada. Bir garip insan. Kendisini Allah'a adamış birisi. Allah için var olan birisi ve hayatının bütününü sizler için harcayan birisi. Ama şurasını mutlaka söylemeliyim. Çok mutlu birisi. Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman kendinizi düşünecek vakit bulamazsınız. Mutsuz da olamazsınız.
hiç boş zamanınız olmaz. Size ulaşmaya çalışanlara vakit azlığı sebebiyle ulaşamamaktan belki biraz sıkılırsınız. Giderek yetişemediğinizi göreceksiniz. Zaman geçtikçe, etrafınızdaki insanlar çoğaldıkça, hepsine ulaşamamanın o derin hüznünü yaşayacaksınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bilirseniz ki o ulaşmaya çalışanlar da, telefonlarla, bilgisayarla ulaşmaya çalışanlar da aslında Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O zaman onlar için de mutluluk duyacaksınız. Çünkü Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı diledikleri anda ehil olmuşlardır. İşte şimdi sizinle yarınlık ediyoruz. Bir sohbet bu. Allah'tan bahsediyoruz. Sizlerden bahsediyoruz. Sizlerin mutluluğunuzdan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu saadeti yaşarken etrafınızda mutsuz bir insan gördüğünüz zaman üzülmez misiniz? Mutlaka üzülürsünüz. Ama ne yapabilirsiniz ki? Onların saadeti sizin elinizde değildir. Siz sadece yol gösterebilirsiniz. Eğer insanlar o yolu tercih etmezlerse, insanlar Allah'ın onları mutluluk hedefine ulaştırmak için emrettiği hususları gerçekleştirmezlerse, o insanlar mutsuz olacaklardır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu mutsuz olan insanlar hep başkalarını mutsuzlukların sebebi zannedeceklerdir. Ömürleri boyunca bu yanlış yargıyla yaşayacaklar ve de kendi hayatlarını mahvedeceklerdir. Oysa ki şu dünya yaşanmaya ve mutlu olmaya değer bir dünya. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Eğer bir yozlaşma söz konusu olursa, mutlaka bundan sonraki safhalardadır. Çünkü bütün insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra tehlikeye girerler. Şeytan başkalarıyla değil, onlarla uğraşır. Onları tekrar pençesine almaya çalışır. Ve ne yazık ki küçük bir kısmına da olsa bu konuda kendi emellerine alet edebilir. İşte mutsuzluk başlamıştır. Kişinin kalbindeki nurlar dağılmaya başlamıştır. Çıkılan yokuştan aşağıya iniş başlamıştır. Mutsuzluk hep devam eder. Hamdolsun ki böyle insanlar sayıları az olanlardır. Büyük kesim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşmış ve orada kalmayı başarmış olanlardır. Bundan sonraki terakki üst seviyeye doğru devam ederse o kişi mutlaka beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinler makamının sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşmak çok kolay bir vetire değildir. Ama ulaşanların varlığı bu istikamette sizlere ümit vermelidir. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi niçin yarattı? Hiç düşündünüz mü? Onun sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Evet, hepinize hitap ediyorum. Sizlerin, her birinizin tek tek mutluluğunuzu ister Allah Teala. İşte siz davranışlarınızla, sözlerinizle huzursuz bir tablo çiziyorsanız, mutlu değilseniz, bu muhtevada biz size yardım etmek için her şeyi her zaman yapmaya hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. İşte bu insanlar mutsuz olan insanlardır. Vuslattan evvel veya sonra netice değişmez. Zaten iki defa muslattan sonrası da artık mümkün değildir. Başlangıçta bütün insanlar dalalettedirler, fısktadırlar. Allah'a ulaştıktan sonra yoldan sapanlar yeniden fıska düşerler. Bu ikinci fısktır. Allah Teala onlara bir imkan daha verir. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemelerini, tekrar Allah'a ulaşmalarını sağlar. Bu ikinci defa hidayete eren kişi, eğer hidayetten sonra bir defa daha düşerse, bu üçüncü fısktır ve son fısktır. Bu noktadan itibaren Allah onların kalplerini mühürler ve onlar asla bir daha hidayete eremezler. Kalplerine Allah Teala küfrü yazarak mühürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünya geçici bir yerdir. Bu dünyada 10 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız. Ama orada kıyametten sonra yaşayacağınız cennet veya cehennem milyarlarca yılı ifade eder. Bir sonsuz zaman parçası. Şu dünyadaki 50-60 senelik hayatınızda o mutluluğu hak etmek için bir gayretin sahibi olmalısınız. Cenneti hemen hak etmeniz mümkündür. Arkasından ruhunuzu Allah'laştırmanız hiçbir zaman size problem olmaz. 33 bin zikre ulaştığınızda ruhunuz Allah'a vasıl olmuştur. 5-6 aylık bir zaman devresi de bu iş için kafidir. Ama önemli olan bu noktadan sonra Allah'ın yolundaki varlığınızı devam ettirebilmenizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin bu kadar güzel olduğu bir dünyada ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Kim diyorsa ki ben mutsuzum, bu dünyada benden daha mutsuz insan mı var? Onlara sesleniyorum. Mutsuzluğunuzun arkasında başka biri yok. Söylediklerimizi dinlemeyen, yapılması lazım geleni yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya diledikten sonra oradan düşen ve bir daha o hedefe yönelmeyen siz varsınız. Sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın. Allah'ın indinde vebal alırsınız.
Allah-u Teala zannın bir kısmı size haram kılındı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler veya dileyip Allah'a ulaştıktan sonra düşüp de tekrar o gayretin içinde olmayanlar veya ikinci defa hidayete ulaştıktan sonra yeniden düşenler, işte bunlar huzursuz ve mutsuz yaşayan insanlardır. Kendi hayatlarını kendileri karartmışlardır ve hep hayatları boyunca bir suçlu arayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepiniz için Allah'tan dilediğimiz tek şey sizin daha üstün, daha üstün, daha üstün mutluluklara ulaşmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Üçüncü basamak. 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Allah gösterdi mürşidinizi, dikkat edin. Allah mutlaka size mürşidinizi gösterir. O gösterdiyse, siz ona ulaştıysanız, ulaşıp tabi olduysanız bilin ki ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Yeter mi yetmez? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası gitmiştir. O sebeple siz dünya mutluluğunun da yarısına sahipsiniz. Şuraya kadar olan kesime beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? Siz bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sizi Allah kendisine ulaştırdı. İfadeyi çok açık olarak söylüyor. 1. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırırdır. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın katında ve sözünde hulf olmaz. Allah'ın hiçbir sözü söylediği istikametin dışında tahakkuk etmez. Ne söylemişse mutlaka o olur. Hilaf yoktur. O Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutsuzsanız kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sözlerimi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Hatanın neresinden dönseniz sizin için yeni bir hayatın başlangıcını teşekkür ettirir. Biz hepiniz için dua ederiz. En yüce köşede olup da şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen sizin için de dua ederiz. İşte sizinle yarenlik ediyoruz şimdi. Şu anda bizi ya bilgisayardan ya televizyondan izliyorsunuz. Söylediğimize dikkat edin. Mutluluğunuz başkasının elinde, bizim elimizde, bir başka insanın elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Sizin Allah-u Teala'dan yapacağınız bir talebi bekliyor Allah-u Teala. Eskiden böyle bir şey bilinmiyordu diyorlar. Nasıl insanlar Allah'a ulaşıyordu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilinmesi gerekmiyor. Allah'ın evliyalarının hayatını okuyan herkes fena fillah diye bir makamın var olduğunu kesin olarak daha bu yola merak eder etmez öğrenir. Fena fillahın manasını Allah'ın anladığı zaman ruhunun Allah'ın zatında ifna olması,
yok olması manasına geldiğinde bilir ve Allah'ın tüm keramet sahibi evliyasının, yani ermişlerden Allah'ın keramet sahibi kıldığı kişilerin hepsinin fenafillah olduklarını bilir. Fenafillah olup da elbette milyonlarca insanda keramet sahibi olmayabilir. Ama her Allah'ın yoluna giren insan onlar gibi birisi olmak için Allah-u Teala'dan hep talepte bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli gibi birisi olmak, Mevlana Celaleddin Rumi gibi birisi olmak, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi birisi olmak, Yunus gibi birisi olmak ve hepsinin müşterek tarafları Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaları, fena filah olmaları. Bunu isteyen kişi, onun gibi birisi olmak isteyen kişi bu talebin sahibidir. Allah içinden hep onu geçirir. Ben de onun gibi olayım. Ben de fena filah olayım. Fena filah olayım demek, sana ulaşmayı diliyorum demek. Fena filah olmayı diliyorum demek, ruhumu sana ulaştırmayı, hatta zatında yok etmeyi diliyorum demek. Allah'ın zatına ulaşan herkes kalbinden böyle bir talebi mutlaka geçirmiştir. Hiçbir evliya yoktur ki böyle bir talebi kalbinden geçirmemiş olsun. Hep evvelki evliyaların hayatları anlatılır. Onların menkıbeleri söylenir. Bunlar herkesin kalbinde kök salar. Ve ben de onlar gibi olmak istiyorum diye, ben de ermek istiyorum diye Allah'a müracaat eder. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmış olan bütün evliyaya Anadolu halkı ermiş der. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse eskiler biliyor muydu böyle bir ifadeyi, bilmiyor muydu diye tartışmak bize çok anlamsız geliyor. Allah'ın yoluna giren herkesin kalbinde bu talep vardır. Bir Allah'ın evliyası ermişi nasıl ise, ne yapmışsa, ben de onu yapmak istiyorum. Onlar senin fena fillah olmuşlar, ben de fena fillah olmak istiyorum. Bu talep kalpten Allah'a ulaştığı zaman zaten kelimeye dökülmüştür. Kişi ümitle ve Allah'a yalvararak böyle bir talepte bulunursa zaten o zaman bilmeceyi çözmüş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sadece demin söylediğimiz ayet-i kerimede değil. Şura 13'te değil. Aynı zamanda Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Kişi dalalettedir, Allah'a ulaşmayı dilememiştir, onları bırakır diyor. Dilemeyen, dilemediği standart içinde kalır. Onları bırakır diyor Allah Teala. Dalaletteler, dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece iki türlü insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, dilemeyen insanlar. Dilemeyen insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu hedefe yönelenlerdir. O kişinin 5-6 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracağına dair bu iki ayete kerimede garanti vermiştir.
sözünü tutmaması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmanın o zevki mi, o muhteşem mutluluğu mu, tam bizim Yaşar Kemal'in tabiriyle dil inen tarifi gayri mümkün söz. Aynen böyle söyler. Dil inen tarifi gayri mümkün söz. Bir mutluluk ki demek istin. Ne zaman başlar mutluluğunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman önünüzdeki 5-6 aylık devre sizin için dilinden tarifi gayrimümkünsüz bir mutluluk devresidir. Sevgili kardeşlerim, neden öyle diyeceksiniz? Çok basit. Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir anda keser. Halbuki ondan evvel şeytan sizi bu hedeften uzaklaştırmak için her numarayı mutlaka denemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapmıştır. Ondan evvel neden mutsuzdunuz? Çünkü farkına bile varmadan şeytan size, tağut size kumanda ediyordu. Kumanda eden şeytanlardır. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Ve dikkat edin sözüme, herkes devamlı bu şeytanların onlara söylediği şeyleri kulaklarından duymadıkları için, içlerinden duydukları için, kalplerinde duydukları için kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki Allah Teala Nur 21'de diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle emrolunmak, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunmak demek. Fuhuşla emrolunmak, nefsinin afetleri istikametindeki hedeflere yöneltilmek olarak emrolunmak. Yani Allah neyi istiyorsa, neyi emretmişse onu yapmamaya yönlendirilmek, Allah neyi yasak etmişse onu da işlemeye yönlendirilmek. Bu fuhuştur. Kişinin nefsinin afetlerinden şuna veya buna tabi olması hali. Kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali her açıdan ayrı bir fuhuş işareti taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükrediyoruz, ne kadar hamd ediyoruz biliyor musunuz? Sadece şu sohbeti sizinle beraber yapabildiğimiz için bile hamdolsun ki hayattayız. Hamdolsun ki sizlere seslenebiliyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala sizleri kurtaracak olan ilmi bize öğretti. Hamdolsun ki bir engel olmadan o ilmi size aktarabiliyoruz. Hamdolsun ki size uydudan ulaşmamız mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık yeni standartlar duruma hakim. Onun için sizlere hitap edebilmenin, hele böyle görüntülü olarak hitap edebilmenin ve Türkiye'nin, Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın neresinde olursanız olun, Balkanların, Türkiye ülkelerin hangisinde olursanız olun, hepinize hitap etmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Bu bizi çok büyük ölçüde mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, buradan
bütün Avrupa'daki kardeşlerimize, Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Türk ülkelerindeki kardeşlerimize mesaj ulaştırabilmek. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, işte yarenlik dediğim böyle olur. İçimizi size açmanın mümkün olduğu bir ortamdayız. Bunun için yaşıyoruz. Allah Teala bize bu vazifeyi verdi. Bununla bizi vazifeli kıldı. İnsanları hidayete erdirmek. Öyleyse bizden daha mutlusu var mı? Yok zannediyoruz. Ama kim kendisini mutlu hissederse o mutludur. Mutlulardan dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bedavadan kimse mutluluğu kazanamaz. Ben mutluyum diyen insanlara sorun bakalım hangi şartlarda mutlusun diye. Onu en çok üzebilecek bir iki misal verdiğinizde onun mutluluğunun yok olduğunu onu gösterdiğiniz zaman ve mutluluğun devamlı bir beteri olduğunu söylediğiniz zaman olay tersine döner. Mutluluk nedir sevgili kardeşlerim? Mutluluk devamlı bir uyum halidir. Devamlı ve kesintisiz, devamlı yani kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Sizinle diğer insanların arasındaki kavganın bitmesidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz halidir. Yasaklarını işlememeniz halidir. Yasakları Allah tayin eder. Siz tayin edemezsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde insanlar mutsuzsa kendilerine zulmetmiyorlar mı? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, diledikten sonra Allah'a ulaştıktan sonra yoldan düşmüşse ve o da Allah'a yeniden ulaşmayı dilemezse, böyle bir durumda o kişi kendisine bu dünyada mevcut olan zulümlerin en büyüğünü yapıyor demektir. Ama dilese Allah Teala derhal şeytanla arasındaki ilişkiyi bir anda keser. Şeytan artık ona münkerle ve fuhuşla emredemez. Allah Teala'nın ilahi kudreti buna kesin bir engeldir. O kişi çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Düşmüş olan birisini düşünün, o da yeniden dilediği takdirde yine aynı güzellik için hazırdır, yine mutluluğu yaşayacaktır ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ne zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet birikmiş de o kişi ruhunu ağlalaştırmışsa, bu noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkacaktır. Şeytan yeniden devreye girip o kişiyi tekrar tuzağına düşürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Kur'an'daki İslam bir süre devam etmiş. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabi'in denmiş. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in gelmiş. Onların adı da tebe-i tabi'in. Daha sonra da onlara tabi olanlar
ve bütün tarikatlardaki insanlar o tabi olanlara, tabi olanların devamından feyz alanlardır. Bir kol Hazreti Ali'den geliyor. Bir kol Hazreti Ebubekir'den geliyor. Hazreti Ebubekir'den gelen kol hafî zikrin sahipleri. Hazreti Ali'den gelen kol cehri zikrin sahipleri. Ama hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, sahabeye tabi olanların, onlara tabi olanların, ondan sonrakilere tabi olanların hiçbir eksiklikle karşılaşmadan, yani tabiyesiz bir devre yaşanmadan bugüne kadar gelen kullarından bahsediyoruz. İşte o tarikat mensupları ki onlar Kur'an'ın bütününü yaşayanlardır. Bugün her ne kadar onlara, yani bizlere kökten dinciler deniyorsa da aslında kökten dinci adı verilenler Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Neden? Çünkü bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte 7 safhasında yaşamışlar İslam'ın. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanlar tağut adını alır. Tağutun kuluysa o kişinin mutlu olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Hiçbir şekilde değil. Tağut devamlı olarak onunla meşgul olur. Elindeki avını asla kaçırmak istemez. O kişinin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi halinde gideceği yer mutlaka Allah'ın zatıdır. Şeytan, insan ve cin şeytanlar buna tahammül edemezler. Herkesle ayrı ayrı uğraşırlar. Bütün gayretleriyle onların Allah'ın yolundan sapmalarını temin etmeye çalışırlar. Ne kadar gayret ederlerse etsinler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan ve onun avanesi hiçbir şekilde mani olamaz. Çünkü Allah Teala o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, Allah'ın zatında ruhu yok olana kadar, ruhu teslim olana kadar Allah Teala'ya, şeytan o kişiye dişlerini geçiremez, hiçbir zarar veremez, o kişinin mutluluğuna da engel olamaz. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırdığı yerde nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. O dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Bu Allah'ın hediyesidir. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Allah'ın karşılıksız hediyesi. O sahibimiz, biz onun azatsız kölesiyiz. İşte bu köle sizlerin mutluluğunuz için yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek istiyoruz. Bütün mutsuz olanlara da mutluluk kapılarını ardına kadar açıyoruz. Diyoruz ki sadece bir tek sebeple mutsuzsunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için veya vuslattan sonra, düştükten sonra Allah'a ulaşmayı yeniden dilemediğiniz için. Ama her iki halde sonuç aynıdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilememeniz. Benim
Can kardeşlerim, neden? Neden bu zulmünüz? Kendinize zulmediyorsunuz. Hem bu dünyada mutsuz olacaksınız, hem de gideceğiniz yer cehennem olacak. Yazık değil mi size? Yoksa mutsuz olduğunuzun farkında değil misiniz? Halinizden belli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Kalbinizden belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

International Mir Foundation'ın Üniversite of Allah'ın değerli mensupları ve bütün inananlar Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Allah'ın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman insanların çok çeşitli inanç biçimlerine sahip olduklarını görüyoruz. Kitaplı dinlerin dışında kitapları olmayan birçok inanç biçimi, hatta şeytana tapmak bile devrede. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk, bir büyük huzur. O huzuru yaşamanın üst seviye mutluluğu hepimize nasip olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biliyoruz ki her şeyi İnsan için yarattı. Buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Başka bir mahlukundan bahsetmiyor, cinlerden bahsetmiyor. Meleklerden bahsetmiyor. İnsan diyor Allah Teala. İnsanın emrine musahhar kıldım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Öyle bir dizaynda her şey çok güzel. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve insanların emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. İnsanların emrine sunulmuş. Kıyısı Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahluklar bir tarafa, insan bir tarafa. İnsan kendisi için kainatın yaratıldığı bir yaratıktır. İnsan bir yaratık mıdır? Elbette yaratıktır. Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Halk ettiği bir mahlukudur. Yani yarattığı bir yaratığıdır. Ama yarattığı diğer bütün yaratıklardan en üst seviyede değer verdiği mahluku. İşte sevgili kardeşlerim, bu cepheden konumuz son derece önemli. Çünkü eğer biz insanlar Allah-u Teala tarafından en üst seviyede yaratılmışsak, bu en üst noktada bulunmanın şükrünü ve hamdini Allah'a eda etmek mecburiyetindeyiz. İnsan olarak yaratılmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Allah'ın lütfu keremidir. Öyleyse sadece bırakınız her şeyi. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte insan dediğimiz zaman o farklı bir yaratıktır. Neden farklıdır? Başka hiçbir yaratıkta olmayan bir nesnenin sahibidir. Ne cinlerde, ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne göklerde yaşayan kuşlarda, ne denizlerde yaşayan balıklarda ve her türlü deniz mahlukunda, ne bitkilerde, hiçbir şeyde olmayan bir muhteşem donanımla donatıldık. Çünkü bizlerde Allah'ın ruhu var veya vardı. Allah Teala insanı ruhuyla donattı. Bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürdü diyor Allah. Onun insanın içine ruhundan üfürdü. İşte o üfürülen ruh bütün insanlarda doğduğu andan itibaren vardır. Bu sebeple bütün insanlar cinlerden, meleklerden, kainattaki bütün mahluklardan üstün bir statüde var olmuştur. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olan, Allah'a ait bir ruh şu anda ruhunu Allah'a ulaştırmayan hepinizde mevcut, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmayan kim varsa herkeste bu ruh mevcuttur. Ve insan fizik vücudu, nefsi ve ruhu olmak üzere üç vücuttan oluşur. Üç vücuttan oluşan başka bir mahluk mevcut değildir. Cinler nefslerden ve fizik vücutlardan oluşur.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, öyle bir mazhariyettir ki bunun en üst noktasında insan vardır. Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri bize abd olsunlar diye yarattık diyor. Abid olsunlar diye, ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Ama birçok müfessir böyle yazmış. Biz insanları bize ibadet etsinler diye yarattık. Birbirinden son derece farklı iki tane kavram. Abd olmak, kul olmak, abid olmak, ibadet edenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, bir misal zannediyorum bunu en derin çizgileriyle açıklayacaktır. İşte İslam'ın beş şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartı olarak değerlendirilir. Ve de derler ki bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hayır, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Madde bir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek parası olanlar için farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama ilaveleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Altı, Allah'a teslim olmak farzdır. Bu yedi farzın içine zikri de koymak mecburiyetindeyiz. İbadetlerin en büyüğünü İslam'ın beş şartında yerleştirmemişiz yerli yerine. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la bugün yaşanmakta olan İslam tatbikatını karşılaştırdığımız zaman derin bir hayal kırıklığına uğramamak hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala insanı en üstün mahluk olarak yaratıyor. Çünkü ona ruh vermiş. Yani ruhundan üfürmüş. İnsandan başka hiçbir mahlukunda bu mazhariyet yok. Öyleyse bu en üstün mahlukunun, Allah'ın en sevgilisi olan mahlukunun bir şeylerle donanması lazım ki üstün olduğu ortaya çıksın. İşte bu donanan şey Allah Teala'nın ona üfürdüğü ruhtur. Allah Teala insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan alemlere üstün kılındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala diyor ki seni alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bütün alemlere rahmet olmak üzere yaratılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son nebi, son peygamber, Hatemin diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir. Nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği sisteme baktığımız zaman burada tekliğin hakim olduğunu görürüz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya,
Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye, kaim kılasınız diye. Ebediyete kadar din kaim olacaktır. Kainatın yok olacağı devreye kadar din hep var olmakta devam edecektir. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala Rum 30'da diyor ki: Habibim, Hanif olarak veçhini yani zatını dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah Teala'nın ne insanları Hanif fıtratını yaratmaktan vazgeçmesi ne de dinini Hanif dininin dışında başka bir dine değiştirmesi mümkün değildir diyor Allah Teala. Din de Hanif dini de ezeli ve ebedidir. İnsanlar da insanlık tarihi boyunca yaşamışlardır. Bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacaklardır. O yaşamları boyunca sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklere donatılmış olarak doğacaklardır hepsi. Hanif olarak doğacaklardır. Hanif olarak öleceklerdir. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle doğacaklardır. Bu özellikle yaşayacaklardır. Bu özellikle hayatları sona erecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Hristiyanlık diyoruz. Bu bir dindir. Musevilik diyoruz. Bu bir dindir. Birincinin kitabı İncil'dir. İkincinin kitabı Tevrat'tır. İslam diyoruz. Bu bir dindir. Onun da kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Üç peygambere üç ayrı din indirilmiştir. Doğru mu? Bütünüyle yanlış. Ne zaman emin olduk? Ne zaman ki Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki 7 Safa ve 4 Teslimi öğretti. Ne zaman ki İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslimin mevcut olduğunu tespit ettik. Ne zaman ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslimin mevcut olduğunu tespit ettik. Konunun esasına önemli ölçüde girdik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Son adım çok daha ilgi çekiciydi ve Hazreti Musa'ya indirilen dinin Hanif dini olduğunu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tespit ettik. Hazreti İsa'ya indirilen dinin de Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinin Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Peki bu yeter mi? Hayır, gene yetmez. Üç kitabın üçünde de bu dinin, Hanif dininin 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu gördük. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü basamak. İki, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak.
3 ruhu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4 fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5 nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe etmek. Ve 7. iradeyi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmak. Bu 7 tane safa demin gördüğünüz gibi 4 tane teslim içeriyor. 1. 14. basamakta yola çıkarak 22. basamakta ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak ruhun Allah'a teslimi 1. teslim. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi 2. teslim. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi 3. teslim. Yirmi sekizinci basamakta iradenin Allah'a teslimi. Dördüncü teslim. Ruhun ve Çin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala bize bunları öğretene kadar bunlar dinde kimsenin bilmediği konulardı. Bir bütün haline getirilişi Allah'ın bize öğrettiği 7 safa 4 teslimle gerçekleşti. 28 basamaklık bir İslam merdiveni, bir din merdiveni İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah'a teslimi kastediyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan 7 safa ve 4 tane teslim içeren kainatın tek dini. Hazreti Adem zamanında da aynı din söz konusuydu. Kıyamet gününe kadar da aynı din söz konusu olacak. Din neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam adını almış? Çünkü İslam teslim demek. Din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Eğer Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz din, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz din, Hazreti Musa'ya verdiğimiz din, Hazreti İsa'ya verdiğimiz din ve senin dinin aynı dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. İşte bir tek şey vardır, sadece tek bir şey. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ancak böyle bir dizayn içerisinde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Mutluluk bir bütündür. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, iç dünyanızda sulh ve sükun,
Dış dünyanızda başka insanlarla sizin arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde, nefsinizle ruhunuzun arasındaki kavganın bitmesi. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi mutluluğunuzun sembolüdür? Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin en güzele döndüğü yer, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Orada bütün kavgalar bitmiştir. Orada artık sülh ve sükun içinde bir ömür geçirilecektir. Allah için yaşanacaktır. Başka insanlara Allah'ın öğretisi öğretilecektir. İradenin teslimi öyle bir boyuttur ki orada Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle insanı irşat makamına tayin eder. O seviyeye ulaşmamış bir insan Allah Teala tarafından tayin edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini sizlere söylemek istiyoruz. O hepinizi çok seviyor. Çok ama çok. Aslında insanlar nerelerden neler çıkarmışlar ve de hep harp etmişler, birbirlerini öldürmüşler. Şimdi bir sual. Eğer Hristiyanlık diye başka bir din, Müslümanlık diye başka bir din, Musevilik diye başka bir din yoksa sadece bir tek din varsa, o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise, yani Allah'a teslim olma dini ise, bunca asırlar boyunca bunca milyon insanın öldürülmesi, din uğruna öldürülmesi, başka bir inancı sahibi diye diğerlerinin onları çekememesi, hep şeytanın o korkunç tuzağı değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlık tarihi boyunca hep harfler görüyoruz. Harfler ve insanların birbirine şeytan tarafından düşman kılınması, o Hristiyan, sen Müslümansın, o Yahudi, sen Hristiyansın, birbirinizden farklı gruplarsınız, onlar sizin düşmanınızdır diye, şeytan insanlık tarihi boyunca hep insanları birbirine düşman kılmış ve bunu en üst boyutta başarabilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar büyük bir aldanma değil mi? Milyonlarca insanın değersiz birer mahluk gibi karşı taraf tarafından öldürüldüğü, bütün din için yapılan savaşlarda hep aynı şeyi görüyoruz. Aslında din için olmadığı zannedilen savaşlarda da din gene önemli bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Hala İslam alemiyle diğer dinler arasında savaşlar devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala savaşların bitmesini istiyor. Dünyanın sülh ve sükuna ulaşmasını istiyor.
İşte bu büyük olay yakın bir gelecekte mutlaka gerçekleşecektir. Her dinin sahipleri kendi kitaplarında İslam'ın yedi safhasının bulunduğunu açık ve net olarak göreceklerdir. Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de sadece yedi safa ve dört teslimin mevcut olması, bir, farz kılınması, iki, ve Hz. Musa zamanında da, Hz. İsa zamanında da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da sadece o tek dinin, Hz. İbrahim'in Hanif dininin yaşandığını tespit edeceklerdir. Artık bu bir gün meselesidir. Bu muhteva bütün dinlerin sahiplerine ulaştırılmıştır. Öyleyse inceleyenler bunun bizim tarafımızdan ortaya konmadığını, kendi kitaplarında bunun var olduğunu görecektir. Biz sadece kitaplarda var olanı onlara ulaştırmış durumdayız. Öyleyse bir yeni güneş doğuyor. Mihr güneşi. Bütün dünyaya sulh ve sükunu getirecektir. Elbette menfaatleri bu konuda bu konuyu istismar ettikleri için azalacak olan insanlar olacaktır. Onlar da bizi sevmeyeceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygundur. Bizim sevgilimiz Allah'tır. Allah'ın bizi sevmesi, şeytanın bizden nefret etmesine engel olmuyor. Şu dünyada iblisin en çok nefret ettiği kişi o biziz. Çünkü onun bütün tuzaklarını bir bir ortaya çıkardık. Ve insanlar yeni bir devirde birbiriyle dost olarak el ele, kol kola bir dünya mutluluğunu yaşayacaklardır. O günlere ulaştık. O günlerin arkasında da hep bu temel faktör vardır. Bütün dinler bir tek dindir. Dinler yoktur. Sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Öyleyse bütün dinler aynı dinin yeniden yaşanmasını sağlayan birer basamaktır. Bir süre sonra mutlaka şeytan devreye giriyor ve dini onun muhtevası olan sistemlerin dışına çıkartıyor ve insanların o dini yaşayarak mutlu olmalarını engelliyor. Nerede başaramadı? 400 yıl Osmanlı'da başaramadı. Nerede başaramadı? Hz. İsa zamanında başaramadı. Hz. Musa zamanında başaramadı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başaramadı. Hep asr-ı saadetler yaşandı. Ve 400 yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda asr-ı saadet yaşandı. Şu anda yeni bir asr-ı saadetin girişindeyiz. İnsanlar onlara yaptığımız tebliğleri lazım gelen boyutta yerlerine oturtacaklardır.
incelemek gereğini duyacaklardır. O zaman bakacaklardır ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye ayrı ayrı dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in 7 Safa ve 4 tane tesinden oluşan Hanif dini vardır. O din Hazreti Musa'nın da dinidir, Hazreti İsa'nın da dinidir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dinidir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. En evvel Hazreti Adem'in dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aslında bugün de dünya üzerinde hala anlaşmazlıklar her tarafta mevcut. Hala insanlar ülkeler işgal ediyorlar. Hala kan dökülüyor. Arkasında sadece şeytan var. Ve de insanlar kendi dinlerinin diğer dinlerden temel esaslarda bir farklılık taşımadığını, bütün dinlerin aynı din olduğunu öğrenecekler. O zaman o söylediğimiz günlere ulaşacağız. Herkesin birbirine kucak açtığı, bütün dünya insanının el ele gönül gönüle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşadığı bir güzel dünyada olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o ilmi o bize öğretti. Bütün dünyayı bir araya getirecek olan din de o kainatın tek dinidir. Tevrat'ta yazılı olan, İncil'de yazılı olan, Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan, kainatın tek dini. Zebur'da da aynı din var. Kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, dünya sülfe sükûna şeytan istemese de onunla birlikte olan kötü niyetli insanların hepsi istemese de mutlaka sulh ve sükun dünya üzerinde kurulacaktır. Bu sulh ve sükunun kurucusu olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala abesle iştigal etmez. Ne söylerse mutlaka gerçekleşir. İşte bizim ağzımızdan söylettiği şey de odur ki dünya bir sulh ve sükun devresine yaklaşıyor.
Bütün dünya biz neden savaşıyoruz sualini soracaktır kendisine. Ve o zaman bir takım insanlar tarafından aldatıldıklarını fark edecektir insanlar. Konumuz aldatanların cezalandırılması değil. O tarafı Allah Teala'yla o aldatan kişiler arasındaki bir ilişkidir. Bizim dışımızda. Ama biz bu büyük kitlelerin birbirine dost oldukları günkü o güzelliği yaşayacak olanlarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzelliğini birlikte yaşamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlar ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El Fatiha ve Esselamu.

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir Resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kafirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eder.

0: veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç getiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz.
1: Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın.

Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kâfirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenü olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek aza hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakin hasil edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Bir güzelliği paylaşmak üzere. Allah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirini yapmak üzere. Ra'd suresinin 34. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz.

Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lehum azabun fil hayati dünya ve le azabil ahireti eşak ve ma lehum minallahi min vak. Vakın. Kelimeler lehüm onlar içindir, onlar için vardır. Azabın bir azap fil hayatet dünya, dünya hayatında. Ve le azabil ahireti ve elbette muhakkak ki ahiret azabı da. Eşakku ahiret azabı, eşakku daha güç, daha meşakkatli. Ve mâ lehum ve onlar için yoktur. Minallahi Allah'tan. Min vakin koruyuculardan bir koruyucu. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Lehum azabun fil hayatet dünya. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ve le azabil ahireti eşakku. Ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Daha da azap vericidir. Ve mâ lehum minallâhi min vâkın. Ve onların Allah'tan, Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur.

Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Onlar için dünya hayatında bir azap vardır ve ahiretin azabı daha da meşakkatlidir. Ve onların Allah'tan, yani Allah'ın azabından koruyan bir koruyucusu yoktur. Kim bu insanlar? 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların vasıflarını veriyor. Onlar Allah'a ortaklar koştular diyor. Onları atlarına çağırın da davete icabet edemeyeceklerine, edebileceklerine bakın diyor Allah-u Teala. Küfredenlere kurdukları düzenler hoş gösterildi diyor. Bu standartlardaki insanlar söz konusu. Onlar için dünya hayatında bir azap söz konusu diyor, vardır diyor Allah Teala. Ve ahiretin azabı ise daha da şiddetlidir. Kim bu insanlar? Bu insanlar tek bir cümleyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Aralarında putperestler var, aralarında çeşitli insanlar var. Ama bir vaka var ortada. Hem dünyada azap onların, hem ahirette azap onların. Zaten bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikten sonra onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değil. Burada da aynı minval üzere insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ve onların hem dünya azabına muhatap oldukları, hem de ahiret azabına muhatap oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse dünyada onlar için bir mutluluk yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan Allah'ın velisi olamaz. Olamazsa üçüncü cennetin sahibi de, birinci cennetin sahibi de olamaz. Dünya hayatından da hiçbir mutluluğu yakalayamaz. Dünyada da azap onların, ahirette de azap onların. Bu Ra'd suresinin 34. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ahirette de dünyada da azaba muhatap kılınacakları ifade ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala niçin yaratmıştı bizleri? Mutlu olmamız için. Ama burada gördüğümüz ne? Buradaki insanlar mutsuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları dünyada da azaplandırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cennete girmeleri de imkansız. Ahirette de azaplandırıyor. Her ikisinde de bu insanlara azap var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah razı olsun. Ve Ra'd suresinin 35. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Meselül cennetil leti ru'i del muttekûn. Tecri min tahtihel enhar. Ukuluha daimun ve zilluha. Tilke ukbellezinet tekav. Ve ukbel kafirinen nar. Allah-u Teala buyuruyor, meselül cenneti elleti, o cennetin örneği, durumu gibi, vuide el muttekin, takva sahiplerine vaat edilen cennetin durumu. Teci akar, min tahtiha, onun altından, el enharu, nehirler akar. Ukuluha, onun meyvesi, daimin, süreklidir, daimidir.
Ezillaha ve onun gölgesi, o da süreklidir. Tilke işte bu ukba ellezine ittekav, takva sahiplerinin sonu, akıbeti, ukbası işte budur diyor Allah Teala. Ve ukba el kafirin, inkar edenlerin sonu, ennarı, ateş. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Meselül cennetilleti vu'idel muttekun. Muttakilere vaat olunan cennet şunun şunun şunun misalidir. Şöyle şöyle şöyle olan şeyler gibidir.

Mezhulü cenneti leyti bu del muttekun muttekilere bağın olunan cennet misalidir. Tecri min tahtihel enharı, onun altından nehirler akar. Ukuluha daimun ve zilluha, ve onun meyvesi ve gölgesi daimidir. Tilke ukbelel ukbellezinettekav, işte bu takva sahiplerinin akıbetidir, sonudur. Ve ukbel kafirinen narı, ve kafirlerin sonu ateştir. Kafirlerin akıbeti ateştir. Diyor ki Allah Teala muttakilere vaad olunan cennet, altından nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimi olan bir bahçe gibidir. İşte bu takva sahiplerinin sonudur. Kâfirlerin sonu

Allah Teala 34. ayet-i kerimede cehenneme dünya hayatında da azap olduğunu söylüyor. Ahiret hayatında da azap olduğunu söylüyor. Allah'a karşı onları koruyacak da yoktur diyor Allah Teala.

Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O insanlar ki azaplarından bahsediyor Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimede de hem cennetin sahibi olan takva sahipleri ifade ediliyor, hem de kafirlerin sonundan da bahsediliyor. Şimdi Allah-u Teala burada iki unsur olarak bir takva sahiplerini vermiş, bir de kafirleri vermiş. Takva sahiplerinin misali altından nehirler akan ve meyvesi de gölgesi de daimi olan cennetlerdir diyor. Ve Allah Teala diyor işte bu takva sahiplerinin sonudur. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Kimdir takva sahibi? Bundan sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşandır. Birinci aminler takvası, ikincisi müminler takvası. Kimdir takva sahibi? Fizik vücudunu Allah'a ulaştırandır. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edendir. Evap takva, evaplar takvası. Kimdir takva sahibi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edendir. Muhsinler takvası. Kimdir takva sahibi? Nefsini Allah'a teslim edenlerdir. Ahsen takva. Muhlisler takvası veya. Kimdir takva sahibi? İrşade ulaşanlardır. Kimdir takva sahibi? İradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Hepsi de kıyametten sonra altına ırmaklar akan cennetlere konulacaktır. Hem gölgesi daimi olan hem de meyvesi daimi olan altından ırmaklar akan cennetler. İşte takva sahiplerinin gidecekleri yer orasıdır diyor. Peki ya kafirler? Kafirlerin sonu ateştir. O ateş kelimesini hatırlayacaksınız. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde ne diyordu? Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor buradaki gibi. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi kafir hüviyetinde. Neden? Çünkü kalplerinde iman kelimesi yok. Öyleyse iki nevi insan örneği veriliyor. Takva sahipleri ve kafirler. Takva sahipleri yedi kademe oluşturuyor. Kafirler kimler? Birinci ve ikinci basamağı işgal edenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve tabiatıyla kalbinde hep ebediyen küfür yazılı olarak kalacak olanlar. Ve 36. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمْ مُلْ كِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ
en a'budullâhe. A'budallâhe. Ve lâ üşrike bi. İleyhi ed'u ve ileyhi me'ab.

36. ayette Allah Teala diyor ki kelimelerde vellezine ve o kimseler ateynahum onlara verdik. El kitabe kitap yefrehune sevinirler ferahlanırlar. Bima ünzile indirilen şeye ileyke sana. Ve minel ahzabi ve taraflardan, gruplardan, hiziplerden en yünkürü inkar eden kişiler. Ba'dahu onun bir kısmı kul de ki innema sadece yalnız umirtu ben emrolundum bana

Şimdi kelimelere bakıyoruz. Vellezîne âteynâhumül kitâbe ve kendilerine kitap verilenler yefrehûne bimâ unzile ileyke sana indirilene sevinirler. Ve minel ahzâbi men yunkiru bâdehu ve gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere minel ahzabi diyor. Ahzabi hizipler, gruplar. Badehu bir kısmı. Kul innema umirtu en abudallahi. Şöyle de ben yalnızca

Ve la üşrike bihi ve ona şirk koşmam. İleyhi edu, ben ona davet ederim. Ve ileyhi meabi, ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım. Dönüşürüm.

Burada Allah Teala birçokundan birden bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki onlara de ki ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk

koşmamakla emrolundu. Ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ne diyordu Allah Teala? Ve ma üşrike bihi. Ona, Allah'a şirk koşma. Şimdi öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı emir açık bir emir. Allah'a kul olmak. Ne diyor Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde? Ben insanlara ve cinlere, ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyor Allah Teala. Allah Teala bütün insanları ve cinleri sadece Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de tabiatıyla aynı emri vahyediyor. Bana kul olacaksın diyor. Onunla emrediyorum seni diyor. Yani bunu söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Allah'a kul olmamış. Ne zaman bir insan Allah-u Teala'ya kul olur? Kulluğun düşünce platformunda başlangıç seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kuvvedeki düşünce seviyesindeki Allah'a kul olmaktır. Sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesi başlar. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlar. Üçü de Allah'a kul olmak üzere fiziki standartlarda harekete geçmişlerdir. Artık Allah'a kul olma olayı net olarak başlamıştır. Sonra ruh Allah'a ulaşır, Allah'a kul olur. Sonra fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlemez. Sonra da nefs daimi zikre ulaşınca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. En sonra da irade Allah'ın iradesine bağlanır. O da Allah'a teslim olur. Her birisi o sistemlerin Allah'a kul olmasıdır. Ruhun kulluğu 21. basamakta, fizik vücudun kulluğu 25. basamakta, nefsin kulluğu 27. basamakta, iradenin kulluğu 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Öyleyse Allah'a kul olmakla emrolundum diyor. Kur'an bütün insanları zaten Allah'a kul olmayı emrediyor, farz kılıyor. Ve şirk koşmamak da kul olmanın faktörlerinden bir tanesi. Ve Allah-u Teala'nın bir ifadesi vardı Fusilet 33'te. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben ona davet ederim diyor. Allah'a teslim olup Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. Ben ona davet ederim diyor. Allah'a davet ederim. Ve dönüşüm onadır. Meabım, sığınağım, dönüş yerim odur. İstikamet anlamına söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bu dizaynda ne görüyoruz?

Buradaki muhtevaya baktığımız zaman adeta Kur'an-ı Kerim'in özetini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler diyor. Kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, yani Hristiyanlardan da Yahudilerden de bir kısmı sana indirilene sevinirler diyor. Çünkü kendi kitaplarında yazılı olan aynen Kur'an-ı Kerim'de de var. Yetmez, o sevinenler zaten kendi peygamberlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar gelen zaman parçası içinde hep tabi olarak gelmişler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe ne yapıyorlarsa Hristiyanlardan da küçük bir grup, %10'dan daha azı Hristiyanların, Yahudilerden de, Musevilerden de %10'dan daha küçük bir grup, toplam Musevilerin %10'undan daha küçük bir grup. Bu insanlar tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaptığını yapıyorlar. Onlar gibi namaz kılıyorlar, onlar gibi zekat veriyorlar, onlar gibi zikir yapıyorlar. Ve Allah'a kimisi ulaşmış, kimisi ulaşma yolunda. Bu ayet bize açık bir şekilde kendilerine kitap verilenlerin bir kısmının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilenlere sevindiğini söylüyor. İndirilen ne? Allah'a kul olmak indiriliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'a şirk koşmamak emrediliyor. Ve Allah'a davet etmesi emrediliyor. Ve ifade ediyor ki sen bize döneceksin diyor Allah Teala, ruhunu bana ulaştıracaksın. Benim dönüşüm onadır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerime açık ve kesin bir Kur'an muhtevası taşıyor. Sanki Kur'an'ın bütünü anlatılmış gibi. Evvela bu ayet Rad suresinin 36. ayet-i kerimesi bir açıdan çok önemli bir ayet-i kerime. Dinlerin birleştirilmesi istikametinde özel bir önemi var.

Çünkü onlar da sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamakta oldukları hayatın aynını onlar da zaten yaşıyorlar. Bunlar Museviler Hazreti Musa'dan o güne kadar gelen gelenekleri aynen devam ettirmişler. Hazreti Musa'nın yaptıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarının aynı olduğunu ifade ediyor bu ayet-i kerime bize. Sevinirler. Yani onlar kendilerinin yaptığı gibi sahabenin de yaptığını gördükleri zaman kendi kavimleriyle anlaşmazlıkları var o insanların. Çünkü Hristiyanların büyük kısmı unutmuşlar dinlerini. Birden fazla Allah'a inanmışlar. Ruhul Kudüs. Hazreti İsa da Allah'tan başka Allah'lardır, Tanrılardır diyorlar. Ve Hazreti İsa'nın söylediklerini unutmuşlar. Hazreti İsa'nın yaşantısını unutmuşlar. Unutmayanlar, Hristiyanlar arasında unutmayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hakikatlerden sadece sevinç duyuyorlar ki kendi hayatları da onun aynı. Ama Hazreti Musa'ya tabi olan Yahudilerin de, Musevilerin de küçük bir grubu aynı şeyleri yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin yaşadığı hususları. Ve inkar edenler de var bunların arasında. Bu ayet Allah'a kul olmaktan, Allah'a şirk koşmamaktan ve Allah'a davet etmekten

Allah'a, sığınağa sığınmaktan bahsediyor. Rahat suresinin 36. ayet-i kerimesi, Kur'an kavramlarının birçoğunu muhtevasını alan özel bir ayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an'ın temellerini bu ayet veriyor ve Hristiyanların da Yahudilerin de bir kısmının sahabeyle aynı standartları paylaştığını net olarak ifade ediyor bize. Öyleyse dinlerin birleştirilmesinde bu ayet önemli bir yer tutuyor. Rad suresinin 37. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike enzelnahu hukmen arabiyya. Ve le inittebaate. İnittebaate. Ehvaehum ba'de ma ca'eke minel ilmi ma leke minallahi min veliyyin. Ve la vak. Ve kezalike kelimeler ve kezalike işte böyle böylece enzelnahu onu biz indirdik. Hükmen bir hüküm olarak arabiyen Arapça bir hüküm olarak indirdik. Ve le in ittebate. İn ittebate. Ve elbette ona tabi olursan, ona ittiba edersen ehva ehüm, onların hevalarına, heveslerine tabi olursan, ittiba edersen, uyarsan, bade sonra ma caeke, sana gelen şey minel ilmi, sana gelen ilimden, bunca şeyden sonra onların hevalarına tabi olursan, ma leke, senin yoktur, min Allahi Allah'tan, min veliyin, bir veli, bir dost, ve la vakın, bir koruyucu. Ve kezalike enzelnahu, işte böyle onu indirdik, hükmen arabiyen, Arapça bir hüküm olarak. Ve le inittebate ehvâhüm, ve onların heveslerine tabi olursan eğer, bademâ câike minel ilmi, sana

Sana gelen bunca ilimden sonra veya sana gelen ilimden sonra naleke minallahi min mediyin, elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve la vakın ve bir koruyucu yoktur. Vak. Vak kelimesi vikaye etmekten geliyor. Vak, vikaye eden yani koruyan demek.

Sana elimden bunca şey, sana elimden bunca şey geldikten sonra Aleyke min Allahi min veliyin. Senin için yoktur Allah'tan başka bir dost, bir koruyucu. Ve la vakın, vikaye eden koruyucu da yoktur. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getirelim. İşte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana ilimden bunca şey geldikten sonra onların heveslerine tabi olursan geldikten sonra eğer onların heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur.

Sana gelen bunca ilimden sonra eğer onların hevalarına, heveslerine tabi olursan elbette senin için Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu yoktur diyor. Bir başka ifadeyle hiç kimse seni koruyamaz. Hiç kimse, Allah'tan başka hiç kimse senin dostun olarak yoktur. Öyleyse şimdi iki tane gruba dikkatle bakın burada. Birinci grup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah ne indirmişse ona seviniyorlar, Hristiyanlardan da, Yahudilerden de. İkinci grup sevinmiyorlar, karşı çıkıyorlar. Birinciler o güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabeyle birlikte yaşayanlar, onların yaşadığı hayatı, tasavvuf hayatını, İslam'ı yaşayanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durum söz konusu. Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirdik diyor ve bir hüküm olarak indirdik diyor. Burada hükmümüz var bizim diyor. Ne hüküm verdiysek ona itaat edeceksiniz diyor Allah Teala. Ve sana da diyor ilimden bunca şey geldikten sonra eğer sen onların heveslerine tabi olursan o zaman senin için Allah'tan başka bir dost ve koruyucu bulunmaz diyor Allah Teala. Ve 38. ayet-i kerime Rahat Suresi Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٍ diyor ki Allah Teala kelimelerde velekat ve andolsun erselna biz gönderdik rusulen resuller gönderdik min kablike senden önce ve cealna ve kıldık lehum ezvacen onlara eşler kıldık.

Evhüm ezvacen onlara eşler. Ve zürriyeten ve zürriyet nesil çocuklar. Ve mâ kâne ve değildir, olmaz. Li Resulin bir Resul için enniyetiye bi getirmesi ayetin bir ayet, bir mucize. Bir ayet. İlla'den başka ancak olmaksızın olmadan Allah'ın biiznillahi, Allah'ın izniyle.

biiznillahi, Allah'ın izniyle, li külli ecelin, her zaman için vardır, kitabın, bir kitap. Ve cümlecikler. وَلَّكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ. Andolsun senden önce de Resuller gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا. Ve onlara da eşler kıldık. Ve zürriyeten, ve zürriyet, çocuklar kıldık. Ve mâ kâne li resûlin, bir resul için olmaz. En yetiye bi ayetin, bir ayet, bir mucize getirmesi, illa bi iznillahi, Allah'ın izni, olmadıkça, olmaksızın.

Allah Teala buyuruyor cümleciklerde. Her zamanın bir kitabı vardır. Ve bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyet çocuklar kıldık. Bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet, bir mucize getirmesi olmaz. Her zamanın bir kitabı vardır. Allah Teala bütün zamanlarda kitaplar indirmiş peygamberlerine. Allah Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra, hepinizden sonra bir Resulüm gelecek." Mehdi Resul'den bahsediyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz vermenizi, misak vermenizi ve dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum diyor. Bana söz verdiniz mi ona yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize ve dilinizle de ikrar ettiniz mi? Diyor, onlar da ikrar ettik diyorlar. Birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor ve hikmet verdiğini söylüyor. Her nebinin şeriat kitabı kendisinden sonra gelen şeriat kitabına kadar geçerlidir. Ondan sonraki devre o yeni gelen kitaba aittir. Yani Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'e verdiği şeriat kitabı Hazreti Musa'ya kadar geçerli olmuş. Hazreti Musa'ya verdiği şeriat kitabı Hazreti İsa'ya kadar geçerli olmuş. Hazreti İsa'ya verdiği şeriat kitabı Kur'an'a kadar geçerli olmuş. Ve Kur'an kıyamete kadar geçerli konulmuş. Çünkü Kur'an'dan sonra başka bir nebi gelmeyeceği için başka bir şeriat kitabında gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Onun için Allah Teala bu açıdan olaya baktığımızda böyle görünüyor ve onun için diyor ki her devrin bir kitabı vardır diyor. Son nebi olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kitabı da bütün zamanların sonuna kadar hükmünü koruyacak manası çıkıyor bundan.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Resul için Allah'ın izni olmaksızın bir ayet getirmesi olmaz diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ancak uygun görürse bir Resul'e ayet indirmeyi, ancak Allah'ın izniyle ayet iner. Ve bu muhtevada Allah-u Teala burada Nebi kullanmıyor, Resul kullanıyor. Öyleyse bu ayetten çıkan mana, kavimlerdeki Resullere de Allah-u Teala ayet indirebilir. Ama onlar Nebi olmadığı için onlara inen ayetler, onlara inen sureler hiçbir zaman bir şeriat kitabı hükmü taşımaz. Ama o kitaplar bulundukları devirdeki sohbet kitabı hüviyetinde olabilir. Şeriat kitabı hüviyetinde hiçbir zaman olması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir muhteva daha burada tamamlanıyor. Rad suresinin 38. ayet-i kerimesiyle. Bir noktaya ulaştık. Bir yeni dersimiz burada inşallah tamamlandı. Kitaplar konusunda Kur'an'ın en önemli ayetlerinden birisini açmış olduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lenâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Kur'an'dan ve İslam'dan koparılan Kur'an kavramları. Bu seri inşallah devam edecek. Bu akşam sizlerle birinci konumuzu konuşacağız. Mümin olmak. Mümin olmak İslam'dan ve Kur'an'dan koparılmıştır. Allah'ın Kur'an'da tanımladığı mümin olmakla bugün üniversitelerimizde öğretilen mümin olmak birbirine hiç benzemeyen iki kavramdır. Şeytan 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in temel kavramlarını kesin bir ölçüyle yok etmeyi, dejenere etmeyi, saptırmayı, asli unsurlarını devre dışı bırakmayı başarmıştır. İşte bu kavramlardan bir tanesi mümin olmak. Mümin, imanın sahibi olan demek. İman, inanç demek. Demek ki mümin, inanan demek. Şimdi zamanımızda mümin kimdir diye soruyoruz. Cevap geliyor, Allah'a inanan mümindir. Öyle midir sevgili kardeşlerim? Allah'a inanan mümin midir? İnsan Allah'a inanıyor diye mümin olmak şerefine erebilir mi? Sual. Hadi bakalım, düşünün. Bir kişi Allah'a inanıyor. O bir mümin midir? Standartlara bakıyoruz. Allah Teala müminler cennete girer diyor. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Allah'a inanan insanlar bizim toplumumuzun %90'ından mutlaka daha fazlasını oluştururlar. İnanmayan insan ateist sayısı çok azdır. %1'in de çok daha altındadır. Allah'a inanmayan, karşı çıkan, tabiat vardır, Allah yoktur diyen, her şeyin kendi kendisine oluştuğuna inanmaya çalışan, aslında inanmaları da tamam mümkün değil de, insanlar. Onları bir tarafa bırakıyoruz. Geri kalan insanların %90'ını oluşturan kitle inanıyor Allah-u Teala'ya. %90'dan daha fazlası, %99'dan belki daha fazlası Allah'a inanıyor insanların. De bu insanlar acaba Allah'ın cennetine giderler mi Allah'a inanıyorlar diye. Başka bir ifadeyle Allah'a inanmak kişiyi mümin kılar mı? Kur'an'a baktığımız zaman Allah Teala mümini ve kafiri birbirinden ayırmış. Diyor ki müminler cennete girer, kafirlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Öyleyse inançla cennet arasındaki ilişkiyi kurmamız lazım. Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki lehedeynâhü sebîlâ. Biz onları sebîle hidayet ederiz, ulaştırırız. İmmâ şekûrâ, immâ kefûrâ. Ama dileyen
küfredenlerden olur, dileyen şükredenlerden olur. Şakir ve kafir iki ayrı dizaynı ifade eder. Şakir, Allah'a şükreden ve şükrü kabul edilendir. Kafirlerin şükrü kabul edilmez. Öyleyse kimdir şakir, kimdir kafir? Öbür taraftan mümin ve kafir kavramları birbirinin tamamen zıttıdır. Kafir, inanmayan, kefere kelimesi ve küfar kelimesi bunun çoğulu, inanmayanlar. Mana itibariyle böyle durum. İnananlar ve inanmayanlar ve halk geniş açılı olarak şeytan tarafından buna inandırılmış. Allah'a inanıyorsa bir kişi mümindir. Allah'a inanmıyorsa mümin standartları içerisine o kişiyi alamıyoruz. Acaba bu kadar basit mi? İnsanımızın %99'u en az böyle olduğunu kabul edersek, %99'u olduğunu kabul edersek, 100 milyon olsaydık, içimizden 1 milyonun inanmaması lazımdı. Demek ki 70 milyon olduğumuza göre, eğer aramızdan 700 bin kişi inanmıyorsa, %1 inanmayandır. 700 bin kişi yok inanmayanlar. Ondan çok daha aşağıda. Öyleyse bizim ülkemizde herkes mümin. Allah Teala müminleri cennetin alacağını söylüyor. Kafirler ise ölçü olarak verdiğimiz cehenneme giren bir daha cehennemden çıkmaz konusunda ard arda sıraladığımız 29 tane ayet-i kerimede genel olarak kafir kavramı kullanılıyor cehenneme gidecekler için. En aşağı 30 tane, 40 tane, en aşağı 20 tane ayet-i kerime kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse bir sonuca buradan varıyoruz. İnsanların %99'undan fazlasının cennete girmesi lazım müminler diye. Girerler mi? İki ekstrem ucun sonuçlarına bakalım gelin beraber. Optimistler ve pesimistler ne diyorlar? Bu karamsarlar diyorlar ki, yahu kardeşim, biz müminiz, Allah'a inanıyoruz ama sahabenin bile 10 tanesine nasip olmuş Allah'ın cennetine girmek. Hiç bizim gibi bir insan Allah'a inanıyor, yani mümin, ben müminim ama cennete gireceğime inanamıyorum doğrusu diyor. Optimistler içinse cevap hazır. Arkadaş diyor, ben Allah'a inanıyorum. İnandığıma göre müminim. Mümin olduğuma göre Allah Teala bu ayet-i kerime gelince beni mutlaka cennetine alacak. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Ben mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. O zaman ona hatırlatarsınız eğer, ya kardeşim peki ama sen namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, zekat veriyor musun, kelime-i şehadet getiriyor musun? İslam'ın 5 tane şartını hatırlatıldığını farz edin. Büyük kısmı onları da yerine getirmiyor. Ama söylenen de kesin yani. Müminleri Allah cennetine ulaştıracak ve kişi Allah'a inandığına göre mümin olduğuna kesin şekilde inanıyor. O zaman diyoruz Allah Teala müminleri cennetine alacak ama seni nasıl cennetine alacak? Sen Allah'ın hiçbir görevini yerine getirmiyorsun. Sadece inanıyorsun diye Allah Teala'nın seni cennete alacağına inanıyor musun? O zaman duruluyor. Ama diyor ki tamam ben Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorum ama müminim. Öyleyse ne yapacak Allah Teala beni? Önce cehennemini alacak tabii. Ne kadar suç işlediysem o kadar zaman cehennemde kalacağım.
cezamın süresi dolunca hapishaneye girip çıkıyormuş gibi, o zaman oradan çıkacağım. Allah Teala beni cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, evvela bu kabusu bitirmemiz lazım. Cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz. Bir defa daha size bu konudaki ayetleri sadece ayet numarası vererek, vakit geçmesin diye sadece ayet numarası vererek bildirmek istiyorum. Cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkmayacağını söylüyor Allah Teala. Ve 29 tane ayet-i kerime açık bir şekilde bunu söylüyor. Sadece ayetlerin numarasını ve kelimelerle en kısa ifadeyi. Birinci ayet Araf 36, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. Birinci ayet Araf 36. 2. Ashab 65, hâlidîne fîhâ ebedâ. Ashab 64'te Allah Teala diyor ki, Allah kâfirlere lanet etmiş, onlara bir ateş hazırlamıştır. Ashab 65, hâlidîne fîhâ ebedâ. 3. ayet-i kerime Âl-i İmran 116, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 4. Bakara 39, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. 5. Bakara gene 81, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. 6. Bakara 217, ve Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. 6 ayet-i kerime oldu sevgili kardeşlerim. Onlar ateş ehlidirler, ebediyen orada kalacaklardır. Bakara 257, 7. ayet-i kerime, Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidûn. Aynı ifade. Onlar ateş ehlidirler, orada devamlı kalacaklardır. Bakara 275, aynı ifade, 8. ayet. Ve yine 6, fi nari cehenneme halidine fiha. Cehennem ateşindedir. Cehennem ateşinin içinde halidine fiha, orada ebediyen onun içinde. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşindeler. 10. ayet-i kerime cin 23, fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Ona içinde sonsuz olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacağı. 11. ayet-i kerime Enbiya 99, küllün fîhâ hâlidûn. Hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 12 Haş 17, ennehumâ finnâri hâlidîne fîhâ. O ikisinin, o ikisi de ateşte ebediyen kalacaklardır.

13. ayet-i kerime mücadele 17. Ülâike ashabun nârihim fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. 14. ayet-i kerime Muhammed 15. Hüve hâlidûn fînnâri. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. Mümin 103. Fî cehenneme hâlidûn. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. Mümin 76. Uttüle ebâbe cehenneme hâlidîne. Hâlidîne fîhâ. Ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin. 17. Fethüle ebâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. Nahl 29. Cehennem kapılarından ebediyen kalmak üzere girin. 18. ayet-i kerime Lâbisîne fîhâ ahkâba. Orada bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. 19. Yuthilhu nâren hâliden fîhâ. Hadi ateşe girin. Ateşe atılırlar. Ebediyen kalmak üzere, daimi kalmak üzere ateşe atılırlar. Nisa 93, 20. ayet-i kerime ve cezaühü cehennemi halden fîhâ. Onların cezaları cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. 21. İlla tarika cehennemi haldiniyen fîhâ ebeda. Nisa 169. Onlar için sadece cehennem yolu vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 22. Rad 5. Ülâike ashabun nârihim fîhâ hâlidûn. Onlar ebediyen kalmak üzere cehennemdedirler. Ülâike ashabun nârihim hâlidîne fîhâ. Aynen. Tegavün 10. 23. ayet. 24. ayet Tövbe 17. Fînârihim hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Fe enne lehu le nâre cehenneme hâliden fîhâ. Onlar için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 26. Tövbe 68. Vel küffâre nâre cehenneme hâldine fîhâ. Kâfirler için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 27. Yunus 27. Ülâike ashabun nârihim fîhâ hâlidûn. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. Kıletüle ebvâbe cehenneme haldine fîhâ. İçinde ebediyen kalacağınız cehennem kapılarından girin denir onlara. Ve 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. İnnel mücrimîne fî azâbi cehenneme hâlidûn. Muhakkak ki mücrimler cehennemde devamlı olarak kalacaklardır. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren insanların bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Öyleyse abesle iştigal etmeyin. Allah'ın söylediği doğrulardan hareket edin. Demek ki iyimserlerin kanaati geçerli değil. Allah-u Teala'nın insanları önce cennete alıp da iyilikleri kadar cennete bırakması, sonra oradan çıkartıp ya da önce cehenneme alıp da kötülükleri kadar cehennemde kalmaları, sonra da iyilikleri kadar yani kaybettikleri dereceler kadar cehennemde kalmaları, bundan sonra da cennete girmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu kesinlikle önlemiş. Bir defa bu büyük yanlış girmiş halkımızın zihnine. Neler kopmamış ki sevgili kardeşlerim? Cehennem mefhumu kopmuş insanlarda. Kur'an'dan ben cehenneme girerim ama bir süre kaldıktan sonra mutlak oradan çıkarım inancı var. Öyleyse mümin olmayanların cehenneme girdikten sonra cennete girmeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne birinciler doğru söylüyor, ne ikinciler. O sahabenin bile 10 tanesine cennet çıkmış, diğerleri cehenneme gidecekler diye düşünen zavallılar, Kur'an'dan hiç haberdar olmayanlardır. Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki o ümmü nebi resule tabi olurlar,
onların hepsi oldular, onların hepsi felaha erdiler diyor.

içinde kalacağım diye düşünüyor adam. Diğeri ise cehenneme girecek ama cennete gireceğine kesin şekilde inanıyor. İkisi de yanlış sevgili kardeşlerim. Öyleyse mümin kimdir? Mümin olmanın birinci şartı Allah'a inanmaktır elbette. İnanmayan kafirdir. Sadece inanmadığı için cehenneme gidecek değildir zaten. Allah'a inanmayan kişi Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Bu sebeple cehennemden kurtulması da hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Öyleyse cennete girecek olanlar, orada ebediyen kalacak olanlar kimlerdir? Müminlerdir. Peki bir kişi hangi noktada mümin olur? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a inanması onu Allah'ın cennetine ulaştırmıyor. Yani o kişi peşin olarak biliyor ki cehenneme gidecek. Oradan cennete ulaşacağını zannediyor. Hiçbir şekilde ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın söylediği başka esaslar olmalı. Evvela kanunlarına bakalım Allah Teala'nın cennete girmek için, bir insanın cennete girebilmesi için ne olması lazım? Temel şart kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların girecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen kalmak üzere. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse yani günahların sevaplarından çok olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Öyleyse insanların cennete mi girecekleri, cehenneme mi girecekleri çeşitli istikametlerde belirtilmiş. Kimdir cennete girenler? Birinci ölçü. Sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse bakalım sadece bu ölçüye uyanların mümin olması lazım. Çünkü müminlerin gideceği yer cennettir diyor Allah Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olan cehenneme gitmeyecek olandır. Gireceği yer cennet olan ebediyen cennette kalacak olandır. Görüyorsunuz ki daha konunun başındayız. Her şey yanlış. Cehenneme girenin cennete gireceği zannediliyor. Bir süre orada hafif tertip kavrulduktan sonra onun gideceği yerin cennet olacağı zannediliyor. Allah'a inanıyor diye kişi mümin olduğunu zannediyor. Gerçekten inanç açısından bakılsaydı sadece o kişi mümin olacaktı. Öyleyse mümin olmanın standardı nedir? Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a inanan kişi Allah'a inanmasına rağmen hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse bu boş inançların hepsini yıkmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı mutlaka esas almak mecburiyetindeyiz. Kur'an'a ters olan açıklamalarını devre dışı bırakmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse mümin olduğumuz noktada bizim gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, 28 basamaklık bir İslam merdiveninde insanlar var, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Birinci basamak. İkinci basamakta olayların tesiri altında insanlar davranış biçimlerini sergilerler. Bu davranış biçimleri onların mümin olduğunu veya mümin olmadığını sergilemez. Davranış biçimlerine göre bu insanlar, ikinci basamaktaki davranış biçimlerine göre
Allah Teala

tarafından seçilirler ya da seçilmezler. Allah Teala insanlardan seçeriz diyor. Onlardan kim bize ulaşmayı dilerse onları kendimize ulaştırırız diyor. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. İkinci basamakta insanlar seçilir. Bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçerler. Üçüncü basamağa geçmek bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah o kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür aynı anda ve Rahim esmasını tecelliye başlar o kişiye. Dördüncü basamak. Yusuf suresinin 53. ayet kelimesi. Allah Teala diyor ki, Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah Teala burada Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kimlere başlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa mutlak olarak ulaşırlar. Çünkü Allah Teala Rahim esmasına tecelliye başladıktan sonraki 5-6 dakika içerisindeki bir zaman parçasında o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala. Ona bir furkandır, bu verdiği furkandır. İrşat makamını görmek, seçmek gözde. Görme hassasının üzerindeki kıçaveti alır, gene bir furkan verir kişiye. Kişinin gözlerinin görmesi değil, kendisinin görmesi lazım. Sonra bir furkan daha verip kulaklarındaki vakrayı alır, bir furkan daha verip İşitme hassasının üzerindeki mührü alır. Bir furkan daha verir, kişinin kalbinin mührünü açar. Bir furkan daha verir, kalbindeki ekiniti alır. Son furkanla, yedinci furkanla da kalbine idraki önleyen ekiniti kalbinden alarak idraki sağlayan bir idraki o kişinin kalbine koyan ekinet bunun adı. Kişi ekinneti alır, kalbine ihbat koyar, kişinin kalbi muhbit olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin idrak hassasını Allah Teala böylece açmış olur. Diyor ki, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa, böyle yaptığı takdirde biz ona furkanlar veririz. Ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Her verdiği furkanla, yedi furkanın her birinde, o kişinin günahlarının yedide biri kadar sevap hanesine rakam yazdırır kiramen katibe meleklerin Allah Teala. Böylece 7 tane furkanla rakam tamamlanır. O kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. E bu kişi böylece sevapları günahlarından fazla olacağı için birinci kat cennete ehil olur. Ne yapmıştır kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki bu kişinin özelliği nedir? Bu kişi mümindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi mümin olmuştur. Birinci özelliği Allah'a inanıyor. İnanç açısından özelliklerinden bahsediyoruz. İkinci özelliği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üçüncü özelliği bu
üzerine farz olduğuna inanıyor. Böyle bir kişi, bu üç özelliğin sahibi kişi, mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kişi mümin olamaz. Bu özelliklerine rağmen Allah'a inandıktan başka, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inandıktan başka, bunun üzerine farz olduğuna inandıktan başka, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun günahlarını örtmez. Örtmezse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve ne yaptı? Allah Teala günahlarını örttü. Kişiye 7 tane furkan verdi. Kişi 7. basamağa ulaştı. Burada bir mümin vardır artık. Neye icabet eden? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden. Bu birinci davettir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini, birinci kat cennetini mutlaka elde etmiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra, ertesi gün ölse, bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cennete ise sadece müminler girerler. Allah Teala mümin olmayı bu standartlarda açıklığa kavuşmuş, kavuşturmuş. Şimdi bakıyoruz, Allah Teala kimlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. لَا يَرْجُونَ diyor Allah Teala. Dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar diyor. Tatmine ulaşırlar diyor. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ülaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceleri itibariyle onların girecekleri yer ateştir diyor. Giren de gördüğünüz gibi demin bir daha oradan çıkamaz. Öyleyse bu insanın özelliği ne? Bu cehenneme giden insanın özelliği ne? Demin gördüğümüz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacak ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme girsin. Eğer kazandığı dereceler fazla olsaydı bir evvelki ayet-i kerime olan 102. ayet-i kerime sebebiyle bu kişinin mutlaka Allah'ın cennetine girmesi gerekirdi. Cehenneme gireceği kesinleştiğine göre, kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gitmesi kesinleştiğine göre, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişi cehenneme girecek ve bu kişi hüsranda olanlardan birisi. Bu kişi mümin değil. Allah'a ulaşmayı neden mümin değil? Gideceği yer cehennem olduğu için mümin değil. Müminlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Cehenneme gidecek hiç kimse mümin standartlarında sayılmıyor Allah-u Teala'nın indinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller, hüsranda oldukları için, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu kişiler mümin olamazlar. Bunlar cehenneme gidecek olanlar, mümin değiller. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, gideceği yer cehennem. Peki dileseydi ne olacaktı? Dileseydi Kur'an-ı Kerim ne isim veriyor bunlara? Amin olanlar diyor. Amin olanın durumuna bakıyoruz. Amin olan kişi nereye girer? Amin olan kişi Allah'ın cennetine girer.
İşte Vel Asr suresinin birinci ayeti kerimesi. Vel Asr'i İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminû. Asr'a yemin olsun diyor Allah Teala. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. İllellezîne âminû. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Öyleyse bunların gidecekleri yer Allah'ın cenneti ve bu insanlar öyleyse mümin. Allah'ın cennetine girecekleri kesinlik kazanıyor. Amin olmak kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan da inanan, mümin de inanan, imansa inanç. Öyleyse amin olanla mümin arasında fark var mı? Kur'an dizaynı içerisinde mümin olan kişi amin olan kişidir. Amin olamayanlar kafirlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala açıklık getirmiş konuya. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların dostudur. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur diyor Allah Teala. Allah ne diyor Allah Teala? Allah amin olanların dostudur. Aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Şimdi ikiye ayrılıyor kişiler burada. Amin olanlar, ikinci grup kafirler. İkinci grup kafirler olduğuna göre amin olanlar Allah'ın dostları. Müminler zaten amin olmakta, mümin olmakta aynı kökten geliyor. O kafirlere gelince diyor Allah Teala onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nura ulaşsalar bile, nefslerinin kalbi aydınlansa bile Allah'ın yolundan saptıkları zaman tekrar kapkaranlık bir dünyaya geri götürülürler. Mümin olmuşlarsa da mümin olduktan sonra tekrar küfre düşerler. İşte iki grup. Birisi amin olanlar, birisi kafirler. Birisi Allah'ın dostları, birisi tağutun dostları. Öyleyse Allah'ın dostları müminler, özellikleri amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek müminler, dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah Teala ölçüyü net ve kesin olarak veriyor. Allah'ın dostları müminler, tağutun dostları kafirler. Allah Teala Allah'ın dostları ve şeytanın dostlarını bir başka açıdan daha değerlendirmeye tabi tutuyor ve gene aynı sonucu görüyoruz. Ne gördük? Ayrı ayrı açılardan konuyu inceliyoruz. Aminu olanları gördük, Allah'a ulaşmayı dileyenleri gördük. Onlar Allah'ın dostları, müminler. Kafirleri gördük, onlar tağutun dostları, kafirler. Şimdi bir başka cepheden daha bakacağız olaya. Müminleri diğerlerinden ayırabilecek olan bir ayrı özelliğe bakacağız. Tek bir fırkada olmak veya fırkalara ayrılmış olmak. Kimdir
tek bir fırkada olan, kimdir fırkalara ayrılmış olan? Gelin beraberce bakalım. Bakıyoruz Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani puta tapanlardan olma. Öyle mi? Hayır. Allah Teala asıl şirki veriyor. Bütün insanların içine düştüğü, farkına bile varmadan düştüğü korkunç bir şirk müessesesi. Şirke bakıyoruz şimdi beraberce. O kişilerden olmayın ki, müşriklerden olmayın, o müşriklerden olmayın ki diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri elindekiyle ferahlanırlar. Onlar bölük bölük olmuşlardır diyor Allah Teala. Ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır, hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindeki de ferahlanırlar ama Allah'a yönelmezler, Allah'a ulaşmayı dilemezler, takva sahibi de olmazlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, takva sahipleri Allah'ın cennetine girenlerdir. Burada Allah'a yönelmeyi dilemeyen kişinin müşrik olduğunu söylüyor Allah Teala, şirk içinde olduğunu söylüyor ve isimlerini veriyor fırkalara ayrılanlar. Sadece iki grup insan yaşar, müminler, kafirler. Gene sadece iki grup insan yaşar, fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Olay açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkte olmayanlar, şirkte olanların gideceği yer cehennem olduğuna göre ve takva sahiplerinin cennete gireceğini Allah Teala Âl-i İmrân suresinin hem 15. ayet-i kerimesinde hem 98. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde ifade ettiğine göre bütün takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ayrıca Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. Takva sahiplerinin gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse takva sahipleri kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminler kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimler cennete girer? Takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Kimler cehenneme girer? Takva sahibi olmayanlar. Yani fırkalara ayrılanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah Teala bir açıklama getiriyor bize. Sadece iki grup insan var. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek takva sahibi olanlar. Gidecekleri yer cennet. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kurtuluşuna ulaşmışlar. Şirkten kendilerini kurtarmışlar. Takva sahibi olduklarına göre gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Acaba bu açıdan meselemize baktığımız zaman bunlar mümin midirler? Demin görmüştük mümin olduklarını. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, müminler kalpleri aydınlanacak olan, cennete girecek olan kişiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları, kafirler. Şimdi beraberce Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala bir defa daha kesinleştiriyor olayı. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Hedefi hatırlayalım. Ben Adem oğullarının sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım.
önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime girmelerini engelleyeceğim. Beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler gördük ki demin ifade ettiğimiz Velasur suresinde amin olanlar hüsranda değiller. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla gidecekleri yer cennet olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Bunlar hüsranda olmadıklarına göre cennete girecekler. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İşte sevgili kardeşlerim, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte Allah Teala burada çok açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılanların mümin olmadıklarını, sadece o tek fırkayı oluşturanların mümin olduğunu söylüyor. Kimdi o tek fırkanın sahipleri? Rum 31 ve 32'de takva sahipleri. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Sadece onlar mümin. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı Allah'a inanması o kişinin mümin olması için Kur'an-ı Kerim'de yeterli görünmüyor. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Eğer dilemiyorsa o fırkalara ayrılanların arasında. Sadece dilediği zaman takva sahibi, sadece dilediği zaman amin. Öyleyse amin olanlar takva sahibi midir? Ki amin olanlar mümindir diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, amin olanlar takva sahibidir. Nereden biliyoruz? İşte Yunus suresinin 61, 62, 63. ayetleri. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Şimdi bu noktayı diğer ayetle karşılaştıralım. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah ona ulaşmayı dile, ona yönel ve takva sahibi ol. Burada ne diyor? Ellezine aminu ve kânû yettekûn. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Birinde amin olmak kullanılıyor, birinde münip olmak kullanılıyor. İkisi de kişiyi takva sahibi yapıyor. İkisinin de manası Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir defa daha bakalım. Allah kimleri kendisine ulaştırıyordu? Münip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan, o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın bir sözünün garantisine girmek demek. Sözüne kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördüğümüz gibi kişi amin oluyor, takva sahibi. Kişi münip oluyor,
takva sahibi, takva sahipleri cennete girecek. İster amin olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin. İman açısından bu kelime, diğeri de münip, yönelme açısından. Yünip kelimesi, münip kelimesi, münibine kelimesi hep aynı. Ruhunuzun Allah'a ulaşması için önce münip olmanız lazım. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümelatun sarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık. Münip olanları kendisine ulaştırıyor. Münip olanlar takva sahibi ve amin olanlar takva sahibi. İki ayrı ayette takva sahibi olanların birinde amin olanlar olduğu, ötekinde münip olanlar olduğu ifade ediliyor. İkisi de yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim bu insanlar? Dileyenler, tek bir fırkayı oluşturanlar. Dilemeyenler, diğer bütün fırkaları ulaştırıp, diğer bütün fırkaları oluşturup, takva sahibi olamayanlar, dalalete kalanlar, hüsranda kalanlar ve şirkte kalanlar. Şirkte olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Dalalette olan kişi de cehenneme gider, mümin değildir. Bir defa müminlerin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cehenneme giren herkes müminler safında yer alamaz. Cehenneme gidecek olan hiç kimse müminler safında yer alamaz. Öyleyse nereye ulaştık? Cehenneme gidecek olan insanlardan. Onlar mümin değiller. Peki bu insanların müşterek özelliğine bir defa daha bakalım. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Tağuta kul iken, yani kafir iken, hangi ayet-i kerime girince? Bakara suresinin demin anlattığımız 257. ayet-i kerimesi girince, tağuta kul olanlar, tağuta dost olanlar, kafirler. Kul olmak dost olmanın ötesinde dostluk. Onlar kafirler. Kul olmaktan kendilerini kurtardıklarına göre sahabenin mümin oldukları yer neresi? Allah'a yöneldikleri, Allah'a ulaşmayı diledikleri yer, nokta, orada müminler. İşte her seferinde tek bir fırkada olanlarla bütün fırkalarda, geri kalan bütün fırkalarda olanları Allah Teala karşılaştırıyor. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Demek ki müminleri oluşturan sadece bir tek fırka, müminler mutlaka cennete girecekler. Geri kalan bütün fırkalar tağuta kul olacaklar. Hepsinin de gideceği yer cehennem. Sadece o tek fırka mümin. İşte o tek fırkayı oluşturanlar şirkte de olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kulu olmak ya da şeytanın kulu olmak, Zümer 17 bunu net olarak açıklıyor. Bütün sahabe önce tağutun kuluymuş, yani kafirmiş. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre sonra ne olmuş?
Allah'a ulaşmayı dilemişler, diledikleri zaman mümin olmuşlar. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'ın kulu olmak, o da mümin olmakla mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte mümin kavramı Kur'an'dan böyle kopmuş. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye kendilerini mümin zannediyorlar. Kaldı ki mümin olmanın daha başka şartları da söz konusu. Kişinin 7 tane inanç şartının sahip olması lazım. Allah'a inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, Basubadel Mevte inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ulaşmaya, ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmak. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanmak. 7 tane inanç şartının da sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu muhtevada bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu bütüne dikkatle bakın. Doğmalarla, uydurmalarla, insanların asırlardan beri uydurduğu yalanlarla kimse Kur'an-ı Kerim'e set çekemez. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kafir olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an kavramları konusundaki açıklamalar inşallah devam edecek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunları hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmaya kalben büyüyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak söz konusuysa hemen aklımıza Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 103. ayet-i kerimesini getirdi. Bu ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? وَاَحْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Ve zkur ni'metallahi aleykum iz kuntum edaen fe elefe beyne kulubikum fe esbahtum min ni'meti ihvanen. İşte Allah-u Teala hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın ipine tutunanlar sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Fırkalara ayrılanlar ise sırat-ı müstakimden sapanlardır. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinize düşman olmuştunuz. Allah Teala sonra kalplerinizi arasını birleştirdi ve böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, fırkalara ayrılmamak Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor.

başlangıç noktasında herkes 12 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 12 negatif özellikten bir tanesi de insanlar birbirine düşman. Ama bu birbirine düşman olanların Allah'a davet olunma daveti kabul edip Allah'a ulaşmayı dinlemeleri halinde Allah Teala bu düşmanlığı dostluğa, kin ve nefreti de sevgiye dönüştürüyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Dünyada birbirini en çok seven topluluk sahabe olmuştuk. İnsanlık tarihi boyunca sahabe bu konuda en üst seviyedeki örnek insanlar olmuşlar. Sahabe birbiri için her türlü fedakarlığı yapacak seviyedeydi. Birbirlerini sevmek kelimesi sevmenin izharından açısından sahabe en üst boyutta yer almıştı. Mekke'den Medine'ye göç edenler Medine'ye ulaştığın zaman o noktadan itibaren yapılan bütün evlerde hem ensarın hem de muhacirin mutlaka muhteşem bir çalışma dizaynı içerisinde çalıştığını görüyoruz. Hepsi başka kardeşlerin evini yapmak için alın teriyle bir gayretin içinde oldular. Hepsi aşk ve şevkle mescitlerini oluşturdular. Sevgi onların kalbindeki temel esası teşkil ediyordu. Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra da Allah sizi kalplerinizi telif ederek can dostları haline getirdi. Muhterem Efendimiz, hayat başkalarına yardım ettikçe meyve veren bir ağaçtır. Evet, gerçekten de birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mutlu ederek mutlu olmak dizayn içerisinde olursak, evet, hayat başkalarına yardım ederek meyve veren bir ağaçtır. Kalplerin telif edilmesi, seversiniz etrafınızdaki insanları severseniz etrafınızdaki insanları ama etrafınızdaki insanlar sizin sevginizden haberdar olmazlar. Sevginin bizim alanlarımızdan sahip olduğumuz alanımızdan çıkması ve karşı tarafa bir sevgi halesi halinde ulaşması söz konusu olmalıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, eğer birbirinizi seviyorsanız o sevginizi sevdiğiniz insana belirtiniz, ishar ediniz. Ben etrafımdaki insanları zaten seviyorum demeniz etrafınızdaki insanlar için bir şey ifade etmez. İş dünyanızda kalan, ishar edilmeyen, açığa çıkmayan, etrafımızdaki insanlara ulaşmayan bir sevgi onları sevdiğiniz konusunda hiçbir delile sahip değildir. Etrafınızdaki insanlar sizin onları sevdiğinizi sizin davranışlarınızdan çıkartmadığı sürece siz onlar için onları seven birisi değilsiniz. En büyük eksikliğimiz burada kendini gösteriyor. Hadis-i şerifte sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe
hakiki manada iman etmiş olamaz. Evet, muhakkak ki hepiniz başkaları tarafından sevilmek istiyorsunuz. Ama bu sevilmenin bir bedeli var, sevmek. İşte eğer bu bedelle biz toplumdaki yerimizi alırsak, güzellikleri biz de yaşayabiliriz. Allah Teala sahabeden bahsediyor. Neymiş sahabe? Sahabe hepsi birbirinin can düşmanı, birer katildi. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Hepsi diğer kabilelerden birbirlerini öldürmüşlerdi. Onlar da, tabi olanlar da birbirlerini ölmüşlerdi. Asırlardan beri süre gelen kan davası bütün kabileler arasında söz konusuydu. Onun için Allah Teala, siz ateş çukurunun kenarındaydınız. Sadece öldürüyorlardı. Üstelik de bunu bir şeref meselesi yaparak. Eğer öldürülemezlerse karşı taraftan birisinin şereflerinin zedelendiği kanısında oluyorlardı. Öldürmek üzerlerine borç bir şey olarak nesilden nesile geçmişti. Sonra Nebi Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte, ona tabiyetle birlikte Allah Teala onların üzerine sevgiyi oluşturdu. Bu sevgi kişinin iç dünyasından dışarıya izhar edilen bir sevgiydi. Herkes kardeşini sevdiğini sadece kalbiyle ona hissettirmeden sevmek şeklinde değil, sevdiğini her vesileyle mutlaka ispat ederek yapıyordu. Hadis-i şerifte müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. Yine Hristiyan alimlerden Martin Luther King, biz diyor, insanlar kuşlar gibi uçmayı öğrendik, balıklar gibi yüzmeyi de öğrendik, ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ilmiyle her şeyi biliyor, her şeyi görüyor ve bu kalbi talebin sahibi olanı da kalbinden bu talebi işitiyor. O zaman Rahim esması ile tecelli ederek onları 7 Furkan'la ve de 12 tane insanla mürşide ulaştırmak suretiyle kardeşler oluyorlar. Günümüzdeki insanlar kardeş olmayı öğrenebilmiş mi? İstatistiklere baktığımız zaman bunun ne yazık ki olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi sonuçlarına göre sadece 2015-2021 arasında ortalama 3 milyon 100 bin insan cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci slaytımızda adalet açısından baktığımız zaman aynı kurumun sonuçlarına göre, kayıtlara göre dünya genelinde çatışmalardan kaçan, zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısı geçen yıl ilk defa 100 milyonu aştı. Dünya genelinde neredeyse her kıtada çatışmalar yaşanıyor. Bu da adaleti daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Birbirlerine şikayetçi olanların durumuna baktığımız zaman dava sayısı, Türkiye'deki dava sayısı her yıl giderek artmakta. Son 10 yılda
yaklaşık iki katını çıkan dava sayısı günümüze 7 milyonu aştı. İnsanın sosyal hayatta en yakın olan eşi durumuna baktığımız zaman Birleşmiş Milletler raporuna göre son yılda dünya genelinde 15-49 yaşlar arasındaki 243 milyon kadın yakın partnerleri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutlu bir toplum tevhidi yaşayan bir toplum oluşturmak için evrensel veciz kanunu şöyle ifade ediyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman din kardeşliğe üç

bir fitne ve fesat vukufudur. Başlangıçta herkes fitnenin içerisinde. 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi de insanlar fitnededirler. Fitneden kurtulmak bir dilektir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte Resulullah'la şirkten kurtulmuşlar Allah'a ulaşmayı dilemekle ve Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fitnede. Mürşidine tabi olmayan da büyük bir fesadın içerisinde. İşte cahildirler, zalimdirler, fitnededirler, isyandadırlar, fısktadırlar, birbirlerine düşmandırlar. İrşad makamına karşı sağırdıysız, kördürler, ölüdürler. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Gay yolundadırlar, hidayete değillerdir. Mümin değillerdir, takva sahibi değillerdir. Evet, görüyoruz ki kafir olan kimseler birbirlerinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. İşte yeryüzünde büyük fitne olmuştur. Artık yeryüzünde insanlar birbirlerine dost değiller. Menfaat ilişkileri sebebiyle insanlar birbirlerinin yanında veya karşısında yer alırlar. Devletler devletlere düşman olurlar. Savaşlar oluşur. İnsanlar arasında şu anda dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaşın var olması demek, sevginin mevcut olmaması demektir. Yerini nefretin alması demektir. Bu dizaynı bu dünya dostluğuna çevirebilmek ancak sevmekle mümkündür. Dünya dostluğunu oluşturabilmek için evvela bu dostluğu oluşturacak olan büyük toplulukların kendi işlerinde birlik ve beraberlik kurmaları gerekir. Kendi işlerindeki sevgiyi oluşturmaları gerekir. Dinin en önemli tarafı din kardeşlerinin birbirine karşı olan değil, derin sevgisidir. Bütün sahabe için etrafındaki herkes kendisinden daha önemliydi. Kendisinden Allah Teala tarafından daha çok sevildiğine inanırlardı. Etrafındaki kişilerin bu özellikleri onları en zirveye noktaya taşımıştır. Herkes aynı şekilde inandığı için herkes birbirine başkası kadar en az severdi. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. Sahabe kardeşleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Olayı hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha hatırlayalım. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olanların içinde bulaşıyor. Birisi su üstesinde vereyim diye, birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer koşuyor hemen suyu vermek üzere. Suyu uzatıyor ikinci bir kişi ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Yoksa el dinlemez onu. Ona verirdi. Ama değerlendirme ölçüsü bu. Bu bir vasiyet. Koşarak gidiyor. İkinciye ulaştırıyor kabı. Tam alacakken üçüncü bir sahabe diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer suyu üçüncüye koşarak götürüyor. Ulaştığı anda o şehit olmuş. Bakıyor ki üçüncü kişi şehit olmuş. Veremiyor. Suyu hemen ikinciye koşuyor Hazreti Ömer. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Son demlerinde ölüm sırasında bir insan için en çok ihtiyaç duyulan şey bir yudum sudur. Bütün hazinelerden daha kıymetlidir. Onun için en kıymetli şey bir yudum su. En kıymetli şeyi elinin tersiyle itebiliyor sahabe kardeşi için. Onun için Allah-u Teala Allah kalplerinizi telif etti.

0: can dostları, can kardeşler oldunuz. Peki sahabe ne yapmış da can düşmanı bir konumdan can kardeşi olmayı, can dostu olmayı başarmış? Baktığımız zaman sahabe ne yapmış? Sahabe Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Günümüz geleneksel İslam tatbikatında onun yerini bidat almış. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabe ne yapmış? 12 tane insanla Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Günümüz geleneksel din tatbikatında ikinci bidat yerini almış. Mürşide tabi şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Sahabe ne yapmış? 3. En'am 71'de muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayeti gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Günümüz geleneksel din tatbikatında 3. bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabe ne yapmış 4. safhada? Ali İmran 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sadece İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşmuş. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkmış. Vasıta emirleri yerine hedef emirlerini vasıta emirleri geçirmişler. Zümre 18 5. safhada hepsi mürşitlerin hası Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözlüğüne ahsen sözle tabi olmuşlar. 5. bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okumak bizim gibi insanlar onlar ulelvaftır. Sırat-ı müstakim. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'in anlamaya yetmez diyorlar. 6. safhada hepsi muhlisler olmuşlar. Genelde sen din tatbikatındaysa bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gene ihlasla bir namaz kılalım. Ve tövbe yüzde sahabe Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e dediği safhada tabi olarak iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi inşaada memur ve mezun kılmışlar. Günümüzde 7. bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. Ayetler net olarak bunu söylemesine rağmen insanlar farklı şey söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin muhacir ve insanın yaşadığı 7. safa İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu ispatı olarak görüyoruz. Nebile Sultanı Peygamber iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sizin yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey iş göstereyim mi? Aranıza selamı yayın. Yani herkesi Allah'a davet edin. Hadis-i şerifte selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun. Evet. Selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun. Selam, İslam, teslim aynı kökten geliyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular ve Kur'an'ın ayetlerini araştırdığımızda 19 ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı açıklıyor. Yetmez, ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Hak müminler inanç itibariyle bir, Allah'a inanan, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanan, üç, farz olduğuna inanan, 4. Dilemesi halinde o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağından emin olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle hepsi ermiş evliya oluyorlar sahabe. 7 hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Birçokları bugün söylediğimiz zaman Allah'a ulaşma dileği dediğimiz zaman Eğer bu olsaydı Resulullah söylerdi. Resulullah söylemiş ama 7 hadiste açıklamış fakat geleneksel din tatbikatında Kur'an ayetlerinin veya Resulullah'ın hadislerinin de üzerine örtülmüş vaziyette insanların zanları devreye girmiş. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah yudhi limen yeşâ. Allah dileğini delalette bırakır. Zaten başlangıç noktası herkes delalette. Ve yehdi ile imen enab ve yünip enab olanları kendisine yönelen kişiyle hidayete erdir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Hud 29'da Amen olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu görüyoruz. Ankebut 5'te ise onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan nasıl 7 ayet-i kerimede sahabenin Allah'a yöneldiğini, Allah'a ulaşmayı dilediğini bize söylüyorsa sahabenin 7 safhada da Peygamber Efendimiz'e tabi olmasını görüyoruz. İşte Ali İmran 31'de Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Mümtehne 12'ye ve Enfal 64'te Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Arap 157'de onlar ki yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara marufla emreder, onları münkerden ne eder? Ali İmran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah-u Teala'ya teslim ettik. Zümer 18'de onlar sözü dinlerler ve ahsen olan Resulullah'ın sözüne tabi olurlar. Arap 158'de ey insanlar muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Öyleyse sahabenin 7 safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olduğunu görürüz. Tıpkı Yunus Emre'nin 7 safhada mürşide tabiyeti anlattığı gibi. Hakkı bulayım dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemali göreyim dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Nicel gitti mürşid arayı arayı Allah'ın bulduğu da bin kez okuyun sen aklan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. 3. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın diye bir kamil mürşide varmasan olmaz. Geleyi kardeş gidelim böyle. Şimdi aşıkların bağrındalar. Celali değildir, Ahmet'e bile. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yunus Emre bundan mana ver dedi. Bir kamil mürşide sende var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. İşte Allah dostu Yunus nasıl Kur'an ayetleriyle sahabe 7 safhada Resulullah'a tabi olmuşlarsa o da 7 safhanın 7'sinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini buyuruyor. Ali İmran 103'te Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a mülaki olmayı de dilemek demektir. Evet. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanın fırkalara ayrılmamak olduğunu söylüyor. Bu muhtevada Allah'ın söylediklerini dikkatli yerli yerine yerleştirelim. Rum 32'de Minellezîne ferakû dînehum ve kânû şüyâ. Onlar ki dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup kendi yanındakiyle ferahlanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. O zaman delalet fırkalara ayrılmayı, cemaat ise hidayet üzere olmayı ifade ediyor. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar şirkte kalanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde setefriku min ümmeti selase ve sev'ine fırkaten külla fırlari ila vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ben ve sizin gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. İşte bu fırka inerce tek bir fırka, bir de bütün diğer fırkalar. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman Sebe 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Lekad saddaka İbn-i Sezzanne ve tebi'uhu ila fariqan minel mu'minin." Andolsun ki iblis onlar üzerindeki zanını yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi ona, şeytana tabi oldular. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. İkisi de bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fırkaların isimlerini birbirine, birinde o tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar müşrikler olarak geçiyor. İkincisinde de kafirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisine takva sahipleri, ikincisine ise müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, Sebe 20'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde. Sarılanlar kimler? Sarılanlar, fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakim fetebi'u. Sebe 20'de sirat-ı müstakime tabi olanların müminler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu, yanına sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Yani 72 tane ayrı çizgi. Bunlar da diğer yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. 72 fırka hepsi de şeytana götürüyor ve gidecekleri cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin irşat makamını, İrşat makamları görmeyen gözlerini irşat makamını, irşat makamları gören gözler haline getirir. Görme hassasını da onu irşat makamı olarak görmezken, irşat makamı olarak gören hale getirir. Mürşide tabi olanlar 7 ayet-i kerimede net olarak ifade edilmiş. Evet. Ama mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. 7 hadis-i şerifte de Allah-u Teala'nın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Allah-u Teala'nın hepimizi cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hepimizin ihtiyacı mutlu olmak. Mutlu olmak, başkaları için yaşamak. Yani evrensel kanun, mutlu ederek mutlu olmak. Başkaları için yaşamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehit değiller, peygamber değiller ama şehitlerin peygamberlerin gıpta ettiği insanlar var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. İşte dinde kardeş olmak Allah'ın kalplerini telif ettiği birbirlerini Allah için sevenlerden oluşan bir toplum demektir. Onun için herkes kendisi için değil, başkaları için yaşarsa, kısacası kendisinin dışındaki bütün insanlar için yaşarsa, o zaman bütün insanlar da onun için olur. Evrensel kanun bu. O herkesi mutlu etmeye çalışırsa, herkes de mutlaka onlardan ona mutluluk dönecektir. İşte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu ancak en üst noktada sahabenin Allah tarafından kalplerinin telif edilmesi birbiriyle kardeş olmaları şeklinde ifade edilebilir. Öyleyse Allah'a kul olmak, kardeş olmak Allah'ın nimetiyle bu dünya hayatında gerçekleşmesi gerekir. Allah Resulü onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah'ın üzerindeki nimetini görmek istiyor. Öyleyse başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar, onlar birbirleri için yaşayanlardır. Allah Resulü, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı sevin, sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte herkes bu düsturla, bu evrensel sevgi kanunla hayatını yaşarsa, o zaman en üst noktadaki hedefe ulaşacaktır ve bu dünya o kişi için cennet olur. Kardeş olmak konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Ama eğer siz de ki başlangıçta herkes fitnede, başlangıçta herkes delalette, fesatta. Nitekim Allah Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Başlangıçta herkes birbirine düşman, birbirinin katili durumunda ve fesat söz konusu. İşte bu ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyen Rabbimiz, onlar için bu fitneden kurtulmaları meyanında Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Fesattan kurtulmak için de Resulünü göndermiş. Kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse fitneden, kim ki 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için ayet-i mürşide tabi olursa, fesattan kurtulmak suretiyle kardeş olur ki bu kardeşlik bu dünyada mutluluktur. Ahirette de en üst noktada cenneti yaşamaktır. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan fitneden kendinizi kurtarmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ki fitneden kurtulmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediyseniz ve fesattan kurtularak 12 tane insanla Allah'ın sizin itaat ettiği mürşid önünde tövbe etmek istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht Nuri Bakılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Evet, konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam kardeşinin ölçüsü nedir? İslam kardeşliği nasıl olmalı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz buyuruyor ki, sevgi fedakarlıktır ve bu fedakarlığın ölçüsü zikirdir. İşte en üst noktada daimi zikrin, külli zikrin ve tesbihin sahipleri, onlar Allah için yaşayanlar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, sahip olduklarını başkalarını mutlu etmek istikametinde tamamen tüketen insanlardır. En güzel örneği savaş meydanında Hazreti Ömer'in su talep eden havarilere matarasındaki suyu verirken, ölmek üzere olan bir insan için bir yudum su bu dünyada en büyük hazineyi teşkil etmesine rağmen o sevdiği kardeşi için onu feda etmesi. Kısacası hayatını onun için feda ediyor. Kardeşlik bu ölçüde. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Müslümanın diğer Müslümanlar üzerindeki hakları nelerdir, açıklayabilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle, bu el müslümü selime min el müslümine min nisani ve yedi. Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve emininden emin olduğu kimsedir. Öyleyse diliyle ona mutsuzluk vermez. Aksine diliyle onu mutlu eder. Eliyle onu sıkıntıya sokmaz. Mutlaka yardımda bulunan, kısacası her şeyle ona kendisini adayan kişidir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Akâf suresi 15 ve 16. ayetlerde bahseden kişinin tasavvufta hangi basamakta olduğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu devrin imamları için olan bir muhteva ifade ediyor. Çünkü hatta iza belaga eşedduhu ve belaga 40 seneten. Kale Rabbi evzeni en eşküre. İşte Yunus'un 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dediler. Yunus da bir devrin imamı. Mevlana'nın hamdım piştim yandım. İşte bu hamdım dönemi 40 yıl ifade etmesine rağmen çıkarttılar pişmemişsin dediler. Akâf 15 ayetinde muhterem efendimizin tefsiri, salih amel kişi hem ahiret saadetinin üst kademelerine hem de dünyada kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya ulaştırır. Salih amel daimi zikir ve sonunda tesbihe ulaşan kişi kesintisiz bir mutluluğa kavuşturan nefs tezkesinin 3. kat cennet, dünya saadetinin nefs tasfiyenin 7. kat cennet, an cennetlerini ifade eder. Akâf 16'da Allah onlara bir 700 derece veriyor. Allah'a ulaşmayı dilediklerinde 3. basamak salih makamında, salam makamında ise 20. basamın 1. kademesi 2. defa onların günahlarını örtüyor. Mürşide tabi olduklarında ise 14. basamak yine salah makamında 28. basamak 3 kademede 2 defa onların günahlarını sevaba çeviriyor. Gidecekleri yer ise elbette ki cennettir. İnsana, anne babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, güçlükle doğurdu. Onun taşınması üstten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim bana, anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs ezkesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Evet. Allah razı olsun. İşte onlardan yaptıkları en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derecat veririz. Onların günahlarını cevaz vermeyiz. Örteriz, sevap veririz, çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaat oldukları şey gerçek bir vaattir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, duanın kadere etkisi nedir? Örneğin müşkül bir duruma düşmek kaderimizde varsa ama Allah bu konuda çok dua edersek sonucu değişebilir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader değişmez. Kader Allah açısından ilmi takaddümdür. Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Kaderin değişebilmesi için Allah Teala'nın da yeni bir şey öğrenmesi lazım. Halbuki sıfır zaman aralığında Allah Teala her şeyi bilendir. İlmi her şeyi kuşatmıştır. İlmi takaddümdür. Ama cebri tahakküm değildir. Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Ama Allah Teala kişiye de serbest irade vermiştir. İradesiyle neyi talep ederse, o liyakatın sahibi ise Allah Teala ona verecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen iradesini kullanan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen sadece amelleri yerine getiren kişi muhakkak ki kader hücresi amel defteri illiğinde ama dilemeyenler de siciğinde. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir cami hocası mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak. Eğer namazın tamamsa başka soru sorulmaz dedi. Bu doğru mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tür namaz var. Bir namazında sevh içinde olanlar, bir namazında da huşu içinde olanlar. Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Huşu içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu Bakara 45-46'dan biliyoruz. Ama namazlarından gafil olanlar, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Şimdi mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimden ilk kaldırılacak şey huşu namazdır veya emanet ve huşudur hadisleri. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Emanet olan ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmaması. Bu yoksa zaten huşu yoktur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Huşuyu oluşturan da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakara 45'e göre. Öyle ki bir mescitte girdiğin şu içinde olan tek bir adam bulmayacaksın. Evet. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delaletle suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik. İşitenler ve akledenler kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa huşu yoktur. O kişinin namazı da yoktur. O zaman eğer namazın tamamsa, namazı tamam olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Namazı tamamlayan, gaflet içinde namaz kılanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem Efendimiz bir sefatinde sevgi müessesi, sizin sevmeyi gayretinizin ötesinde bir boyutta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevginizi arttırabilmek de başka insanlara karşı onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Buyuruyor. İkili ilişkilerde sevgide geçerli olan bu ilahi sistem bize anlatır mısınız diyor kardeşimiz. Sizin sevme gayretinizin ötesinde bir boyuta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz sevgi kişiden kişiye doğrudan doğruya ulaşmaz. A, B, C. Siz C'yi seviyorsanız mutlaka B'den geçer yani Allah'tan geçer ve o C'ye ulaşır. Katlı olarak ulaşır. Dolayısıyla o kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişir. Allah Teala olayı tezahür ettirir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Yani biz insanlara nasıl davranıyoruz? Onları seven, onları mutlu eden, sevginizi arttırabilmek de insanlara karşı olan onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Davranışlarıyla, yaptıklarıyla, halleriyle sizi sever haldeyse o zaman otomatikmen sizin sevginiz de oluşuyor. Ama öbür taraftan düşmanlarınızı sevin sözünden o kişi bize düşman olabilir ama biz onu Allah'a davet ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın sevgisinin dönüştürücü özelliği sevdiğimiz zaman o da bize candan bir dost olur. İşte Fusilet 34'te iyilikle kötülük iyi davranış biçimiyle kötü davranış biçimi bir değil. Siz size kötü davrananlara da iyi davranın ki böylece düşman olan kişi size candan bir dost olsun. Sahabenin durumu böyleydi. Başlangıçta birbirinin can düşmanıydılar. Ama Allah-u Teala'nın kalplerine ulaştırdığı sevgiyle can dostu oldular. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Mutlu konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. size. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze bil aynı Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilul mağdûbi aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın huzurunda bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Öyleyse konumuz himmet. Biliyorsunuz ki Allah yolunda bir hizmet söz konusudur. Bu hizmet iştiyake bağlıdır. İştiyak, liyakat ve mükafat iştiyakin üçlüsüdür. Gayret, himmet ve nusret gayretin üçlüsüdür. İki tane sacaya konuşuyor. Bir tanesi kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusundaki talebi, iştiyak. Hangi ölçüde Allah yolunda çalışmak istiyor kişi? Hangi ölçüde Allah'ın indinde bir yerlere ulaşmak istiyor? Hangi ölçüde hizmet için can atıyor? Sıradan bir insan mı? Yoksa herkesin zaten götürmekte olduğu bir şeyi parmağın ucunu değdirerek mi taşıyor? Bir başka ifadeyle acaba Allah'ın hizmeti o kişiye bir angarya olarak mı görünüyor? Yoksa o hizmeti yaparken gerçekten zevk mi alıyor? İşte iki ayrı cins insan var. Bir tanesi Allah yolunda hizmeti kendisine angarya sayar. Ve hizmet etmek gelmez içinden. Gelmeyebilir. Her türlü insan yaşıyor. Hem içinden hizmet gelmez hem de hizmet ister. Eğer hizmet verilirse netice hemen çıkar ortaya. Hizmet yapılamamıştır zamanında. Ve tabii çok sayıda mazeret söylenir. Ve bu mazeretlerin de hepsi başkalarına aittir. O kişi, yani hizmeti angarya sayan kişi hiçbir kabahatin sahibi değildir. Ama verdiğiniz iş oluşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, elbette olacak bunlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Her toplumun içinde, her kademede insan vardır. Allah'a en yakın olanlar, yavaş yavaş daha az yakın olanlar, daha az yakın olanlar, daha az yakın olanlar diye gider. Öyleyse iştiyakinizin daha üst liyakat kademelerine sizi tırmandıracak olan bir motor olduğunu hiç unutmayın.
İhtiyacınız varsa Allah'ın yolunda mutlaka yücelirsiniz. O Allah'tır. Hizmeti mükafatsız bırakmaz.

Şimdi nasıl bir insan iştiyakin sahibi ise bu kişisel, o kişiye ait olan sübjektif bir faktörse, enfüsi bir faktörse, gayret de öyledir. Hepiniz enfüsi olarak yani şahsi olarak, kişisel olarak gayretin sahibisiniz. Gayret, iştiyaki besleyen temel faktördür. İştiyakin harekete geçirdiği bir unsur gayret. Allah yolunda Allah'a mahcup olmamak için kişinin olağanüstü bir gayretin sahibi olduğunu sık sık gözlemişizdir. Gerçekten birçok kardeşimiz Allah yolunda büyük fedakarlıklar yapmışlardır. İşte Allah yolunda yapılacak bir işin ancak gayretle hedefe ulaşması söz konusudur. Kişi, iştiyakin sahibi olan kişi, gayretin de sahibidir. İştiyak yoksa gayret zaten yoktur. O kişi madem ki hizmeti angarya olarak mütalaa etmektedir, o kişi için bir sonuca ulaşmak gayret olmadığı için söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Gayretiniz varsa himmet mutlaka arkadan gelir. Hikmet sizin için irşat makamının Allah'a yaptığı duanın adıdır. Dualar yani himmet kişinin liyakatine göre Allah'ın indinde değerlendirilir. Bilelim ki sevgili kardeşlerim Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir. Bu ölçü liyakattir. Öyleyse iştiyakin sahibi olan kişi gayretin sahibi olacaktır. Ne ölçüde gayretin sahibi ise irşat makamının yaptığı dua Allah'tan istediği yardım, irşat makamı en çok yardım istemesine rağmen Allah-u Teala'dan, Allah'ın o kişiyi ulaştırdığı liyakat seviyesi kişinin gayretine bağımlıdır. Öyleyse kişinin gayreti himmeti davet eder. Himmet Allah'tan istenen yardımın Allah'a ulaşması ve Allah-u Teala tarafından kabul görmesi halidir.
irşat makamının Allah'a yakarışıdır, yalvarışıdır. İrşat makamı Allah'ın kölesidir. Köle sahibine her zaman müracaat edebilir. Allah onun irşat makamının sahibidir. Azatsız bir köle. Ve gayretin muhtevasına göre, seviyesine göre himmetin kabulü söz konusudur. Herkese ona en çoğunu ver diye dua eden irşat makamının bu duasının cevabı kişinin üzerine geleceği için onun sahip olduğu vasıflarla paralel olarak gelişir. Ve kişinin aldığı himmete paralel olarak gayretini ne ölçüde arttırması söz konusuysa kişinin liyakati o seviyeye yükselir. İşte liyakatin o seviyeye yükselmesinde Allah'ın himmete verdiği cevap söz konusudur. Yani Allah'ın nusreti. Allah'ın yardımı gelir. Kişi yapabildiğinden daha ötesini yapabileceğini görür. Hisseder ve tatbikata başlar ve gerçekten de bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın o kişinin liyakatini arttıran yardımı nüsrettir. Nüsretin gelişiyle liyakat artar. Liyakat ne kadar artarsa, bu liyakat mükafatı liyakattır. Mükafat da o ölçüde yükselecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hizmetin dizayn biçimi içerisindeki spiral giderek yükseliyor. Bu yükselme her şeyden evvel kişinin iştiyakine bağlıdır. Dikkat edin, iştiyak vardır veya yoktur. Eğer herhangi bir insan, aranızdan herhangi biri, herkesin yapabileceği seviyede bir hizmeti gerçekleştiriyorsa, bu iştiyak sahibi olmak değildir, iştiyak sahibi olmamaktır. İştiyak sahibi olan kişi, ordinary bir insanın, alelade bir insanın hizmetinin çok ötesinde hizmet verdiği takdirde o unvana layık olur. İştiyak sahibi olmak. Unvan iştiyaktır. İştiyakın sahibi olmaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördünüz ki iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsü gayret, himmet ve nüsret üçlüsüyle paralel çalışıyor. Neden? Çünkü hizmet
kendinize hizmet değildir. İştiyakın, liyakatin, mükafatın olduğu, mükafatın Allah tarafından verileceği bir dizi gayret. Mutlaka karşılıklı bir iletişimi ifade eder. Kişinin iştiyaki varsa gayreti vardır. Gayreti varsa o kişinin iştiyakinin artmasını sağlar.

yardım istemesidir. İstiyak, gayrete, gayret, himmete, himmet, liyakate, liyakat, üsrete, üsret, mükafata açılan birer kapıdır. Öyleyse dizaynı birbirinin ardından bağlantı yerleriyle yakalamalısınız. Hakikati görmelisiniz böyle bir dizaynın içinde. O zaman her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ben size ister gayret, nusret ve himmeti, affedersiniz, gayret, himmet ve nusreti anlatayım. İster liyakat, iştiyak, mükafatı anlatayım. Birinde ikincisini de bundan sonra devreye koymak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala'nın öğretisi bu iki grup faktörü birleştirmemizi emrediyor. Böylece bir altıgen oluşuyor. Biliyorsunuz, hiç yer kaybına meydan bırakmayan yerleştirme, en güzel yerleştirme sistemi altıgendir. Bütünü hiç boş yer bırakmadan kaplayabilirsiniz. Ve dilediğiniz istikamette yönleriniz oluşur. Bir karede ya soldan sağa ya da önden geriye doğru iki tane yol vardır. Ama altıgende üç tane yol vardır. Yani bütün alanlara altıgenden ulaşmanız mümkündür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel dizayn içerisinde Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Kişinin iştiyaki hangi seviyedeyse gayreti onunla eşdeğer olarak yürür. Gayret, iştiyakin semeresidir, göstergesidir. Kişi hangi ölçüde iştiyak sahibi ise sadece o kadar gayretin sahibidir.

irşat makamının himmeti bu gayretin üzerine bina edilir. Kişinin gayretine paralel olarak liyakati artacaktır. Kişinin gayreti irşat makamının himmetiyle artar. Artan gayret Allah'ın nusretini celbeder. Allah'ın

yardımı ulaştığı zaman kişinin liyakati artar. Artan liyakatin mükafatı ona paralel olarak artacaktır. İşte üç tane faktör, diğer üç tane faktörü birbiriyle bir illiyet rabıtası halinde kovalıyor.

Gayret, himmet, nusret, hepsi kişinin yaptığı faaliyet platformunda onun iştiyakini ve neticede liyakatini artıran bir fonksiyon eda etmektedir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Arabayı çeken atlardan mısınız? Yoksa arabanın içindekilerden misiniz? Eğer hep mutsuzsanız, her şeyden sıkıntı duyuyorsanız, hizmet size ağır geliyorsa, hepsi mümkündür. Böyle olduğu zaman siz arabayı çeken atlardan biri değilsiniz. Siz arabanın içindeki yolculardansınız. Kişinin Allah yolunda Allah'tan yardım görmesi, onun kemalat derecelerinde yükselmesiyle paralel bir seyir gösterir. Zikrin artışı nasıl nefsinizin kalbini temizliyorsa ve sizi velayet yolunda daha üst kademelere götürüyorsa, Allah yolunda hizmette nefsinizin kalbinde o değişikliği yapmaz ama iştiyak açısından sizi Allah'a yaklaştırır. Ayrı ayrı açılardan aynı noktaya ulaşılır. Eğer bir gün hizmet için yaşamaya başlarsanız, o zaman başkalarına hizmetle Allah'a hizmetin aynı paralelde olduğunu göreceksiniz. Başka insanlara hizmetinizi de Allah Teala kendisine yapılmış hizmet kabul eder. Allah'a yapılmış hizmeti de Allah'a yapılmış kabul eder. Hizmet varsa Allah'ın onu kabul etmemesi söz konusu değildir. Burada Allah'ın değer ölçüleri kişinin iştiyakine ve Allah'ın oluşturduğu liyakate göredir. Liyakati veren Allah'tır. Liyakati oluşturan Allah'tır. Liyakate eşdeğer seviyede mükafatı veren de Allah'tır. Liyakat layık olmak demektir. Hangi liyakat seviyesindeyseniz o seviyeye uygun mükafatı hak edersiniz. Liyakat seviyeniz yükseldikçe mükafatınız da yükselir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada gördüğümüz husus odur ki Allah ile olan ilişkilerde temel yapı hizmeti verenin yapısıdır. Her şey onun üzerine bina edilir. Her geçen gün kişinin iştiyakinin, arkasından gayretinin, arkasından liyakatinin arttığını gözlersiniz. Ve bunun paralelde o liyakate eşdeğer seviyede mükafatın mutlak olarak Allah-u Teala tarafından verilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bazı insanlara Allah yolunda hizmet duyulmaz bir zevktir. Hizmetten vazgeçmezler, her şeyden vazgeçebilirler. Bazı insanlar içinse hizmetin dışındaki her şey hizmetten önde gelir. Bu ikisi sadece bir yapı farkını ifade eder.
kişinin Allah'a ne kadar dönük bir kalbe sahip olduğunu ifade eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda Allah vardır. Ve sizin Allah yolundaki hizmetiniz vardır. Hizmetinizi daha üst seviyeye çıkaran gayretiniz Allah'ın yardımıyla yükselir. Öyleyse gayretinizin artışında birinci faktör himmettir, ikinci faktör nusrettir. Bir taraftan irşat makamı sizi güçlendirir sözleriyle, davranışlarıyla, dualarıyla. Öbür taraftan bu duaya icabetle asıl büyük yardım Allah'tan gelir. Ama neticede gayret mutlak olarak artacaktır ve gayretin ortaya koyduğu semere, gayretin vücuda getirdiği hizmetin oluşması söz konusu olacaktır. Bu semerenin elde edilmesi gayrete bağlıdır. Gayretin artışı ise hem mürşidin himmetine hem de özellikle Allah'ın nusretine dayalıdır. Allah'tan gelecek olan yardım. Yardımın gerçek sahibi Allah'tır. Allah yolunda hizmet edene Allah mutlak olarak yardım eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her toplulukta bir takım insanlar üst seviye gayret için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır. Onlar o seviyenin vasıflarına sahip kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Her hizmet grubu birçok kişiden oluşacaktır muhakkak. Her birinin ayrı bir görevi olmalıdır. Allah yolunda hizmet muhteşem bir dizayn içerir. Sevgili kardeşlerim, işte marifet oradadır ki hizmet size zevk versin. Öyle kardeşlerimiz var ki hizmet onlar için doyulmaz bir zevk. Hiç yorulmazlar. Hangi türden problem olursa olsun onunla muhakkak savaş verirler, mutlaka galip gelirler. Kalın çizgilerle hayatları hep bu konuda galibiyetlerle geçer. Elbette dış çevreyle olan ilişkilerde nefs sahibi olan insanların vücuda getirdiği barikatlarla karşılaşır kardeşlerimiz. Ama hizmet hiç aksamaz. Tanırsınız. Hepinizin bulunduğu çevrede böyle hamdolsun ki kişiler hep var olmaktadır, vardır, var olacaktır. Hizmeti kendilerine zevk edinmiş insanlar, Allah yolunda hizmetle sadece mutluluk duyan insanlar, Allah için yaşayan insanlar, kendilerini hizmete adamış olan insanlar. İşte Allah'ın onlar sevgilileridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Herkes Allah'a kendisi yalvarır. Ya Rabbi bana, beni şu hedefe ulaştır. Ben daha güzel hizmet vereyim diye. Bunu hepiniz yapmalısınız. Allah ile direkt temasa girip Allah'tan yardım her zaman istemelisiniz. İrşad makamının kıymeti, buna ilave ve daha büyük bir getiri sağlayan yardımdır. Allah sevgilisinin sevdiği insan Allah-u Teala tarafından başkalarına nazaran daha çok sevinir. Elbette irşat makamı da Allah'dan talep ederken Allah irşat makamının o kişiye karşı kalben neyi hissettiğini kalbinin Allah-u Teala'ya anlatması söz konusudur. Her duada kalp Allah'la karşı karşıyadır. İrşat makamının kalbi. Allah o kalbe doğruları yerleştirir. Kalbin sahibi, irşat makamının kalbinin sahibi, irşat makamı değildir, Allah'tır. Allah o kalbi kendisi tezyin etmiştir. İrşada ulaştıktan sonraki bütün kademelerde tezyin daha üst, daha üst, daha üst boyutlara ulaşır. Devrin imamlığı en üst makamdır. Orada kalbin tezyin müessesesi en üstün seviyeye ulaşır. Öyleyse himmet bir büyük yardım vasıtasıdır. Her şeyden evvel güven duygusunu gerektirir. İrşat makamına güven duymayan bir kişi Allah-u Teala'nın yardımına muhatap olamaz. Çünkü duayı yapan irşat makamıdır. Nusreti alacak irşat makamı değildir, karşı taraftır. Duayı isteyen kişidir. Ya da duaya layık olan kişidir. Allah-u Teala'dan istenen, dua ile istenen netice, kişinin sadece Allah'a olan inancına, bağlılığına değil, irşat makamına olan inancına ve bağlılığına da dayalıdır. Kişisel talepte Allah'a ulaşır, şahsi olarak, enfüsi olarak, İrşat makamının o kişi hakkındaki talebi de, duası da Allah'a ulaşır. Ve Allah katında birleştirilirler. Kişi Allah'a olan inancı, Allah'a olan sadakati, Allah'a karşı olan tüm hisleriyle ve hizmet konusundaki iştiyakiyle Allah'ın katında bir ölçünün sahibidir. Allah'a o kişi daima her an bir şeyler ifade eder. İşte bu ifadenin bir tarafı Allah'a dönüktür, ikinci tarafı İrşat makamına dönüktür ve Allah-u Teala o kişinin duasını kabul buyururken iki faktörü birden dikkate alır. Allah'ın katında çakışır ikisi.
irşat makamına karşı duyulan sadakat, sevgi, emniyet hissi ve irşat makamının o kişi katındaki değeri. İşte iştiyakin gayretle noktalandığı yerde, gayretle değer kazandığı yerde, Allah'ın o gayrete ilave ettiği katma değer kişinin birçok vasfını birden muhtevasına alır. Bunlardan bir kesim de irşat makamıyla kalbi ilişkiler müessesesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani öyle bir ortamda insanlar yaşar ki Allah her an onların her şeyiyle ilişkilidir. Her şeylerini bilir. Ve sonsuz açıdan kişinin bütün taleplerini değerlendirir. Biz insanlar bir değerlendirme yaparken iki cepheden, üç cepheden, beş cepheden, altı cepheden, on cepheden en çoğunu düşünüyorum değerlendiririz olayı ve ona göre bir hükme varırız. Bizim on cephemize karşı Allah sonsuz cepheden değerlendirir. O zamanın dışındadır. Bütün bu değerlendirmelerini zamanı hiç kullanmadan aynı anda tahakkuk ettirmiştir. Ölçüleri hiç şaşmaz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah sıfır zamanı aralığında bütün işleri tamamlayabilir. Zaman Allah için geçersizdir. Zaman Allah için bir hüküm ifade etmez. Zamanı sıfırlayabildiği için sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabildiği için Allah mekandan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dizaynı ona göre şekillendirin. Bütün insanlar için söz konusu olan budur. Allah ile olan ilişkilerimizde, dualarınızda, gayretinizde, iştiyakinizde hep bir bütünün parçası olduğunuzu unutmayın. Bütün olan Allah'tır. Siz sadece bir parçasınız. Yaratan Allah'tır. Siz sadece bir yaratıksınız. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Mahluk. Allah ise Halik'tir, yaratandır. Öyleyse Allah'ın birer yaratığı olarak kendinize dikkatle bakın. Nasıl büyük bir
deha ile yaratılmışsınız. Bu ilim ve ekonomi sohbetlerinde genetiğe girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ince işlerini görüyorsunuz. En ince detaylarına kadar nano dünyada mikroskopların, milimetrenin milyonda birinden daha küçüğünü gösterdiği bir ortamda Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Biz onları görmeden de Allah'a hayrandık. Ama siz onları gördüğünüz zaman Allah'a hayran olacaksınız. Onun nasıl kainatı en küçük zerrelerde işlediğini dikkat edin. Küçücük bir mikrobu düşünün. O da bir yaratıktır. Yaşıyor, canlı. Allah ona da can vermiş. Sevgili kardeşlerim, karıncalara ve arılara ibretle bakın, dikkatle bakın. Onlar hiç çalışmadan duramazlar. Çalışabilecekleri ortam açıldığı andan itibaren arılarda hiç kimse vazifesini ihmal etmeden herkes hayranlık duyabileceğiniz bir standart içinde çalışır. Arılar birbirleriyle haberleşirler. Karıncalar birbirleriyle haberleşirler. Bir süre sonra bakarsınız ki malzemenin yakalandığı yerden karıncaların yuvasına kadar binlerce karınca bir yol teşkil eder. Ve bir kısmı gelirken ikinci kısım sırtındaki yükleriyle beraber geriye dönmektedir. Hiç boş yok. Herkes harıl harıl çalışıyor. Onlar bu çalışmalarından zevk almaktalar. Ya siz? Çoğunuz öylesiniz biliyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, çalışmak bir nevi meyve vermektir. Çalışmanın bir semeresi vardır daima. Bir eserin vücuda gelmesi, bir eserin vücuda getirilmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın önündeki güzellikleri bir düşünün. Siz ne kadar gayret ederseniz Allah-u Teala'dan o kadar çok yardım alırsınız. Yardımınız Allah için kıymetlidir. Bu yardıma dikkatle bakın.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz irşat makamı ve Allah bir bütünü teşkil edersiniz. Onun için gayretiniz, himmet ve nusret bir üçgen oluşturacaktır. İştiyak, liyakat, mükafat da ikinci üçgeni oluşturacaktır. Ve buradan çıkan sonuç bir altıgen olmalıdır. Üç tane fail, siz, irşat makamı, Allah, üç tane sonuç.

Gayret, liyakat, mükafat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah yolunda bir gayretin sahibi misiniz? Buna gönlünüzce evet cevabı verebiliyorsanız, gerçekten bu işi Allah'ın yardımıyla iyi yaptığıma inanıyorum diyebiliyorsanız iç dünyanızda, ne mutlu size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin mutluluk dünyasında önemli bir yeriniz var demektir. Sevgili kardeşlerim, dünya giderek kararıyor. Bir gün şeytanın savaşı patlak verecektir. Mutluluğun oluşacağı günler ondan sonra, savaşın arkasından, Allah'ın dostları galip geldiği zaman. Sevgili kardeşlerim, dünyada bir kaos düzeni vücuda getirmek için çalışan insanlar bir gün dünyayı kana bulayacaklar. Onlar için insan öldürmek bir önem taşımaz. Bütün insanlar onlara göre sadece birer köledir. Yaşamalarıyla ölmeler arasında fark yoktur. Her ülkede vücuda getirebilecekleri kaos düzeniyle o ülkede karışıklık çıkartarak o ülkeye el koymak temel hedefleridir. İşte sizin Rabbani çalışmanızın yanında, Allah için gösterdiğiniz gayretin yanında başkaları dünyayı kana boyamak için gayret sarf ediyor. Sizler Allah yolunda hizmet veriyorsunuz. Başkaları başka niyetlerle bir gayretin içinde. Sevgili kardeşlerim, ne yaparlarsa yapsınlar, şeytanın dostları bekledikleri hedefe ulaşamayacaklar. Kölelerden ibaret bir dünya düşünüyorlar. Ve o ve hempaları dünyadaki en zengin insanlar. Servetlerinin hadsiz ve hesapsız olduğunu biliyoruz. Unutmayın, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah galip gelecektir. İşte böyle bir dünya, her halükarda çalışmayı, gayret etmeyi gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, bu güzelliklere düşman olanlar, bu dünyada mutsuz bir ömür sürdükten sonra sonsuza kadar bir cehennem azabı için yaşıyorlar. Ama sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah için varsınız. Öyleyse hizmetleriniz sizi her geçen gün Allah'a biraz daha yaklaştıracaktır. Hizmetle mutlu olmak zamanımızın en güzel tecellisidir diye düşünüyorum. Hizmetin Allah yolunda olduğu büyük güzellikler demeti. Onu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, işte o pencereden baktığınız zaman her şey öylesine güzel ki dünya yaşamaya değer. Allah için her şeyini feda etmeye değer. O Allah sahibimiz. İstediği tek şey var. Hepimizin mutluluğu. Ve sadece bir yaratık olan iblis de kendisi sonsuz bir mutsuzluğun içindedir. Bütün insanların da mutsuzluğu için milyarlarca seneden beri çalışıyor. Ve geçen yüzyıllar, bin yıllar boyunca hep insanları belli bir ideal için tarafında, kendi tarafında toplamaya çalışıyor. Ve bu devirde bunun en üst noktasına gelmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda, çok yıl değil, onun gerçek çehresini göreceksiniz. Dostları birer birer ortaya çıkacaklar. Allah yolundaki gayretlerinizin o zaman boşuna olmadığını göreceksiniz. Allah yolunda hizmet etmenin mutluluğunu yaşayanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hizmetiniz, Allah yolundaki hizmetiniz mübarek olsun. Gayretiniz, himmet, nusret, liyakat ve mükafat ve başlangıçtaki iştiyakiniz hepsi bir bütünü oluşturacaktır. Sizi Allah'a yaklaştıran bir merdivende her gün biraz daha yukarılarda olacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bu akşamda burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salala Muhammed'in.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir: ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim.
İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil. Onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirilmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olursa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz. Ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz. Orada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi,
göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi ve yaşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta yaşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir dereceye karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş, Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kullanan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz.

kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinize taşıyan bir müessesedir. İki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elinizdeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazlı, rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar İman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyetedir. Hepsi ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyetedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasak eti her fiilde mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi. İşte bu, münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytan aminu olmayanlara

münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münif olmak ve aminu olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi. Nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirle azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez ve ruh ile aynı paraleldedirler. Ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacakaranlıktasınız, yani yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık, afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de, %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi artırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde, 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse,
Daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar. %200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce mütalaa ettik. 100 ünite nur zaten ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletlerdi bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki affedersiniz, ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun, ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri oraya tesir edemez. Şeytan oraya tesir edemez. Ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7, %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah-u Teala'nın katından ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok, daha çok, daha çok toplanırlar. Böylece mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah Teala buyuruyor ki ve la uksimu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki fe'elhamaha fücuraha ve takva. Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe'elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde
ilhamını, hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır. Bu ayet, bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainnedeyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. 28. İrci'i ila rabbiki. 29. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir, böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainne, kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla dört kademe dolması lazım. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, 7, 14, 21, 28. İki de fazıl, rahmet girmişti daha evvelce kalbe. Fazıl değil, rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersiniz fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar 5. defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında, nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor, fazıl birikimi oluşuyor. Kişi 6. gök katında, kişinin ruhu, nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. 5. katta kul Allah'tan razı, 6. katta Allah da kulundan razı. Mardiye, kendisinden razı olunan nefs. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7x7 %49 fazıl ve %2'de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçta kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle, sonra da adım adım %49
fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan, yani şeytandan nurlara, Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde geldiği için durum değişmedi. Nefsle ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gök katına ulaştı. 7. gök katından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde nur birikimiyle, nefsin kalbinde nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Ruh yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah-u Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti. Bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i aştığı anda nurlar, o kişiyi Allah-u Teala bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %71'e ulaşacaktır. %71'den sonrası daimi zikri ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbindeki nurlar, affedersiniz daimi zikre diyorum, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmadıkça nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşamaz. Ne zaman ki her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapar ve böylece zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah-u Teala ispat eder,
O kişi züht makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi nurlarla %70'den daha fazla doludur. Ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar. Ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu, fizik vücudun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez. Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar. Ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah-u Teala diyor ki, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah-u Teala da o söyledikçe onları tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır. Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alimlerin uykusu cahillerin namazından daha efterdir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için. Daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarıyor. Kişinin ruhu ikinci gökatında 1'e 200, 3. 4. 5. 6. 7. gökatlarında 1'e 700'e kadar yükseliyor kişinin almakta olduğu dereceler. Ve o kişi uyuduğu zaman, daimi zikrin sahibi olan kişi uyuduğu zaman uykuda da her saniye 700 derecat kazanıyor. Öteki kişi uykuda değil, namaz kılıyor ama kazancı 700 derecat değil. Her saniye yaptığı şey zikir de olsa 1'e 10 kazanıyor. 1'e 100 kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şat makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi 1'e 100 kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır.
Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan hiçbir şey kalmamıştır. Yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eşdeğer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini fazıllar almış, Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi, iki, üç, kalp gözünü açmış Allah Teala, dört, kalp kulağını açmış Allah Teala, Allah'ın nurlarını görüyor. Kişi yeter mi yetmez? Bu kişi Allah Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. Altı ve yedi ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah Teala'nın hayır sahibi demekten muradı ne ehli hayır? Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi. Her an zikrediyor. Her saniye 700 derecat kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda ehli hüküm, hikmet ehli. İşte sevgili kardeşlerim burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır. Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye. Ve yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını örtmek, sonra onun başına salah nuru vermek. O zaman ne olur? Kişinin içi de, kalbi de pür nur olur, dışı da pür nur olur. Başının üzerinde salah nuru oluşur kişinin. İşte salah nurunun oluştuğu yer, salah makamının yani göklerin melekûtunun
gösterildiği, yedi kat göklerin gösterildiği standardın ötesinde kişi ihlas makamındadır. Yedi kat gökler gösterildiği sürece, yedi kat gökler tamamlandığında yedinci gök katının ne zaman kişi son noktasını, en üst noktasını Sittetül Müntaha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sittetül Müntaha'yı gördünüz ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sittetül Müntaha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh, Sittetül Müntaha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. Yedi tane yer katı, yedinci de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Yedi tane gök katı, yedinci katın Sittetül Müntaha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salam durumundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, tabiinlerdendi diyor. Hem Ensara tabi olmuşlar hem Muhacirine. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabii neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz.
böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz. İç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükunu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Ek kesintisiz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Ve böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. Kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim, iradenin teslimidir. Yerlerin melekutu önce görülmüştür. Göklerin melekutu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarına ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen unutmayın, kuvvet onda değildir. Kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz ve bunun hüznü içinde biz hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis.
Siz Allah'ın koruması altındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanir rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 Nimet. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de bir kısmı da ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Hayırlarda yapılan yarışlarda en üst noktada olan birkaç grup, onlar sabikunel evveliğin, evvelki sabikunlar, musabıklar, müsabaka, yarış şimdiki tabirle, o yarışlarda önde olanlar. Sonraki sabikunda sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bu devirde, hidayet devrinde yaşayıp da Mehdi Aleyhisselam'a tabi olanlar, onlardan daimi zikre ulaşan çok kişi olacak. Onlar sabikunel ahirindir. Onlar sabikunel ebeliğin sahabe, yani ensar ve muhacirin ve bir de onlara tabi olanlar. Bu tabi olanları da tabi olanlar, tebe-i tabi'in, onlar da sabikunel evvelinin içinde. Ondan sonrası için bir şey söylenmiyor. Sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçek anlamda bir dini hayatın sahibi olabilir. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın gözünde bir kıymeti yoktur. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır, küfürdedir, şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Dalalettedir. Amelleri boşa gitmiştir.
rızıktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabi olanların ihsanla tabi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'imizde ihsanla tabi olmak diye bir müessese var. İşte 7 tane nimet sadece İhsanla tabi olanlar için geçerlidir. İhsanla tabi olanlar kimlerdir? Daha evvel 12 tane ihsanı almış olanlardır. Önce olay Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlar. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu, ihsanların başlaması için yeterli sebeptir. Öyleyse, muhtevanın başından başlamamız lazım. 12 tane ihsanı beraberce görelim. Allah-u Teala'nın dizaynında 28 tane basamak var Kur'an-ı Kerim. 4 tane 7 basamaktan oluşur. Biz size 14. basamağa kadar olan bölümü anlatacağız ve konumuz orada tamamlanacak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiiyet, ihsanla tabiiyet ve her ikisinde neticeleri. Bu neticeler 12 tane ihsanla 7 tane nimeti ifade ediyor. Anlıyoruz ki tabiiyet, ihsanla tabiiyettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, devayı tam olarak yerlerine oturtmamız lazım. Birinci basamak, bütün insanlar birinci basamağı yaşarlar. Birinci basamak olayların yaşanmasıdır. Herkes kendi hayatını yaşayacaktır. Herkes için geçerlidir. İkinci basamak, bu olayları yaşayanların tavırlarını ortaya koymalarıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, biz sizi yılda bir iki defa her yıl musibetlerle imtihan ederiz diyor. Bu musibetlere karşı nasıl davranacağınızı size göstermek üzere. Ne olduğunuzu sizin gözünüzün önüne sermek üzere. Herkes tavrını ortaya koyar musibetlere karşı. Nasıl davranıyor? İşte bu insanlar arasında, bu tavırlarını ortaya koyan insanlar arasında, ikinci basamakta tavırlar ortaya koyulur. Üç çeşit insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar, iki, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Üç grup insan yaşıyor. Bu üç grup insana da tebliğ mutlaka yapılır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir,
şirkte kalırsın vesaire vesaire diye bir tebliğ, Allah'a ulaşmayı dileme tebliği mutlaka herkese yapılır. Bu tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Bütün Resuller ve bütün Nezirler insanlara bunu söylemekle vazifelidirler. Biz de onlardan biriyiz. Ve diyoruz ki Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin, yoksa şu ayetler gereğince durumunuz kötüdür. Gideceğiniz yer cehennemdir, amelleriniz boşa gider, küfürdesiniz, dalalettesiniz, şeytanın kulusunuz, şeytanın dostusunuz vesaire. İşte sevgili kardeşlerim, bu tebliğ yapılanlardan bir tebliği duyar duymaz ona evet diyenler var. İki, bu tebliği duyduğu zaman kayıtsız kalanlar var. Karşı koymadan ama kabul de etmeyen insanlar. Karşı koymuyorlar fakat kabul de etmiyorlar. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı koyuyor, kabul etmiyor, hem de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten saptırmaya uğraşıyor. İşte üç grup insanda Allah-u Teala'nın uyguladığı statü birbirinden farklı. Birinci gruptaki insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kendilerine tebligat yapılınca. Onları devre dışı bırakıyoruz, konumuzla alakalı değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenler var. O dilemeyenler bir de dilemediği gibi kavga edenler var. Bir de bunun da ötesinde kavga ettikten başka, tebligatçıya fena halde hırslandıktan başka, onunla kavga ettikten başka, başka insanlara da hayır, insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur diye hidayetten men edenler var. İşte sevgili kardeşlerim, hal böyle olduğu zaman Allah'ın uyguladığı statü birbirinden farklı oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşma dileği ona tebliğ edilmişse, bak benim aziz kardeşim, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın. Eğer dilemezsen, bu dünya hayatında böyle bir talebin olmazsa, işte iki defa saydığımız, bir kısmını saydığımız üstelik de, çünkü 12 tane kavram var orada. Böyle böyle olur.

tersi oldu. Karşı çıkmayan için Allah Teala'nın söylediği şey, biz onların hastalarına engeller koyarız. Herkeste bir görme hastası var, basar. Basara, görme hastasına engel koyarız diyor Allah Teala. Mühürleriz diyor basar hastasını, görme hastasını mühürleriz diyor. İşitme hastasını da mühürleriz diyor Allah Teala. Sonra o kişinin kalbindeki idrak hassasını da mühürleriz diyor. Görme hassası, semi hassası, affedersiniz basar hassası, işitme hassası, semi hassası ve kişinin idrak eden kalbi, idrak hassası mühürleniyor. Burada üç tane engel söz konusu. Bir başka grubu böyle olanlardan bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerinin hevalarının emrinde olanları görüyor musun diyor Allah Teala Habibim. Allah onları, onların ilimleri üzerine, ilim sahibi olmalarına rağmen onları dalalete bırakır diyor. Ve onların görme hastaları, işitme hastaları, evvela görme hastasından başlayalım. Görme hastalarını ifade eden, onların gışavet isimli görme hastasını mühürleriz diyor. Onların sem'i isimli işitme hastasını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerindeki idrak hastasını, kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz diyor. Üç hastadan bahsediyor. İşte bunun ötesi mevcut. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama kavga ediyorlar. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman, okuyarak anlattığın zaman, Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla yevmil ahir, Allah'a ulaşmayı dileme günü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin arana bir onların gözlerinin üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine hicab-ı mesture adlı bir gizli perde çekeriz diyor. İnsanlar o perdeyi

göremezler ama onların gözlerine perdeleriz diyor. Onların kulaklarına niçin yaparız diyor bunu? Seni irşat makamı olarak görmelerini artık biz engelleriz diyor kabul etmedikleri için. Sonra diyor onların kulaklarına yani işitme uzuvlarına Vakra isimli engel koyarız. Onları işitmekten, kulaklarını işitmekten men ederiz. Onların kalplerine idrak etmeyi engelleyen ekinnet koyarız diyor Allah-u Teala. Öyleyse neden? Onlar diyor çünkü sen onlara Allah'ın taleplerini anlattığın zaman onların diyor Allah-u Teala sana karşı koymaları söz konusu olur. Onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Görmelerini engellemek için gözlerinin üzerine hicab-ı mestürü koyarız. İşitmelerini engellemek için kulaklarına vakra koyarız. İdrak etmelerini engellemek için kalplerine ekinnet koyarız. Ve onlar nefretle arkalarını dönerler, giderler diyor. Kavga var. Kişi karşı çıkıyor. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu engellerden ilk altısı burada yer alıyor. Allah-u Teala bu noktadan sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse görme hassasının üzerindeki gışaveti, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak hassası üzerindeki mührü alıyor. 3. Gözlerindeki, yani görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 4. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. 5. Kalplerindeki ekinneti alıyor. 6. Ve idraki önleyen bu müessese yerine idraki sağlayan yeni bir sistem koyuyor. Onun adı ihbat. Ekinneti alıp ihbatı koyuyor Allah-u Teala. Böylece 7 tane ihsan oluşuyor kişide. Burada bırakıyor mu? Hayır, bırakmıyor. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. 8. Kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşarak kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşması 8. İhsan-ı Allah-u Teala'nın kalbin nur kapısını veya kalbin Allah'a çevrilmesi 9. nimet. Allah Teala birincisini kalbin Allah'ın kalbe ulaşmasını müminin süresinde anlatıyor. Femen yu'min billahi
yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine, ben onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a döndürür diyor. Ve Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. ihsanı Allah Teala'nın. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor. Göğsünü şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Göğsünü şerh eder ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ne yapıyor? Kişinin göğsünü yarıyor. O kişi zikir yapıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve göğse gelen nurlar o yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. İşte 10. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin göğsüne geliyor. Göğüsteki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbe ulaştıkları zaman kalbin içine yalnız rahmet nurları girebiliyor. Fazılları kendine çekecek olan, manyetik alan henüz kalpte mevcut değil. Burası 10. basamak, 11. basamak. 11. basamakta kalbe rahmet ve fazlasında iki tane nur ulaşıyor. Ama kalbe girebilen sadece rahmet nuru. Bu hususu anlatıyor Allah Teala. Diyor ki, Zümer suresinde, Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle kalbine nur gönderdiğimiz kişiyle gene zikir sebebiyle kalbi kararan kişi hiç aynı olur mu diyor. Bir grup var, bir grup insan, onların kalbine Allah Teala nur gönderiyor. İşte bu nurlar değil de nur göndermesi Allah Teala'nın, o kişinin kalbinde nur birikimi sağlıyor. Ve böylece kişi on birinci basamakta kalbine nur giren birisi oluyor. Bu nur ne zaman %2'ye ulaşırsa rahmet nuru, o zaman o kişi huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle
haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Burada %2'lik bir rahmet birikimi söz konusu oluyor. Bu kalpte ulaşan ilk huşu. Sevgili kardeşlerim, böyle olan, huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'ın emrettiği şeyi yapıyor. Mürşidini Allah'tan soruyor. Mürşid Allah'tan sorulur ve sorulması farzdır. İşte Allah Teala açık bir şekilde bu farzı anlatıyor bizlere.

0: Diyor ki Allah Teala vestainu bi sabr ve salate innaha lekebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizi sormayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. İsteyin diyor, istihaneyi, mürşidinizin kimliğini sorun diyor Allah'tan. Kim olduğunu sorun diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Kime? Huşu sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese, herkes için zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri üzerine böyle bir husus yoktur. Onlar için zor değildir diyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin surette, muhakkak surette Rablerine mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasrederek inananlardır diyor. Sonra da ölümden sonra ruhlarını tekrar Allah'a, oradan gelip tekrar Allah'a döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor. Böylece mürşidin Allah'tan sorulması bir temel faktör olarak çıkıyor karşımıza. Mürşide ulaşmak da Allah Teala'nın bir nimeti. 13. basamakta kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyor. 13. basamakta mürşidini soruyor ve kişi gidiyor mürşidine ulaşıyor. 14. basamak. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Gördük ki istihane istemek farz. Peki mürşide tabiyet farz mı? Evet, farz. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Ve kim sizi Allah'a mülaki kılacaksa, Allah'a ruhunuzu ulaştırmanıza vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte vesileye ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek Allah Teala'nın 12. ihsanı olarak çıkıyor karşımıza. 14. basamakta 12. ihsana muhatap oluyor. Bu noktaya kadar kişi mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Nasıl sahabeye tabiin ihsanla tabi olmuşsa işte onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu 12 tane ihsanı alarak mürşitlerine tabi olmuşlar. On iki ihsan ve tabiiyet. Bu tabiiyet, yani Allah'tan Kişi hacet namazını kılmışsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide Allah Teala söylüyor hacet namazıyla, isteyin diyor, gördük bir evvelki ayet-i kerimeyi ve bunun farz olduğunu görüyoruz. Allah'tan hacet namazıyla istenmesi lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanla ulaşıyor, davetini gerçekleştiriyor. Edepiyor ve 7 tane de nimet alıyor bu kişi Allah Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü nimet, o kişinin kalbine iman yazılıyor. Dördüncü nimet, o kişinin o güne kadar aldığı dereceler 1'e 10 iken, o gün bu 1'e 100'e çıkıyor. Tabiyet anında itibaren 1'e 100'e çıkıyor. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşmak üzere birinci gök katına yükselsin. Hep 1'e 100. İkinci gök katına ulaştığı zaman bu 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Her katta 1'e 100 daha ilave ediliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde verdiği hal oku. İşte sevgili kardeşlerim, bu cepheden konumuz son derece önemli. Çünkü eğer biz insanlar Allah Teala tarafından en üst seviyede yaratılmışsak, bu en üst noktada bulunmanın şükrünü ve hamdini Allah'a eda etmek mecburiyetindeyiz. İnsan olarak yaratılmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Allah'ın lütfu keremidir. Öyleyse sadece bırakınız her şeyi. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte insan dediğimiz zaman o farklı bir yaratıktır. Neden farklıdır? Başka hiçbir yaratıkta olmayan
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 12 ihsan, 7 nimet. Allah Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de bir kısmı da ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala.
0: hayırlarda yapılan yarışlarda en üst noktada olan birkaç grup. Onlar Sabikunel, Evveliğin, Evvelki Sabikunlar, Musabıklar, Müsabaka, Yarış, şimdiki tabirle. O yarışlarda önde olanlar. Sonraki Sabikun'da sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bu devirde, hidayet devrinde yaşayıp da Mehdi Aleyhisselam'a
2: siz de isterseniz istiyorum. Allah mıyı düşünürsün, mıyı düşünürsünüz? Bir de önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun kendinden daha iyi sürüştürülmesini aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz, o zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz, önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse, size bir emir verildiği zaman, emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez.
3: Eğer Rüşat Mutlu'nun size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Sakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur, ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onun kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü, ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız?
2: Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa onu atlayıp buraya gelir. Ben size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyorum. Sadece 2 kişi görevim var. 20-30 kişiden 2 kişi kalmış. Birisi Cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırlı gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şart yok. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hüsneyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
3: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
2: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olayları götürür.
3: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor.
2: değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala da ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta? Siz o hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
3: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredecek olan başka bir insan reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratını sekin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
4: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tura misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz din nedir? Din kavramı insanlar için bir ihtiyaç mıdır? %100 evet. Din, Allah-u Teala'nın mutluluk vermek için ortaya koyduğu bütün hakikatleri içeren muhtevanın bütünüdür. Dinsiz olan insanların mutluluğu yaşamaları hiçbir şekilde mümkün olmaz. Allah, mutluluk ve insan bir üçlüdür. Allah Teala, mutluluk ve insan bir üçlüdür. İnsanlar sırf Allah'ın kanunlarını bilmemeleri sebebiyle mutluluğu yaşayamıyorlar. Eğer biz de emirleri Allah'tan almasaydık, belki de biz de onlardan birisi olacaktık. Çok uzun seneler hep karanlıkta kalmış birisi olarak hayatı yaşadık. Din önemli bir şey olmayacaktı. Ama Allah'ı tanıyınca anladım ne kadar büyük bir yanlışın içinde insanlar hayatlarını geçiriyorlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvelki dönemin adı cahiliye dönemi. Yani şöyle tabir caizse müşride tabiatle yaşanan hayatın adı din. Müşritten önceki hayat cahiliye dönemi. Birisi aydınlığı, diğeri karanlığı temsil ediyor. Yunus bu açıdan mürşidin insan hayatında insanın mutluluğu için ne kadar önemli yer kapladığını şu sözlerle dile getiriyor. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Daha Allah'a ulaşma dileği bir kamil mürşid olmadan olmaz. Allah'ı bilen diyor hadis-i şerifte Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bilen talep eder. Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulan sever. Allah'ı seveni Allah öldürür. Yani teslim alır. Bir kimseyi Allah teslim almışsa diyeti, mükafatı Allah'a düşer. Bir kimsenin mükafatı Allah'a düşünce de onun mükafatı bizzat Allah olur. Allah'ın zatını görür. Öyleyse buradan Allah'ı bilen talep eder, Allah'ı talep eden bulur, Allah'ı bulan sever, Allah'ı seveni Allah teslim alır. Bir kimseyi Allah teslim alırsa mükafatı Allah'a düşer ve o mükafat bizzat Allah olur. O halde tekrar Yunus'un sözlerine bakalım. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kim mürşidi bulmuşsa o arayandır. Arayan Mevlasını da belasını da bulur. Ama bulan, mürşidi bulan arayan kişidir. Aramayan mürşidi bulmaz. Allah razı olsun. Din sadece ibadetlerden mi oluşur? Hayır. Din hedef emirlerden ve vasıta emirlerden oluşur. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Yunus 7-8'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ayetlerden gafil olanlardır. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sağırdır, kördürler, şeytanın kuru dostudurlar. Fırkalara ayrılmışlardır, düşmandırlar birbirine, ameli boşa gidenlerdir. Cehennemliktirler, takva sahibi değil, mümin de hidayette değiller. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Dilemeyenlerden ameli boşa gidenler. Kehf 103, 305'te. Ama hedef emirlere baktığımız zaman hedef emirlerden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabiyet. Üçüncüsü ruhun teslim. Bu Allah'ın garantisinde. Vasıta emirler de var. Vasıta emirleri yerine getiren ama ulaşmayı dilemeyen kişi abittir. Ama abd değildir. Abd olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. 7 safa abd olmak var. Nasıl 7 tane hedefin varsa 7 safa abd olmak var. Öyleyse abd ile abid birbirinden farklı. Abd hedef emirleri yerine getiren kişidir. Abid vasıta emirleri yerine getiren kişinin adıdır. Münafıkların ibadeti. Münafıkların 3 tane alameti var. Hatta 4 diyelim. Münafık konuştuğunda yalan söyler. Birinin söylediği kalbinde yok. Yalan söylediği için söz verdiği zaman evet kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Bu özelliklerin sahibi olan kişi bir münafık. Münafık Allah'a inandığını söylüyor ama hedef emirlerin hiçbirisini yerine getirmiyor. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyi istemiyor. Fizik vücut ezelde Allah'a ahd vermiş, onu yerine getirmiyor. Konuştuğunda doğruyu söylemesi lazım. Tam tersi afetlerin muhtevası içinde hep yalan söylüyor. Zanna tabi oluyor. Ve düşmanlıkta haktan sapıyor. Allah Teala 24 saat sadece ibadet edin, başka bir şey yapmayın demiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Biliyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İnsanların ibadetleri itibariyle Allah'a en çok saygı gösterdikleri nokta secdedir. Ama Allah'a en yakın oldukları nokta daimi zikrin sahiplerinin daimi zikirde Allah'la birleştikleri noktadır. İbadetlerin en ayrısı en çok derecat kazandıran zikirdir. Evet, ibadetler, insanların ibadetleri itibariyle Allah'a en çok saygı gösterdikleri nokta secde. Ama Allah'a en yakın oldukları nokta daimi zikir. Hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisi, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın, gümüş fark etmekten daha iyisini düşmanla karşı karşıya gelip sizin onları, onların sizi, boyunlarınızı bulmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Allah'a zikretmektir. Üçüncü sual, dini sevmek ve başkalarına, insanlara sevdirtmek önemli midir? Evet. Âl-İmrân 119'da Allah-u Teala bunu söylüyor. Ha entum ha ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum tunna kitabi kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Yani sizi sevmeyenlere siz onları seversiniz, mutlu edersiniz, tebliğ yaparsınız ama onlar sizi sevmezler. İnsanlara da sevdirtmek, dini sevmek evet. Ama başka insanlara sevdirtmek de önemli. Mutluluğun anahtarı sembolü sevmektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz diye açık bir şekilde bu gerçek ortaya konmuştur. Mutluluğun anahtarı sevmektir. Allah'ı sevmek ve Allah'ın sevdiklerini sevmek. Allah'ı sevmek tamam. Ama Allah'ın sevdikleri insanları sevmek de bunun sağlaması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe hep bunu uygulamışlardır. İnsanları sevmişlerdir. Sevdiklerini onlara her vesileye ispat etmişlerdir. Siz de bizler de etrafımızdaki insanları sevmekle kalmayalım. Bu insanları birbirinin sevmesini de sağlamaya çalışalım. Hadis-i şerifte öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar Allah'a Allah'ın kullarını ama Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. İn kuntum tuhibbunallaha fetebi'uni. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin. Konumuzla ilgili bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kainatta Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmamıştır. Allah'a teslim olmaksa Allah'a ulaşmakla, ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah bizi yaradan. Öyle ondan başka bir şey yok. Sevgi yok, bir şey yok. Hep Rabbime sığınıyoruz. Evet.
3: Allah tek bir diye. Ben için Allah sadece var. Yani benim Rabbim diye düşüncem geliyor.
2: Anlaşmak da ibadet, namaz, kelime-i şehadet.
4: Cenneti anlıyoruz, İslam'ı anlıyoruz, mutluluğu anlıyoruz. Her şeyi anlıyoruz yani. Allah'a ulaşmak güzel bir şey yani. Evet.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Neyimiz? Kalbimizde temizliğimiz, insanlığımız bence. Allah'tan istediği insanların iyi olması, birbirine iyi davranması. Tabii ki de namaz yaparak şey oluyoruz, Allah'a yakın oluyoruz. Ulaşabiliriz o zaman.
2: Dualarımız ulaşır. Dua yaparız, ibadetimiz ulaşır.
4: Ruhumuz ulaşır, bedenimiz ulaşır, dualarımız ulaşır, iyi niyetimiz ulaşır. Yani ulaşır da ulaşır yani, evet.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İstemez miyim? Kim istemez ya? İstemeyen olur mu?
3: Tabii Allah'a yakın olmak için evet.
4: Anne. Evet, onlar gibi olmak istiyorum ve öyleyim. Aynen.
2: Vallahi onları Allah Yüce Rabbim yaratmış ama bu kadar sorunları var mıydı acaba? Sor biraz kızım ya. Allah affetsin, yine yapacağımızı yapıyoruz da. Ama onlar kadar olamayız.
0: Kimsemiz Allah'ın dostlarından olmak konusunda Yüce Rabbim onları yaratmış ama bu kadar sorunları var mıydı acaba? Zor biraz. Onlar o kadar onlar gibi olamayız. Yaşadığımız sorunlardan kurtulmadan Allah'a dost olamaz mıyız? Tabii ki olabiliriz. Allah Teala öncelikle biz insanları kaybettiğimiz dereceler ve kazandığımız dereceler üzerinden değerlendiriyor. Ve bize derece kazandıran her şey hayır. Üzülsek de sevinsek de bize derece kaybettiren her şey şer. Üzülsek de sevinsek de. Ve Allah Teala buyuruyor ki senede bir iki kere onları imtihan ediyoruz. Neyle? Musibetlerle. Musibetler derece kazandıran ama bizi üzen olaylar. İşte derecat kazandıran, bizi üzen olaylar olmasına rağmen buralardan gerekli dersi alıp da eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse imtihanı kazanıyor. Dilemezse kaybedenlerden oluyor. Kaybedenler Tövbe 126'da, kazananlar Bakara 155-156'da zikrediliyor. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatifimiz vardır. Ya şeytanın standartları içinde o olayı tahakkuk ettirmek veya Allah'ın standartları içinde tahakkuk ettirmek. Şeytanla Allah arasındaki bir tercih yapacağız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığınız her değerlendirme sizi mutlak surette mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığınız her değerlendirme de sizi mutsuz kılar. Unutmayın ki mutlu olmak her zaman sizin elinizde. Eğer her olayda sizi üzen bir şey size değer kazandırıyorsa kesinlikle o hayırdır. Ve hayır yaptığımız zaman ders almamız halinde bir daha o hatayı yapmamak. Yani muradi ilahi her zaman budur. Ama bize derecat kaybettiriyorsa kesin bilelim ki biz şeytanın tuzağına düştük. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dinin temelini Allah'ın indirdiği mukaddes kitaplar oluşturuyor. Evet. Ve Allah-u Teala her devirde bu kitapları insanlara açıklayan resuller, mürşitler gönderdiğini söylüyor. Sizce dini yaşamak için mürşit gerekli midir?
4: İyiyse bir gereklidir, bilmiyorum.
2: Çok arkadaşlarım var benim öyle. Ben pek inançlı değilim öyle şeylere. Yani sen kalbini taşıyorsan ona yatıp ona kalkıyorsun. Zaten seni görüyor. Yani çok arkadaşım var, tam yapıyorum diyor. Yani çok kapalı arkadaşım da var, şimdi siz üstünüze alamayın ama İnsanın içinde olacak o.
5: Bence yaşamak gerekmiyor. Herkes kendi dini rahat yaşayabilir.
1: Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyet de farz kılınmış. Bu konuda ne söylersiniz?
2: Ya ben inanmıyorum öyle şeyler. Hazreti Muhammed'den başka kimse inanmıyor. O da sonuçta bir insan. Şaşabilir, şaşmayabilir. Herkesin dini kendine.
1: Bu zamanda da Allah dostları, mürşitler yaşayan evliyalar var mıdır?
5: Vardır.
4: Vardır büyük ihtimalle, evet.
2: Var tabii, olmaz mı? Gerçek inanan, gerçek insanlara faydası olan var.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
5: Zaten bağlıyız.
4: Kalpli olursak, iyi insan olursak cennette bulabiliriz. Evet.
2: Onlara inanan insanlara gittim. anlatıyor, sen kendinden geçiyorsun. Yani yaşıyorsun onu ama gerçek, yani gerçek gitti.
1: Allah-u Teala bu konuda hacet namazıyla Allah'tan sorarsak bize rüyamızda mürşidimizi göstereceğini söylüyor. Bakara 45 ve 46'da. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu mümkün
2: doğrudur,
1: mü?
2: Doğrudur. Rüyalar, güzel rüyalar olsun.
4: Ben rüyalara inanıyorum. Ben doğduğumda çok özürlü bir çocuktum. Bir gece rüyamda bir amca omuzuma dokundu. Ve bu haldeyim şu anda. Bir anda hayatım değişti. Sana çok inanıyorum. Allah'ın bir mucizesi var.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, o da sonuçta bir insan, şaşabilir. Herkes dinini kendine dedi. Allah'ın mürşit olarak tayin ettiği kişilerin diğer insanlardan bir farkı yok mudur? Var tabii. Genellikle insanlar her gördüğünü beş duyu organı içerisinde değerlendirirler. Fakat fizik ötesini göremezler, idrak edemezler. Halbuki bu insanlık tarihi boyunca da böyle olmuştur. Gelen mürşitleri insanlar hep kendileri gibi kabul etmişler ve onlara karşı kibirlenmişler. Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki mürşit için, kul ene beşerin müstüküm. Evet, ben sizin gibi bir beşerim, insanım. Ama benim sizden farkım yuha ileyye. İnnemâ ilâküm ilâhın vahid. İlahınız tek bir ilah olduğu Allah bana vahyediyor. Şimdi başlangıç noktasında bütün insanlara şeytan vahyediyor. Nereden biliyoruz? İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezîne âmenû lâ tettebikûz şeytân. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi kutusu şeytan, kim şeytanın adımlarına tabi olsa fe ennehu ya'muru bil fahşai vel münker, şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Şeytanın emri söz konusuysa şeytan ona vahy ediyor. Ve En'am suresinin 112. ayet-i kerimesinde 113'te böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Kehf 110'da peygambere diyor ki Allah Teala, de ki onlara ben de sizin beşerim ama Allah bana vahy ediyor. En'am 112'de de bu Allah'ın vahyettiği peygambere düşman olan insan ve cin şeytanlara da vahy ediyor. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. Onlar birbirlerine aldatarak güzel sözler vahy ederler. Öyleyse başlangıç noktasında herkes şeytandan vahiy alıyor ama insanlar Allah'tan vahiy alamıyorlar. Allah'tan vahiy aldıkları son 3 safa, 26. safa, 27. safa, 28. basamak. Yani 26. basamakta vahiy alıyorlar, 27. basamakta. O zaman 1 ile ve 2. basamakta olanların hepsi şeytandan vahiy alıyor. Ama 2. basamaktan 26. basamağa kadar 24 tane basamakta kişi doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alamıyor. Allah Teala Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ هَلَا يَجَابًا اَوْ يُرْسَلَى رَسُولَ فَيُّحَا بِيزْنِي. Allah'ın beşerle konuşması vahiy iledir. Perde arkasından zatını görmeden konuşma vahiy ederek, bir de Resul gönderip ona dilediğini vahiy etmesiyle. İşte iblisin herkese vahiy ettiği bir zaman diliminde Allah'ın da vahiy etmediği o 24 basamaklık dizaynda Allah bu sürenin o kişiyle Resul'le kat etmesini istiyor. Yani bir taraftan Allah Resul'e vahiy ediyor. Resul Allah'ın vahyini o kişiye ulaştırıyor. Öbür taraftan şeytan vahy ediyor. Şeytanın vahyi o kişinin aklına ulaşıyor. Sonuçta serbest irade sahibi kişi kararı verecek. Eğer Resul'ün davetine uyarsa Allah'ın vahyine uymuş oluyor. Eğer Resul'ün davetini yalanlarsa şeytanın vahyine uymuş oluyor. Şeytan insanları mutsuz huzursuz kılar. Allah-u Teala insanların mutlu olmasını ister. Dolayısıyla o 24 basamaklık sürede mutlaka mürşit lazım. Ama yine 26. basamakta mürşit de var ama Allah da vahy ediyor. 27. basamaktan mürşit de var, Allah vahy ediyor. 28. basamaktan mürşit de var ama Allah vahy ediyor. Fakat Allah'ın doğrudan da rivahını alamayan o kişinin 24 basamaklı bir dizaynda Allah'ın vahyettiği bir Resul'e mutlaka ihtiyacı var. Resul göndermese mazhar bitmez. Mürşidi bir beşer olarak gören kişiler hidayeti diye bir şeyin varlığından haberdar değiller.

0: gibi beşere itaat ederseniz hüsranda kalırsınız. وَلَيْنْ اَتَاتُمْ بَشَرًا مِسْلُكُمْ اِنَّ اِذَنْ لَحَاسِرُونَ Evet, Resul de bir beşer ama Allah'ın kendisine vahyettiği bir beşer. Kibirleri sebebiyle beşere, kendileri gibi insana tabi olmuyorlar. Hatta kendilerini Resul'den daha üstün kabul ediyor. Ölçüyü kendilerine koymuşlar. Allah'ın tayini onlar işe alakadar etmiyor. Oysa ki Allah o gece onlara cevabı verecek. Diyelim ki inanmadılar, bir defa daha, bir defa daha hacet namazı kılmaları halinde Allah onlara Resul gösteriyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz varsa size bir sualini soracaktım. Din öğretisinin insanlar tarafından yanlış anlaşılması ve uygulanması neler sebep olur? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbim.
0: Sizi çok ama çok seviyoruz. Din öğretisinin insanlar tarafından yanlış anlaşılması ve uygulanması neler sebep olur? Din, Allah'ın hakikatlerinin yerine 19 tane hurafenin devreye girmesine sebep olur ve buna paralel de Kur'an'daki 19 kavram unutulur. Şimdi 19 tane hurafe ve İslam'dan kopan 19 tane kavram. O hurafelerle bunları bir slaytta gösterebilirsek daha iyi olur. Bir tarafta 19 tane hürafe devreye giriyor. Öbür tarafta bu hürafelerin devreye girdiği noktada 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılıyor. Dolayısıyla bu 19 tane kavramın din tatbikatından çıkartılmasıyla 19 tane hürafe yerini alıyor. Bu hürafelerden kurtulmak neyledir? Kur'an-ı Kerim hakikatlerinin tatbikatiyledir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi, onun emretmediği şeylerin tatbik sahasına alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşıyor. Bidat nedir? Bidat, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan bidat, Kur'an'da yer almayan din tatbikatına sokulan hürafeler. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat meselesini ortaya koymuşlar. Bugün din ilmini verenler yozlaşmanın baş mimarlarıdır. Eğer kendinizi yozlaşmayı terk ederseniz, şeytanın üzerinizdeki hamiyetini aldırmazsanız her geçen gün biraz daha şeytanın sultasını büyütmüş olacaksınız. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de insanların mutluluğu için indirdiğini açıklıyor. Sizce insanlar kutsal kitaplardaki mutluluk reçetelerini uygulayabiliyorlar mı?
3: Şimdi Hristiyan'dı. Ben onunla evlenmeden önce Hristiyanlık ne demek ben bilmiyordum. Bir fark var. İncil'i incelerseniz aynı bizim Kur'an kadar. Öyle yani, hiçbir farkı yok. Yani bir papazla konuşmak, bir hocayla konuşmak kadar bir şey yok.
4: Vallahi biz uyguluyoruz, onları bilemem.
5: Şu anda toplumda hiç kimse onu uygulayamıyor. Uygulamış olsaydı daha da çok mutlu olurdu toplum.
2: Allah-u Teala mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı farz kılmış. Zikrin önemi hakkında nelerdir?
3: Zikir diye bir yere gittik. O çocuklarını atmaları, kendilerini vurmaları bunlara karşı. Yapacaksan yapanlar güzel yapıyor. Yapanlar var.
4: Güzel bir şey, kaç bir yapabilir herkes.
5: Zikir, cumalara gidiyoruz ama zikirle gitmek bildiğim yok ama zikir de iyidir yani.
2: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Zikir yapıyor, oradan kalkıyor. Kocasının aralısı iyi değil. Ağlıyor. O zaman ne yapıyor? Yüce Rabbimle isyan ediyor. Zikir yapıyor. Hayat şartları
4: olur. Ben mutlu olurum mesela.
5: Olabilir.
2: Zikir yapan bir insanın çevresiyle ilişkileri değişir mi?
5: Hani nasıl camiye gidiyorsan, tesbih çekiyorsan, o hafta kendini iyi hissediyorsan demek ki ruhta bir temizlenme oluyor. Evet.
3: Benim kapalı arkadaşım vardı. Biz her yere beraber gidiyorduk. Ben açığım mesela, ben namaz kılarım. Şey yapalım, her yere beraber falan giderdik. Yok, ilgisi yok onunla.
4: Çok değişiyor.
0: Mümin sahibimiz İncil'i incelesek aynı bizim Kur'an kadar. Hiçbir fark yok. Farklı dinler arasındaki ortak yönler sana nasıl bir mesaj vermektedir? Farklı dinler yok. Tek bir din var. İncil'de de 7 sabah 4 teslim. Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim. Kur'an'da da 7 sabah 4 teslim. Söz konusu. Amaç Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşamak. İşte birinci safa Tevrat, İncil, Kur'an. İkinci safa Tevrat, İncil ve Kur'an. Üçüncü safa Tevrat, İncil ve Kur'an. 4. Safa, Tevrat, İncil.

0: Kur'an, 5. safa Tevrat, İncil ve Kur'an, 6. safa Tevrat, İncil ve Kur'an, 7. safa Tevrat, İncil, Kur'an. Hiçbir farklı yok. Hepimize düşen asli görev bütün insanları Allah yolunda tecrid etmek. Biz bir Müslüman olarak Hristiyanlara ve Müslümanlara gelin siz de Müslüman olun demiyoruz. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de yer alan 7 safa 4 teslimi söylüyoruz. O zaman Allah Teala'nın bütün din gruplarının aynı emirleri verdiğini görüyoruz. Asli unsurlar bunları vücuda getiriyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. İnsan dindar olmasa da iyi bir insan olabilir mi? Din bunu nasıl değerlendirir? Allah razı olsun. Efendimiz himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İnsan dindar olmasa da iyi bir insan olabilir mi? Din bunu nasıl değerlendirir? Sevgili kardeşlerim, dindarlık insanların namaz kılmasıyla sağlanmaz. Eğer insan ibadetlerini yapıyor ama o ibadetlerden zevk almıyorsa görevini tam olarak yapmıyordur. Dindar insandan murat, eğer daimi zikre ulaşmış bir insansa hiçbir zaman sapma ihtimali yoktur, sıfırdır. Bu bir kurala dayalı olarak değil, ruhla nefs arasındaki tam anlaşmanın zeminini nefsin ulaşması sebebiyle sağlanır. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olayları yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Hadis-i şerif, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanızı şuar etti. Dolayısıyla Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde emri olan emri ihlasa ulaşmak. Maide 105'te ihlastaysak delalete olanlar bize zarar veremez. Ama buraya ancak neyle ulaşırız? Nefs seskesi ve tasfiyesiyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bu akşamki konumuz hak ve vazife. Sizlere haktan ve vazifeden bahsetmek istiyorum. Allah Teala İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de 7 safhasından bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci vazifeniz. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak ikinci vazifeniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek üçüncü vazifeniz. Fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek dördüncü vazifeniz. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek beşinci vazifeniz. İrşada ulaşmak altıncı vazifeniz. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedinci vazifeniz ve son vazifeniz. Bütün bunlar Allah Teala'nın sizlere hedef gösterdiği hedef görevleriniz, hedef vazifeleriniz. Bu vazifeleri gerçekleştirebilmek için, bu hedeflere ulaşabilmek için Allah'ın vasıta emirleri var. Onlar da vazifeleriniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bunların hepsinden daha önemli bir araç, bir vasıta emir, zikir. Allah'ı zikretmek.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam'ın beş şartı şer'i kaidelerin içinde mevcut. Şeriatın içinde mevcut. Ama İslam'ın beş şartının beş vasıta emrin ötesinde altıncı bir vasıta emir var ki bunların hepsinden daha önemli. O asıl vazifeniz o. Zikir. Allah'ın ismini zikretmek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hak ve vazifeleriniz var. Haklarınız ve vazifeleriniz. Bu vazifeleri yerine getirdikçe haklarınız olur. Daha Allah-u Teala'nın birinci emrinde, hedef emrinde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, sadece bir dileğin sahibi olduğunuz an cennetin sahibi olmak hakkına kavuşursunuz. Birinci kat cennete, cenneti hak edersiniz. Öyleyse onun ötesinde her safhada bir kat daha yükselen haklarınız söz konusudur. Hak etmek, istihkak kesbetmek. O hakkı iktisap etmek. Bunlar hep Allah-u Teala'nın size verdiği haklar. Öyleyse kalın çizgilerle özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'ın amaç gösterdiği, hedef gösterdiği emirleri yerine getirmek sadedinde kim neyi yaparsa o istikamette bir dizaynın sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın yolunda değerlendirmemiz demek, vazifelerimizi yaparak hak ettiğimiz şeylere kavuşmak demek. Her hedefe ulaşmak için vasıtaları mutlaka kullanmak mecburiyetindeyiz. Vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken insan olarak başka insanlarla ilişkiler içinde olmak mecburiyetindeyiz. Bu ilişkilerde de vazifelerimiz var. Başka insanları da mutlu kılmakla vazifeliyiz. Öyleyse vazifelerimiz bir enfüsi, sadece bizimle alakalı olan zati vazifeler, iki, başka insanlarla ilişkili, afaki, yani objektif vazifeler. Başka insanların hakkına riayet etmek, başka insanlara haklarını teslim etmek. Başka insanların mutluluğu için yaşamak. Hayatını başka insanlara vakfetmek. Vazifelerimiz arasında. Kemal derecelerinde ilerledikçe bunun bir temel sonuç olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah Teala'nın dizaynında bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala her şeyi ne kadar güzel halketmiş, ne kadar güzel halketmiş, yaratmış sevgili kardeşlerim. İnsanı dış yapısıyla, insanı iç yapısıyla muhteşem bir hüviyette yaratmış Allah Teala. Allah'ı idrak etmek imkanını ve yetkisini vermiş insana. Tabiatıyla bu bir yaratığın idrakidir. Bizim idrakimiz, Allah'ı idrakimiz sadece bir yaratığın, bir mahlukun halıkını, yaratıcısını idrak edebileceği kadar idraktır. Kulların arasında bazılarına yüksek idrak verilir. Bu idrak Allah'ı başkalarının ulaşamayacağı boyutlardan müşahede etmek ve Allah'ı idrak edebilmektir. Farklı bir idrak seviyesidir. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bize böyle üstün standartta bir idraki nasip kıldı. Bu idrakte Allah'ın zatını müşahede etmek var. Bu idrakte Allah'ın huzurunda namaz kılmak ve daha doğru bir ifadeyle kıldırmak var. Öyleyse şu dünya üzerinde Allah'a en çok şükreden kişi, en çok hamd eden kişi biz olmalıyız. Ki Allah-u Teala böyle bir görevi bize nasip kılmış. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Onlar ki diyor Allah'ı Allah'ın huzurunda bir şehadetin sahibidirler. Bu şehadeti gizleyenden daha kötü kim vardır diyor Allah Teala. Daha zalim kim vardır? Hani Allah görülmez diyenler için Allah'ın söylediği söz bu. Aranızdan birisine diyor Allah Teala bizim vahyetmemiz sizin çok acayibinize mi gitti diyor Allah Teala. Üstelik o Allah'ı müşahede edendir diyor. Allah'ın katında Allah'ı müşahede edendir. Allah'ın zatına şahitlik edendir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes her açıdan insanları müşahede eder, tetkik süzgecinden geçirir, tenkit eder ya da beğenisini bildirir. Bu herkesin hakkıdır. Herkes dilediğini dilediği gibi över ya da tenkit eder. Tabiatıyla bütün insanlar için böyle bir tenkit ve beğeni söz konusudur. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse haklarınızı ve vazifelerinizi Allah Teala dizayn etmiş. Sübjektif vazifeler, enfüsi vazifeler, objektif vazifeler, afaki vazifeler. Birinci açıdan saydığımız Allah'ın bizlere gösterdiği 7 tane hedef, İslam'ın Allah'a teslim olmanın
dört faktörünün de Allah'a teslim edilmesi yedi tane safa içeriyor. Hepinizin üzerine Allah-u Teala bunları vazife kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o farz kıldıklarının hepsi sizin vazifelerinizdir. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren yedi safayı da farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmıştır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyene kurtuluşu imkansız kılmıştır Allah-u Teala. Bu vazifenin, Allah'a ulaşmayı dileme vazifesinin yapılmasının sonucu bir hakkı doğurur. Cennetin birinci katına ulaşmak. Yedi kat cennetin birinci katına ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ulaştığı yer mutlaka orasıdır.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin olmak ile takva sahibi olmak mecburiyetinde olduğunuzu hatırlamanız, takva sahibi mecbur, takva sahibi olmanız gerekiyor Allah Teala. Amin olmanın takvası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Arkasında diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Sonra da diyor Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'tan Allah'a ulaşmayı iptiga edin, dileyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı da Allah'tan isteyin diyor. Vebtegu iptiga edin ve iptiga edin, isteyin. İleyhi ona, Allah'a el vesilete, vesile olanı. Allah Teala buyuruyor ki sebillerin kastedilmesi, tayin ve tespit edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastus sebili. Sebiller devrin imamının dergahına ulaştıracak olan yollardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmin sahibi kılmış bizi. Şimdi böyle bir dizaynda vazifelerimize baktığımız zaman her birinin üzerimize farz kılındığını ve bütün sahabenin bu vazifeleri yerine getirdiğini görüyoruz. Öyleyse gördük ki amin olanlara takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemenin dileyenler için bir emir olduğunu Allah Teala söylüyor. Çünkü zaten amin olmak bir takvanın sahibi olmaktır. Kim amin ise o amin olar takvasının sahibidir. Bu takvaların birincisidir. Her safa için Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir işaret belirtilmiş Allah Teala tarafından. Ayrı bir takva olayı tahakkuk etmiş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesin. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor Allah Teala. Ve misaklerini özellikle bozmadılar. Bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar.

Burada Allah Teala geniş zaman kullanıyor. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler, yerine getirirler, misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ruhlarını. Ve yuhafune su'el hesap. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir iptigaye ve çarabihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak detaylandırılabilir. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek birinci hedef. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Allah'ın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiğini söylüyor ayet Rad 21 ve onların da bu emri yerine getirdiklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıklarını ifade buyuruyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse gördüğümüz bu mu? Evet. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi. Lehumul büşra febeşir ibadi. Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a doğru yöneldiler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın 10 tane ihsan vermesiyle mürşitlerine, mürşide ulaşıncaya kadar olan safayı ifade eder. 3. basamaktan 14. basamağa kadar. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etti diyor. Kendini kaçındı ve kendini kurtardı. Ve Allah'a enabe oldular. Allah'a yöneldiler diyor. Evvela şeytana kul olmaktan an yabuduha diyor. Ona, şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, Allah'a inabe oldular. Allah'a doğru yönlendiler, yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah onlara 10 tane ihsan verdi ve bu ihsanla mürşitlerine ulaştılar demek.

febeşir ibad ediyor, kullarımı müjdele ediyor. Şeytana kul olmaktan kurtardılar, kendilerini Allah'a yöneldiler ve kullarımı müjdele ediyor. Yönelmenin neticesi Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olmayı başarmışlar. Kullarım diyor Allah Teala artık sahabeye, kullarımı müjdele. Öyleyse bana kul oldular, kullarımı müjdele diyor. 18. ayette ise Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzeline tabi olurlar. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bütün sahabenin Allah'a hidayet erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdığını görüyoruz. Aynı ayet onların daimi zikrede ulaştıklarını söylüyor. Öyleyse burada sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığı kesinlik kazanıyor. Hidayete erdiler diyor Allah Teala onlar. Öyleyse ne diyordu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri? Onlar ki ruhlarını Allah'ın Allah'a emredilmesini emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, ulaştırırlar. Onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. İşte bu sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci vazifelerini gerçekleştirmişler. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek ve zikir yaparak. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları üçüncü vazifeleri. Ondan evvel ikinci vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 10 tane İhsan veriyor. Allah'a ulaşma dileğini görür görmez o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah Teala ve derhal rahim esması o kişiler üzerine tesir icra ediyor. Evvela onların gözlerindeki hicab-ı mestürü adlı bir gizli gözlüğü, bir perdeyi alıyor Allah Teala irşat makamına. Artık herhangi bir kişi diye değil, İrşad makamına artık mürşit olarak bakıyor kişi. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşad makamının söylediklerini işitiyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. İrşad makamının sözlerini idrak ediyor. Yerine ihfat koyuyor Allah Teala, idrakı sağlayan bir müessese. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Kişi zikir yapınca kalbine ulaşan rahmet nurları sızıyor mühürlü olan kalpten içeriye. %2'ye ulaşınca sızıntı, bu kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olunca Allah-u Teala'nın ona verdiği bir istekle
mürşidine ulaşmayı diliyor ve Allah'tan soruyor mürşidine. Ve Allah Teala ona irşat makamını gösteriyor. Ne diyordu Allah Teala? Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. Herkesin ulaşabileceği bir yerde Allah'a ulaşmaya vesile olan kişi mutlaka vardır. Ve Allah Teala onu gösterir. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide gideceğini tayin etme yetkisi sadece Allah'ındır. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuca bakalım. Kişi Allah'ın gösterdiği, hacet namazıyla gösterdiği irşat makamına ulaşıp tabiiyetini gerçekleştiriyor. 14. basamakta kişi. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. Allah rahim esmasıyla 10 tane ihsanda bulundu. 3. basamaktan itibaren kişi 14. basamağa geldi. 13. basamakta 10 ihsan tamamlandı ve kişi mürşidine ulaştı. İkinci defa kendisine düşeni yaptı. Birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemekti. Birinci vazifesi diledi. Bunun üzerine 10 tane ihsan aldı. 10. ihsan mürşidin gösterilmesi, irşat makamının gösterilmesi. Allah kişinin talebi üzerine gösterdi. Kişi şimdi ikinci defa kendine düşeni yapacak. O irşat makamına tabi olacak. Kişi ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişti, 10 tane ihsan almıştı. Şimdi mürşide tabi oldu, bu sefer de 10 tane nimet alacak. Ve Allah Teala nimetlerini ard arda sıralar. Birinci nimeti kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermektir. Derhal gönderir. Kişinin başının üzerindeki ruh Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakime ulaşır. Devrin imamının ruhu ise kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Vücudun içine girmez. Başının üzerinde önden öne de arkaya doğru uzanan bir hüviyette ölene kadar o kişinin başının üzerinde kalacaktır. Kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece. Sonra mı? Sonra Allah Teala kalbinin mührünü açar kişinin. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır dışarıya. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Allah Teala Mücadele 22'de onların başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ruhla desteklenmeleri ve imanın yazılması olayı. Sonra Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereği o kişinin bütün günahları affolunmakla kalmaz. Hepsi affolunur. Ondan sonra da sevaba çevrilir. Kim tövbe eder de mümin olsa diyor Allah Teala ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihate başlarsa ki nefs tezkiyesine başlamanın da mümin olmak olduğunu söylüyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Sevaba çevrilme olayı ondan sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ruh artık hidayette adım atmış durumda. Fiziki hidayetin içinde. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs de fiziki hidayetin içinde. Yani manevi bir hidayet söz konusu. Nefs için. Fizik vücutta nefsin tezkiye olması oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. O da hidayetin içinde. Hidayete hepsi ruh da, veç de, nefs de adım atmış durumda.
ve irade de nefsin afetlerinin yok olmasına paralel bir hüviyette irade de giderek güçleniyor. O da hidayet üzere. Böylece her biri kendi sırat-ı müstakimi üzerinde hidayette. Ve Allah'ın 6, 7, 8, 9. ayetlerin 8. 6, 7, 8 ve 9. nimetlerin hepsi hidayet. 10. nimet ise o kişinin o güne kadar 1'e 10 hediye alırken Allah-u Teala'dan 1'e 10 ihsan alırken o günden itibaren 1'e 100 nimet alması. Ve bu nimet o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalıp da yerine %7 fazıllar gelip yerleşince ruh birinci gök katına yükseliyor. Buraya kadar 1'e 100. İkinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında 1'e 200. Ruhun böylece her %7 nur birikiminde 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına ulaşması halinde kişinin aldığı nimet 1'e 100'den 1'e 700'e kadar yükseliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nimetlerin Allah-u Teala tarafından verilmesi ve devamı söz konusu. 14. basamakta tabiyet, evvela kişinin kalbine iman yazılması sebebiyle onun mümin olmasını sağlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs, tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, aynı oranda, tezkiye oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Bu ikinci vazifeydi. Allah'tan irşat makamını sormak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak. Ama ona oraya ulaşmadan evvel zaten o kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Allah'a ulaşmak üzere ruhunun vücudundan ayrıldığı 14. basamakta, irşat makamına tabi olduğu noktada ise yöneldiği hidayete adım attı. Artık hidayetin içinde oldu. Hidayet başladı o kişi için. Yönelmek olayı bitti. Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi men yeşayu yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak için ruhun vücuddan ayrıldığı nokta artık ruhun hidayet üzere oluşu değildir. Hidayetin bizatihi içinde oluşudur. Hidayetin fizik standartlarda başlamasıdır. Ruh için, veç için, nefs için ve irade için hidayet başlamıştır. Kişi hidayet üzere değildir, hidayetin içindedir, hidayete adım atmıştır. Hidayete adım attıktan sonraki hedef hidayete ermektir. Ne olacaktır? Nefs 7 kademede tezkiye olacaktır. Nefsin kalbine gelip yerleşen fazıllar, nefsin kalbinde bir birikim sağlayacaktır. Fazıllar, afetlerin yerini alacak, nefsin kalbinde %7'yi işgal edecektir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece her şeyin en güzeli ulaştığı bir statüde, adım adım hedefe güzel, daha güzele, daha güzele gidilecektir. Ulaşacağı bir statüde, daha güzele, daha güzele gidilecektir.
Nefsi emmare %7 nur birikimi, ruh birinci kata ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde geliyor fazlalar. İman kelimesinin manyetik alanına kapılıp onun çevresinde ona yapışıyorlar. Bir daha da ayrılmaları mümkün değil. Manyetik alan kesintisiz onları kendisine çekiyor. Nefsi levvame, kişi nefsini lehm ediyor, kınıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, kişi mutmain oluyor, doyuma alışıyor. Allah'ın verdiği, kendisine verdiği neyse, onun kendisine yeterli olduğunu kesin olarak kişi değerlendiriyor. Allah bana daha çok verseydi, belki de azgınlardan olacaktım. Daha az verseydi belki de isyan edecektim Allah-u Teala'ya diye düşünüyor. Düşüncesinin aslı bu oluyor. Allah bana ne kadar vermişse o benim için en güzelidir ve bana yeterlidir diyor. Gerçekten de Allah-u Teala bu düşünce yapısına sahip olan insanlara bereketi yoluyla onları mutlaka tatmin eden, doyuran bir nafaka, bir rızık, bir ücret Allah-u Teala o insanlara veriyor. Bundan sonraki kademede kişinin ruhu beşinci gök katına ulaşıyor, Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katına ulaşıyor, Allah ondan razı oluyor. Yedinci gök katına ulaşıp Allah'a, Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve kişi böylece hidayete eriyor. Ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermektir. Ruhun Allah'ın zatında yok olması fena makamıdır. Velayetin birinci makamına kişinin ulaşmasıdır. Yedi defa nefsin kalbindeki nur birikimi o kişinin hidayete ermesine vesile teşkil ediyor. Ruh hidayete erdi, ruhun hidayeti tamamlandı. 21. basamak. Bu Allah-u Teala'nın üçüncü hedef emri. Bütün sahabe, baştan da söylediğimiz gibi, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ne olacaktır? Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Fani olacaktır. Ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Allah'ın zatı bir sığınaktır ve ruh sığınağa sığınmış olacaktır. Böylece o kişi evvap olacaktır, sığınağa sığınmış olan. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi ruhen Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Başka bir ifadeyle Allah'a sarılmıştır. Burası 22. basamak. Velayetin kişi içine giriyor, veli oluyor, Allah'ın evliyası oluyor burada. Üçüncü vazifesini de gerçekleştirmiş oluyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki, daha sonra ne olacak? O kişi %61 nura kavuştuğu zaman o kişinin bir hedefe ulaşması söz konusu oluyor. %61 nura ulaştığı zaman Allah ona bir taht ihsan ediyor. Altın bir taht indi ilahide. %71 nurda
daha çok zikrediyor kişi, günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış oluyor kişi. Başlarsa nur mutlaka %71'e ulaşıyor. O zaman kişi zühd sahibi oluyor, zahit oluyor. Ve zahit olan kişi zikrini günün yarısının ötesine taşırdıktan sonra daha ötelere götürecektir. 81'e ulaştığı zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Böylece 4. vazifesi gerçekleşmiştir kişinin. Allah ile olan ilişkiler açısından vazifeler. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Bu vazifeyi de gerçekleştirmişlerdir. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik." Bütün sahabe veçhlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. vazifelerini de gerçekleştirmişler. Her vazife bir hak doğurur. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ilk hakkın sahibi oldular. Zemin kat, 1. kat cennetin sahibi oldular. Mürşitlerine ulaştıkları zaman, tabi oldukları zaman 2. kat cennetin sahibi oldular. Cennet saadeti, 2. katın sahibi olmaya hak kazandılar. Allah'a ulaşmayı dileyince, diledikleri zaman 1. kat cennet otomatik olarak onların olur. Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı her şey, herkes tabi olduğu anda 2. kat cennetin sahibi olur. Evvela 1. kat cennet hak edilir, sonra 2. kat cennet hak edilir. Ne zaman ki kişinin ruhu nefsin %51 tezkiye olmasıyla, temizlenmesiyle Allah'a ulaşır, o zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buna hak kazanır. Ama o kadar değil. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin

kişinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için %51'ine sahip olmuştur. Fizik vücudunun Allah'a teslim olduğu yerde ise nefsinin kalbindeki afetler %81 azalmıştır. Geri kalan %19 afeti de kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala %19 afet olduğu halde fizik vücudu onları hiç değerlendirmiyor, hesaba katmıyor, umursamıyor, dikkate almıyor ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Burada kişi dördüncü hakka ulaşır, dördüncü kat cennetin sahibi olur, dünya saadetinin de %81'inin sahibidir başladığı zaman ve bulunduğu yerden sonra giderek mutluluk artar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. 81'in de ötesinde afetler yok olacaktır. Ve bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı ilk merhalede o insan ulul elbab olacaktır. Sadece zemin katın sırları gösterilir. Devrin imamının, dergahının sırları gösterilir. Ve bu kişi hikmet sahibi olur. Özelliği nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartı kazandırmıştır ona. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür edebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Daimi zikrin sahibi olduğu için de zikir ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur ikincisi. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanan bir insandır artık o. Ve ehli hüküm olmuştur, hikmet sahibi olmuştur kişi. Bu yedi tane özellikle. Ve sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman o kişiye birinci kat gösterilirse, birinci kattan yedinci kata kadar gösterilecek olan sahanın sonunda bu kişinin nefsi Allah'a teslim olur. Bütün sahabe nefslerinde Allah'a teslim ettiler. Daimi zikrin sahibi oldukları. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Burası 5. vazifenin yapılmasıyla ulaşılan 5. hak noktası. Kişi 5. kat cenneti hak eder. Dünya saadetinde %100'ü artık onundur. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ulu'l-elbab makamında 1 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe ve salah makamının ilk 4 aşamasında 4 mertebe daha müzeyyen olan kişinin nefsinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamının 4. mertebesinde bu kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştığı noktada bu kişi 6. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti zaten %100'e ulaşmıştır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Altıncı kat cenneti de, dünya saadetinin yüzünü de elde etmişler. Sonra mı? Sonra hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkı takvanın sahibi olan sahabenin azim takvanın sahibi olduklarını, azim mükafatın sahibi olduklarını, ama bir hakkın takvanın sahibi olarak görev yaptıklarını ifade ediyor. Çünkü tabiin ister ensar olsun ister muhacirin sahabeye tabi olmuşlar. Böylece sahabenin yedinci kat cennetin de sahibi olduğunu görüyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü onların. Yedinci vazifeye karşılık yedinci hak da elde edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar Allah ile olan ilişkilerimizde vazifelerimiz ve haklarımız dikkate alındı. Öbür taraftan insanlara karşı vazifeleriniz var. İnsanlara en iyi davranışları sergilemek mecburiyetindesiniz. Kimsenin kalbini kırmamakla mükellefsiniz. Kendinizi insanlara adamakla mükellefsiniz. Bunlar da vazifeleriniz. Karşılığında da Allah'ın sonsuz ihsanları ve nimetleri sizleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gün daha burada inşallah tamamlandı. Allah Teala'nın de bir güzelliği daha beraber yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Ve hak ve vazife adlı konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını canı yürekten dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ihdina sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve lendalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sevenler ve sevilenler bir araya geldik. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta Allah var, bizleri yaratan Halik. Yaratıcı. Öbür tarafta da bizler varız. Allah-u Teala tarafından yaratılanlar. Bu yaratılan mahlukat arasında muhakkak ki eşrefül mahlukat olan, mahlukatın en şereflisi olan insandır. İnsan olarak yaratıldığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle inşallah bir insan hangi vücutlardan oluşur? Bu konuyu tezekkür etmek istiyoruz. İnsanın bir ruhu vardır. İnsanın bir nefsi vardır. İnsanın bir de fizik vücudu vardır. Üç vücuttan oluşuruz. Allah Teala alemleri yaratırken 6 günde 3 asıl, 3 de onun karşıtı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Allah'a göre bir gün. Allah'a göre bir gün deyince ne demek istediğimizi yerlerine oturtalım. Allah Teala buyuruyor ki burada bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Öyleyse Allah'a göre bir gün söz konusuysa, birinci gün zahiri alemi, bu içinde yaşamakta olduğumuz fizik vücudumuza ait olan alemi yaratmış Allah Teala. İkinci gün onun karşıtını yaratmış. Onun karşıtı berzah alemidir. Berzah alemi bizler öldükten sonra hepimizin nefslerinin yaşayacağı, vücudumuzdan ayrılan nefslerimizin gidip orada yaşayacakları alemin adı berzah alemidir. Onu hepiniz gördünüz. Berzah alemi siz bizden evvel ölmüş olanların yaşamakta olduğu alem. Her gece rüyanızda oraya gidiyorsunuz zaten. Eğer etrafınızdaki şeyler fizikse, mesela bir kapıdan, kapıyı açmadan içeriye giremiyorsanız, duvarlardan geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar orada hayatlarını devam ettireceklerdir. Üçüncü alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi. Üçüncü gün, bir başka ifadeyle 3000 yıl, Allah Teala cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini yaratmış. Dördüncü günde onun karşıtını, yani binlerce yıl yaşadıktan sonra ölen cinlerin nefslerinin gideceği alemi yaratmış. Gayb aleminin karşıtı.
Beşinci gün emre alemini yaratmış. Bir tarafta yedi kat cennet, öbür tarafta yedi tane gök katı emre alemini oluşturuyor. İki ayrı cepheden emre alemi. Hem cennetler açısından hem de yedi tane gök katı Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ya da daha doğrusu tarık-ı müstakimin geçeceği yedi tane alem. Sonra da altıncı gün cehennemleri ve yer katlarını yaratmış Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yarattığı altı alemin hepsinin yaratılışı cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve hepsi yoklukta aynı yeri kaplarlar. Birbirinin içinde birbirini tam olarak kaplayan altı tane alemi yaratmış Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sonra da ilmiyle ve rahmetiyle yarattı bu altı tane alemi Allah Teala'nın kapladığını görüyoruz. Her yeri, her noktayı kuşatmış. Bu bir alem değil yedincisi ama yediye tamamlayan Allah Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kaplaması. O zaman o mevcutların ötesinde bir yeni varlık doğuyor Allah Teala'nın ilmin ve rahmetinden oluşan aynı insan vücudu şeklindeki boşluğu tamamen kaplayan bir sistem. Böylece Kur'an-ı Kerim'in yedi kaidesi, yedili oluşum kaidesi bir defa daha yerli yerine oturuyor. Biliyorsunuz gökler yedi kat, yerler yedi kat. Yedi alem. İnsanların tekamül seviyeleri yedi. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Yedi nefs kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşıp tabiyet. İki, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üç, fizik vücudu teslim etmek. Dört, nefsi teslim etmek. Beş, irşad olmak. Altı, ya da başka bir ifadeyle muhlis olmak. Bir de iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Tekamül seviyeleri de yedi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yedi kaidesini her istikamette gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve insan adı verilen bu mahluku Allah-u Teala bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan oluşturmuş. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَخَ ف۪يهِ رُوحِهِ. Biz onun, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala ruhundan bize, bütün insanlara doğdukları zaman ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürmesi. Demek ki üfürülen bir ruh var. Bu Allah'ın ruhu. Her ne kadar biz insanlar, bizim ruhumuz falan dersek de realite odur ki söz konusu olan Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhunu geri istiyor. Onu Allah'a iade etmek zorundayız. Bir ruhumuz var.
üfürülmüş. Ama üfürüldüğü bir de fizik vücudumuz var. Biz insanı hameyin mesnun olan, yani nemli ve organik hale dönüşebilen salsalinden yarattık diyor. Topraktan oluşturduk diyor. Öyleyse yaratma fiili kullanmış, halk etme fiili kullanmış. Öyleyse insan topraktan halk edilmiş, yaratılmış. Fizik vücudumuz yaratılmış. Ruhumuz üfürülmüş, nefyedilmiş. Bir de nefsimiz var. Allah Teala Şems suresinin 3. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevvaha diyor. O nefse ve onu sevva edene. Nefsimiz ise şekillendirilmiş, dizayn edilmiş, sevva edilmiş. Öyleyse nefsimiz için söz konusu olan şey nefsimizin sevva edilmesi. Halk edilen bir fizik vücudumuz, yaratılan bir fizik vücudumuz, üfürülen, nefhedilen bir ruhumuz ve sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Böyleyse, böyle olduğuna göre bir insan üç vücuttan oluşuyor. Bu içinde yaşamakta olduğumuz alem zahiri alemdir. Bu aleme ait olan vücudumuz şu vücut. Hepimizin baş gözleriyle görebildiğimiz bu vücut. Nefsimiz bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu gayb aleminin vücudu. Üç alemde gayb alemi, zahiri alem ve emr alemi, üçü de boşlukta, yoklukta aynı alanı kaplarlar. İnsan vücudu şeklindeki bu bütünün sadece bir kısmı kullanılır. Her alemde bir kısmı kullanılır. Öyleyse ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle biz bir bütünüz. Allah Teala bizi bu standartlarda yarattıktan sonra emir vermiş bize. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de bana teslim edeceksiniz diyor. Bu üç vücudumuza ilaveten irade diye bir Allah Teala'nın nimeti var üzerimizde. Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış. Bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmış. Bütün insanlar bu sebeple dilediklerini yapmakta hür kılınmış Allah Teala tarafından. Ama her şeyin karşılığı ödenmek kaydıyla. Ne demek istiyoruz? İki kiramen katibin meleği, Allah'ın iki Resulü, ikisi de Resuldür, Allah'ın Resulleridir. Herkes için vazifelidir. Herkes için ayrı iki tane
melek görev yapar. Biri kameramandır, hayatınızı filme alır, ikincisi de şahittir. Mizanı düzenleyen ikincisidir. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Yani bir insan, ben şu anda kimseye çok bir kötülük yapmıyorum. Bir yanlış davranışım yok şu anda kimseye karşı. Gerçi ibadet etmiyorum, bu sebeple derecat kazanmıyorum ama kimseye de bir kötülüğüm olmadığına göre derecat da kaybetmiyorum diye düşünebilir insanlar. Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim, eğer zikretmiyorsanız. Kaybediyorsunuz. Her saniye derecat kaybediyorsunuz. Hayatımız boyunca her saniyeye Allah Teala'nın bir derecat verdiğini düşünelim. Bir kişi Allah'ı zikretmedikçe devamlı derecat kaybeder. Neden öyle? Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Feskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte Allah'ı ya zikreder insanlar ya da zikretmez. Zikrederse her saniye derecat kazanır. Öyle ki eğer kaybetseydi bir saniye, 10 saniyelik bir zaman parçası düşünelim. Bu 10 saniyelik zaman parçasında eğer bir kişi zikrederse her saniye için 10 derece kazanacaktır. 10 saniyede 100 derece kazanacaktır. Eğer zikretmezse 10 derece kaybedecektir. 10 saniyelik bir zaman dilimi. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa, tabi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dileyip, sonra da mürşidine ulaşıp, tabiye gerçekleştirmişse, o zaman her saniye zikrederse, her saniye 10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da, tarik-i müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmışsa, her gök katında, yüzer yüzer her saniye kazandığı, zikir sebebiyle kazandığı veya Allah'a ibadet sebebiyle kazandığı dereceler artar. Namaz kılmak da her saniye o kişiye 100 derece kazandırır. Zikir yapmak da kazandırır. Zikir yapmak kesintisiz bir vetiredir. Namazı kimse devamlı kılmak yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Şu gelmiş geçmiş peygamberler içinde en çok namaz kılma emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiştir. Allah Teala diyor ki gecenin bir noktasında kalk da en az gecenin 1/3 kadar, en çok 2/3 kadar namaz kıl. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her gün İkindi namazından evvel, öğle namazıyla ikindi namazı arasında Keylule isimli bir uykuya yattığını biliyoruz. 2 saat falan süren bir uyku. Bunu mutlaka o her gün gerçekleştirirdi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala tarafından verilen emri yerine getirmesi, ona ait olan özel bir namazı kılmasıyla mümkündü. Gecenin 1/3 teheccüd namazıyla geçirirdi. En az. Sevgili kardeşlerim, işte kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, böyle bir kişi her saniye zikir yaparsa veya herhangi bir ibadeti yaparsa o kişi her saniye 700 derece kazanır.
kaybettiği zaman da sadece bir derecat kaybeder. İşte Allah Teala bu kadar cömerttir, bu kadar açık bir şekilde hediye etmekten, insanlara mutluluk vermekten büyük zevk duyar. Sevgili kardeşlerim, işte bu üç vücudumuzdan nefsimiz baştan aşağı %100 afetlere doludur. Fizik vücudumuz hangi görüntüdeyse tam o görüntüyü mutlaka nefsimizde ihata eder. Ve nefsimizin kalbinde %100 afetler mevcut olarak doğarız. Bütün doğan insanlar nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğar. Kapkaranlık bir kalp, yıldızsız bir gece, aysız bir gece, aysız ve yıldızsız bir gece ne kadar karanlık olabilirse o kadar karanlık bir kalp. Bu kalpte afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, pintilik, bir sürü afet. Buna mukabil bir de ruhumuz var. Allah'ın bize üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Nefsimizde düşmanlık var. Ruhumuzda dostluk var. Nefsimizde öfke var. Ruhumuzda sükunet. Nefsimizde haset var. Ruhumuzda dostluk. Nefsimizde kıskançlık var. Ruhumuzda cömertlik var. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun hasletleri iledir. Ruhumuzun hasletlerinde hasletlerinin isimlerini taşır. Düşmanlığın yerini dostluk almıştır. Nefretin yerini sevgi ve Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir, nefslerini ruh hüviyetine ulaştırmalarıdır. İşte bunun için Allah-u Teala biz insanlara zikir adlı bir hediye vermiştir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak Allah'ın adını tekrar etmektir. Ama bir de kalbi zikir var. Ne sesiniz çıkacak, ne de diliniz kımıldayacak. Dilinizle kımıldatmadan, sesinizle çıkarmadan, iç dünyanızda yankılanan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek. Diliniz asla kımıldamayacak, sadece kalbinizle sesi duyacaksınız. Şimdi dilinizi hareket haline getirmeyin. Dişlerinizin arasına koyup dilinizi tutun, orada kımıldatmayın. Sesle çıkarmayın ve içinizden Allah kelimesini söyleyin. Göreceksiniz ki çok kolay olarak söylersiniz. İşte o iç sesinizdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey, iç sesinizle Allah'ın ismini giderek artan bir boyutta ömür boyunca tekrar etmenizdir. Onun
en çok istediği şey herkesin daimi zikre ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi bütün insanlar için daimi zikirdir. Daimi zikir olmazsa nefsin teslimi gerçekleşemez. Ruhunuz 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur 22. basamak. Bütün insanlardan Allah-u Teala bunu mutlak olarak ister. Bütün insanlara aynı istikamette bakar Allah-u Teala. Herkesin mutlaka ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mutlaka ulaştırması Allah'ın vazgeçilmez bir farzıdır. Ve bu ulaştırmayı zannetmeyin ki insanlar yaparlar. Hayır, insanlar sadece bir dileğin sahibi olurlar. Derler ki ya Rabbi, biz ruhumuzu senin onca ermiş evliyan var. Onlar gibi hayattayken, şu hayatı yaşarken sana ulaştırmayı istiyoruz. Ya da ya Rabbi, bunca ermiş evliyan nasıl ermiş evliya olduysa biz de öyle olmak istiyoruz. Ruhumuzu sana ulaştırarak ermiş evliya olmak istiyoruz. Yani ya Rabbi veya ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İşte hepsi aynı dilek. Ama önemli mi önemli sevgili kardeşlerim bu dilek? Çünkü bu dileğin sahibi olmayan kişinin cennete girmesi imkansızdır. Bu dileğin sahibi olan kişinin de cehenneme girmesi imkansızdır. Böyle bir kişi, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insan, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak. İşte Allah'ın hakikatlerini bilmeyen, kitaplardan öğrendikleri ilimle ilim sahibi olduklarını düşünen insanlar derler ki, hafızan Allah, hiç insanın ruhu Allah'a ulaşır mı? Allah bir defa ulaşılmazdır. İkincisi, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmaya görsün, biz ölürüz. Ölüm meleklerinin görevi ne ki? Görevi, ruhumuzu alıp Allah'a ulaştırmak. Bu görevi yaptıklarına göre biz demek ki ölüyoruz ki, onlar da ruhumuzu götürüp Allah'a teslim ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, o kişi hayatında yaşarken Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala'nın üzerine defaatle farz kılmasına rağmen bu görevini gerçekleştirmemiştir. Gerçekleştirmeden ölmüştür. O zaman ölüm melekleri o kişiye ulaşırlar, kontağı kapatırlar. Yani o kişinin vücudundaki mitokondriler artık enerji üretemezler. Elektrik enerjisini üretemezler. Üretemezlerse hayat durur kişinin vücudunda. Hiçbir fonksiyon eda edilemez. O kişi ölür. Eğer ruh vücuttaysa artık o vücut onun için bir mekan olmaktan çıkar. Neden? Vücut öldüğü zaman ruhu ve nefsi kendisinde taşıma özelliği olan hayat müessesesi ondan alındığı için zahiri aleme ait olan bir parça haline gelir. Nefs, berzah aleminin malıdır. Ruh da emr aleminin malıdır. Bu sebeple ne emr alemi varlığı olan ruh için ne de berzah aleminin malı olan nefs için fizik vücut artık bir madde değildir. Ölümden sonra ruh ve ruh ve nefs için
Fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür sadece. Onun içinden geçerler. Ellerini uzattıkları zaman içinden elleri uzanır öbür tarafa. Ama o bir sığınak değildir artık. Sığınak olma vasfı kaybedilmiş ve zahiri alemin cansız bir maddesinin nasıl nefs içinden geçebilirse, nasıl ruh içinden geçebilirse, fizik vücudun da içinden geçip gider. Fizik vücut onun için hayatiyetini kaybettiği noktadan itibaren artık bir sığınak olamaz. İşte böyle bir dizayn içerisinde nefsimiz, nefs tezkiyesi denen bir işlemi yapmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak mecburiyeti. Bu bütün insanların üzerine farz kılınmış bir olaydır. Mutlaka yerine getirilmesi lazımdır. Bir insanın böyle bir şeyi yerine getirme gayreti, o kişinin dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşamasını ifade eder. Ve üçüncü kat cenneti de kesin olarak o kişiye kazandırır. Ne oluyor o zaman? Bir kişiye Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Dilemezse cehenneme gider. Cehenneme gittiği kesin mi? Evet, kesin. Allah Teala diyor ki Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından çok olursa onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir. Gidecekleri yer cennettir. Mü'minin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Amelleri boşa gidiyor insanların. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ki bunların Allah'a ulaşmayı dilemeleri hiçbir zaman mümkün değildir. İnkar ediyor zaten adam. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amelleri boşa giden insan o zaman kazandığı bütün dereceler sıfır. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. O kişinin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Öyleyse gideceği yer müminin 103'e göre mutlak olarak cehennem. O insanlar hüsranda. Sevgili kardeşlerim, ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman farklı bir olay tahakkuk ediyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey inananlar takva sahibi olun. Yani sadece inanmanız, başka bir tabirle herkesin söylediği gibi mümin olmanız, Allah'a iman etmeniz, inanmanız sizi kurtaramaz diyor Allah Teala. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar ve takva sahibi olurlar. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir ve şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olmayan ama Allah'a inanan birisine sesleniyor Allah Teala. Takva sahibi olun diyor ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların işlediği bütün günahları örtmeye hazır. Sadece bir tek dilek istiyor onlardan. Diyor ki siz ey insanlar bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz sizin günahlarınızı örterim. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Dilemezseniz o zaman amelleriniz boşa gider. Allah Teala günahlarımızı örttüğü zaman ne oluyor? Günahlar sıfır. O kişinin sevapları kalıyor geriye. Sevapları mutlaka var olduğuna göre mutlaka bu kişi sevapları günahlarından fazla olan kişi Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre cennete girecek. Kim bu adam?
Sadece bir tek dileğin sahibi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve ölmüş. Bu adamın gireceği yer cennettir. Bir başkasını düşünelim. 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluk başlıyor. Sorumluluğunu müdrik olmuş. Ve ona öğretilen şey İslam'ın 5 şartını yaşa. Mutlaka cennete girersin olduğu için. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve ölmüş. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. O zaman onun amelleri boşa gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, hiç kimse amelleriyle cehennemden kurtulamaz. Hadis-i şerif, hiç kimsenin amelleri onu cennete ulaştıramaz diyor. Amelleri sebebiyle hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir diyor. Öyleyse, demek ki bunun dışında başka bir faktör var. İşte o, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilersek bizim günahlarımızı örtüyor. Ertesi gün ölsek, o gün ölsek diledikten sonra her ikisinde de o kişi mutlaka cennete girer. Öbür taraftan 65 yıl ibadet eden bir kişi sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye, böyle bir talebi yok diye, onun gideceği yer cehennem. Çünkü bütün amelleri heba alıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, bir hedef söz konusuysa, bu hedef mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Dilediniz, Allah derhal size rahim esmasıyla tecelli eder. Furkanlar verir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar ve sizin zikir yapmanızı emreder. Mürşidinizi Allah seçer, sizi ulaştırır. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan işlerin hepsi Allah tarafından yapıldı. Söylediğim her şey size hiç sormadan Allah-u Teala'nın sizin için gerçekleştirdiği güzelliklerdir. Sonra ne olur? Tabi olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzu terk eder ve göklerde 7 tane gök katını aşacak bir yolculuk yapar. Nefsinizin kalbindeki nurlar devamlı artarken ruhunuz da devamlı Allah'a doğru 7 tane gök katını yükselir. Nefse emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimli 7 tane kademe aşarsınız. Bu 7 tane gök katını aşmak demektir. Her birinde nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi olur. Yani Allah-u Teala nefsinizin kalbine iman kelimesini yazar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıyorsunuz ya, tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz ya, o zaman, tabiyetiniz gerçekleştiği zaman Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kelime bir manyetik alan sahibidir. Ve zikir yaptığınız zaman o noktadan itibaren Allah-u Teala sizin kalbinize rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli 2 tane nur gönderir. O gönderdiği 2 grup nur gönderir. Gönderdiği nurlardan fazıllar, nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesinin zıttı manyetik alanın sahibidir. Böylece zıt manyetik alanla diğeri birbirini bütünler. Yani birbirini çeker. Nefsinizin kalbine ulaşan fazılların hepsi nefsinizin kalbi tarafından çekilmeye başlanır. Böylece ruhunuz İlk %7 nur birikiminde 1. gök katına, sonra her %7 fazıl birikiminde 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşır. 7 tane gök kat, 7. gök katında 7 alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında
yok olur. İşte bu vuslattır, ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala bunu herkese garanti ediyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizden başka bir şey istemiyorum diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Size namazı ben sevdireceğim diyor. Size orucu, sizi acıktırmayacak şekle ben sokacağım diyor. Zekat vermeyi size güzel göstereceğim diyor. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmeyeceksiniz diyor. Bütün ibadetlerinizi severek yapacağınız bir formasyona sizi sokacağım diyor Allah-u Teala. Ve de kişi neticede ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ne olur? Bu kişi üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler. Birinci gökkatının, birinci cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve bunları o kişi yapmamıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ne yaptıysa o yaptığı şeylerin hepsini ona Allah yaptırmıştır. O kişinin burada bir fonksiyonu yoktur. Allah onun vücuduna, onu şeytandan %100 muhafaza ederek yapması lazım gelen şeyleri yaptırmıştır. Ve kişinin ruhu her %7 nur birikiminde, nefsinin kalbinde, Allah'a doğru yaptığı yolculukta Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bir kısım insanlar, insan iki vücuttan oluşur. Birisi fizik vücuttur, şu vücuttur. İkincisi de eğer afetleri çoksa o kişinin nefs adını alır. Eğer hasletleri çoksa ruh adını alır diyorlar. Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir izah tarzı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne söylediğini insanların kitaplarından öğrenmeyi bırakın. Kur'an'dan öğrenin. Allah bizim gibi hiç Arapça bilmeyen bir insana Kur'an'ı öğretti. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Sizi kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an'dır. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder, 7 tane gökkatını giderek artan zikirleriyle ruh aşar, 7. katta 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Nefs ne olur? Nefs, o kişi öldüğü zaman vücudundan ayrılıp berzah alemine gider. O kişi hayattayken hep fizik vücut ve nefs birlikte kalacaklardır. Eğer kişi daimi zikre ulaşabilirse, nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için nefsi de ruh hüviyetine girer kişinin. O zaman o kişi ulul elbab olur, lüplerin sahiplerinden birisi olur. Allah ile tezekkür etmeye başlar, Allah ile karşılıklı konuşmaya başlar. Allah ona vahiy yoluyla devamlı suallerinin cevabını ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sakın unutmayın. Bir tane vücudunuz yok, şu vücut sadece değil sizin. Onun içinde nefs var, onun içinde henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ruh var. Dileyenler için de ruh var, ta ki o kişi diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşsın da tabiyetini gerçekleştirsin. Tabiyetini gerçekleştirince bu ihsanla tabiyettir. Kişi mürşidine ulaşıncaya kadar 7 tane Allah'tan 7 tane değil 12 tane ihsan almıştır.
Bu ihsanlardan sonraki tabiyetinde 7 tane de nimet alacaktır Allah Teala'dan. Ve böylece 12 artı 7, 19 eder. 12 ihsan, 7 nimet, 19 tane Allah Teala'dan kişinin alacağı hediyeyi ifade eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler buna kavuşur. Bu taviyet ihsanla taviyettir. Ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru yolculuğa çıkar ve Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, üç vücudun öyküsü. Bir defa daha tekrar ediyoruz. Üç vücudunuz var. Kim size iki tane vücudunuz var derse, onu bize gönderin. Onunla biz konuşalım. Kur'an ayetlerinin ne söylediğini anlatalım ona. Sevgili kardeşlerim, kulaktan dolma sözlerle, kulaktan dolma davranış biçimleri sergileyebilirsiniz ancak. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü o sözlerde ruhun vücuttan ayrılması diye bir şey kesinlikle kabul edilmez. Derler ki bir insan vücuttan ruhu ayrılırsa mutlaka ölür. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'a aykırı o kadar çok şey İslam statüsü içerisine girmiş ki bunları birer birer ayıklamakla vazifelendirildik. Bir tanesi de budur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması bir ölüm sebebi değildir. Tam aksine kişi ölür, ondan sonra ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Sebebi de son derece açık. Çünkü o fizik vücut artık onun için bir sığınak olamaz. Öldüğü andan itibaren fonksiyonel değildir. O zaman zahiri aleme ait olan bir parçadır sadece. O ise hem nefs için bir görüntüdür, hem de ruh için bir görüntüdür. Çünkü ruh emr aleminin varlığıdır. Nefs de berza aleminin varlığıdır. Ve aşk alemdeki bir varlık bu alemdekini eğer görebiliyorsa, Allah'ın öyle bir nimeti varsa üzerine görebilir. Ama ona dokunamaz. O onun için bir görüntüdür sadece. Sevgili kardeşlerim, tayyi mekan yaptığınız zaman göreceksiniz ki, nefs tayyi mekanında insanlar göreceksiniz. Sizin gibi insanlar ama siz onlara dokunamıyorsunuz. Evler göreceksiniz, onlara dokunamıyorsunuz ama bir tarafından giriyorsunuz evin, öbür tarafından çıkabiliyorsunuz. İnsanların konuşmalarını duyuyorsunuz. Siz de onlara konuşuyorsunuz, onlarla konuşmak istiyorsunuz. Onlar sizi hiçbir zaman göremiyorlar, sesini de duyamıyorlar. Akıl derdiremiyorsunuz bu nasıl iş diye. İşte o zaman bu alemdesiniz, zahiri alemdesiniz ama nefsinizle olduğunuz için onlar sizi göremez, sesinizle işitemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha üzerine basarak tekrar edelim. Üç tane vücudumuz var, ruhumuz. Emr aleminin varlığı, Allah'tan üfürülen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan Allah'ın ruhu. Bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Bizde bir emanet. İkincisi, nefsimiz, berzah aleminin varlığı, fizik vücudumuzun içinde her gece vücudumuzu terk ederek berzah alemine veya başka alemlere gider. Sonra döner ki uyanmamız sağlanabilsin, fizik vücudumuzu bu alemde kullanabilelim. Ruhumuz, nefsimiz. Üçüncüsü de hepinizin çok iyi bildiği fizik vücutlarınız.
bu alemin varlığı, zahiri alemin varlığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Sizlerle sohbet etmek üzere. Allah Teala sohbeti hepimizin üzerine vazife kılmış. İnsanlar konuşa konuşa hedeflere ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından bir hedefe yönelik olarak yaratılmıştır. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutluluğu en üst boyutta yaşamasını ve gelin görün ki toplumun %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İşte din burada önem arz eder. Çünkü Allah Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaz etmiştir. Ancak Allah'ı tanıyan insan huzura kavuşabilir. Yoksa şeytan insanları hiçbir zaman rahat bırakmaz sevgili kardeşlerim. Şeytan her açıdan herkesle bir ilişkinin içindedir. Şeytanlar demek daha doğru. Bir tek hedefleri vardır. Sizleri mutsuz etmek. Ne zaman sizi huzursuz edecek bir düşünce aklınıza gelip takılırsa bilin ki o şeytandandır. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi huzursuz etmek, sıkıntı içinde bırakmak. Allah Teala bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. İşte Allah Teala bu mutluluğa ulaşabilmeniz için hedefler koymuş önümüze ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayabilmeniz Allah'ın dizaynı içerisinde aslında hiç de zor bir şey değil. Ama insanlar bir yaratık olduklarını, Allah Teala'nın halik olduğunu, yaratıcı olduğunu, kendilerinin ise bir mahluk olduğunu, yaratık olduğunu hiç düşünmezler. Oysa ki madem ki bizi yaratan Allah Teala, öyleyse o niçin yaratıldığımızı söyleyecektir. Ne diyor? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kullar olsunlar diye. Hepimiz için kul olma kavramını yerliğine oturttuğumuz zaman şunu görürüz ki kul olmak her kademede daha üst boyutta bir mutluluğu içerir. İşte Allah'a kul olmanın 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Dilemeyen kişi cehenneme gitmeye bilet almıştır. Gideceği yer cehennemdir. En çok sevgili kardeşlerim, burunlarından kıl aldırmayan din adamlarına acıyorum. Kimselerle konuşmaya tenezzül etmiyorlar. Ama gidecekleri yer cennet değil. Dinlerini bilmedikleri için. Bir insanın en büyük negatif faktörü gurur ve kibir afetidir. Kimde

böyle bir şey varsa, onlar mutsuzluğa ferman çıkarmışlardır. Ne yapsalar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki iskeleden bilet alacaksınız gemiye binmek için ve bu bilet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemezseniz biletiniz yok demektir. Gemiye binemezsiniz. Bu gemi kaçak yolcu da kabul etmiyor. Otomatik sistemler kaçak yolcuyu kapı dışarı ediyor. Bir başka ifadeyle başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek sebeple insanlar mutluluğu yaşayabilirler, yoksa yaşayamazlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğu yaşamak için ilk adımı atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır, taviyetini gerçekleştirecektir. Daha sonra da ruhunu Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın ermiş evliyası olacaktır. Bu mutluluk kervanına neden insanlar katılmazlar? Gerçekten akıl erdirebilmek çok güç. Allah Teala diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben sizi mutluluğa çağırıyorum. Bunun için de benden bir tek dilekte bulunmanız yeterli diyor. Bana diyor, ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Veya başka bir cepheden bakalım. Benden bir ermiş evliya olma talebinde bulunacaksınız. Ey Allah'ım diyeceksiniz, senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar dünya hayatını yaşarken, ermişler, evliya olmuşlar. Ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir olay olarak bakılır buna. Evliya olmak mı? Oo, onlar eskiden yaşamışlar. İşte bu türbelerin hepsi o evliyalar. Onlar o zaman varmış kardeşim, bu zamanda evliyalık mı olurmuş? Olurmuşmuş. Bu zamanda evliyalık olurmuşmuş. Bunun zamanı yok sevgili kardeşlerim. Şimdi beni dinleyip de kim derse ki işte yeryüzünde evliya olamayacak olan tek adam benim. Ben daha mutsuz kimse mi var? Evliyalık benim neyime? Sakın böyle demeyin ha. Yoksa gemiyi kaçırırsınız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Evliya olmak, ondan daha kolay hiçbir şey olmayan bir nesnedir. Bir tek dileğiniz, evliya olmanız için yeterlidir. Bir tek dileğiniz, cennete girmeniz için yeterlidir. Sadece diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, bu fakir kulun da istiyor ki ruhunu sana ulaştırsın. İstiyor ki senin onca ermiş evliyandan bir tanesi olsun. Eğer bunu sadece ağzını söylerse, dilini söylerse Allah'a yetmiyor. Mutlaka buradan, kalbinizden bir talebin Allah'a ulaşması lazım. Olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, bu bir tek dilek var ya, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel hayattayken ulaştırmayı Allah'tan dilemeniz. Eğer kalbinizden bir dilekle
Allah'a bunu ulaştırırsanız, kalbinizdeki bir dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir. Allah sizin kalbinizdeki talebi de görür. Kalbinizin sesini işitir ve bilir. Buradan ağzınızdan söylediğiniz şeyin kalpten gelmedikçe bir kıymeti yok sevgili kardeşlerim. Ama her kim eğer kalbinden bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o kişi ulaşmaz. Allah onu ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten böyle mi? Hadi gelin daha yakından bakalım konuya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an cennete gitmeyi hak etmiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen veya söylediklerimizin doğru olduğuna itibar vermeyen, bunca alim bilmiyor da bu mu bilecek diyen insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir sevgilisine biz oyuz. Bühtende bulunmuyorlar mı? Biz inanılmayacak kadar kolay bir Kur'an yoluyla sizin mutluluğa ulaşmanızı bu işin nasıl yapıldığını size öğretmek suretiyle gerçekleştirecek olan kişiyiz. Bize dikkatle bakın. Biz oyuz, o beklediğiniz kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar bir bir gerçekleşiyor. Ard arda güneş tutulmaları, ay tutulmaları, kuyruklu yıldızın geçişi ve çok sayıda olay, ard arda gerçekleşen çok sayıda olay bu devri işaret ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey budur cennettir. Li kulli evvâbin hafiz. Bütün evap olan ve hafiz olanlar için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ruhunu, Allah'a ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelmek demek Allah'a ulaşmayı
dilemek demek. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtulur. Şimdi bu ayet birinci ayet grubu Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin takva sahibi olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gizli şirkten kurtulduğunu ifade ediyor. Allah'ın istediği şey sadece bir tek dizaynı içerir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hedefe ulaşacaksınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka bütün kapıları açar. O kişi cehennemden kurtulur. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etmennû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhimun nâru bimâ kânû yeksibûn." Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle ateştir demekle? Şunu demek istiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ancak inkar edebilir bunu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider," diyor Allah Teala. Yani ömrü boyunca ne kadar ibadet yaparsa yapsın, o kişinin bu ibadetlerden derecat kazanmasını Allah Teala kabul etmez, sıfırlar. Amelleri boşa gider. Giderse sevap tarafı sıfırdır kişinin amel defterinde, ama günah tarafında günahlar vardır. Günahları mutlaka sevap tarafı sıfır olduğu için, sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunu önleyecek olan metot var mı? Elbette. Dilemeyenler böyle olduğuna göre siz dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ve cennete gireceksiniz. Dileyeceksiniz ve hidayete adım atacaksınız. Sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olan siz, mürşidine tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetiniz hala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarla aynı seviyededir. Henüz o istikamette bir şeyler almadınız. Nefsinizin kalbinde afetler azalmadığı için. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size olmadık yardımlar yapar. Ne yapar? Diyelim ki siz namaz kılmayı sevmiyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdirir. Oruç tutunca fena halde acıkıyorsunuz. Hele hele sigara tiryakisiyseniz, oruç tuttuğunuzda yanınıza kimse yaklaşamıyor. Sinirli, asabi bir insan oluyorsunuz. Allah Teala o konudaki hastalığınızı kaldırıyor ortadan.
probleminiz her neyse, namaz kılmayı sevmiyorsanız, namazınızı size sevdiriyor, zekat vermeyi sevmiyorsanız, zekat vermeyi sever hale getiriliyorsunuz. Zikir yapmayı sevmiyorsanız, Allah size zikri sevdiriyor. Neden öyle? Çünkü söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir başka ifadeyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu hidayete erdiririm. Hidayete ermek, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak demek. İşte Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Yani o kişi hidayete erer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur, hidayette olur. Ondan evvel dalalettedir. İnanmak, Allah'a inanmak bir kurtuluş değildir. Kişiyi aminu olanlardan kılmaz. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı denemedikçe Allah'a inanması onu cennete ulaştıramaz. İşte bu devirde Allah-u Teala Kur'an'daki hakikatleri bizlere öğretti ki biz de sizlere öğretelim sevgili kardeşlerim. Ve hepinizin kurtuluşunuza, cehennemden kurtuluşunuza medar olalım, yardımcı olalım, sebep olalım. Mürşidimize tabi olduğumuz anda 7 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. O nimetlere baktığımız zaman net olarak görüyoruz durumu sevgili kardeşlerim. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Sonra Allah Teala o güne kadar bize her sevabımız için 1'e 10 verirken o günden itibaren bu rakam 1'e 100 olur. Ruhumuz birinci kata ulaşana kadar 1'e 100 devam eder. İkinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Ve yedinci katta 1'e 700'e kadar yüzer yüzer yükselerek çıkar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin her sevabına karşı Allah'tan aldığı rakam 1'e 700'e çıkmıştır. Bu kişinin gireceği yer daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennettir. Birinci kat cennet tabiyetiyle bu kişi ikinci kat cennete ehil olmuştur. Günahları zaten örtülmüştü. Burada Allah Teala o kişinin günahlarını mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çeviriyor. Bir de günahların sevaba çevirmesi olayı ile karşı karşıyayız. Yani devrin imamının şefaati.
sadece ihsanla yapılan tabiyetler için geçerlidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olduğu noktada geçerlidir bu. Dilemeyen bir kişi 20 tane mürşide tabi olsa, o mürşitlerden hiçbirisi onu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onun gideceği yerde muhakkak surette cehennemdir. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Öyleyse, benim canlarım, ciğerlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden? Neden kendinize zulmediyorsunuz? Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, o zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Kim? Yedi tane gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennet, ruhu da vücuduna ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır ve yedi safhada yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. O kadar da değil sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman nefs tezkiyesine başlar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl-ı nurları göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbinde rahmet nurları sadece %2 oluşur. Geri kalan %98'i fazıllardan oluşacaktır. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar %7'ye fazıllar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 artış gösterir. Bu her birinde bir gök katı ruhun yükselmesini ifade eder. Nihayet yedinci katın yedi tane alemini geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kadar özet anlattığımıza bakmayın. Bunlar saatlerce anlatılacak konular. Ama burada kısa bir zaman aralığında sizlere bunları anlatmak zorunda olduğumuz için ya da mutluluğunda diyelim, sizlerle konuşmak bizim için her zaman mutluluktur sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için bir değersiniz, kıymetsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu şarkıyı söyleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen şu binlerce insan gibi siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Sahabe gibi. Bütün sahabe hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Ermişler mi sahiden? İşte bakın ne diyor Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve üçüncü kat cenneti hak etmişler. Ama bu süreç içerisinde nefs tezkiyesi denilen bir olayı yaşamış sahabe. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Neticede tasfiye etmişler de orası konumuz değil bugün. Nefslerinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde ruhları birinci gök katına ulaşmış. Acaba nasıl oluşuyor bu nefslerinde nur birikimi? Onlar zikir yapıyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Veya sessiz olarak diye. Ama sahabe daha sonra bunu kalp zikrine çevirmişler. Ne dilleri kımıldamış, ne ses çıkarmışlar. Ama kalbi zikri gerçekleştirmişler.
dillerini kımıldatmadan içlerindeki sesin devamlı, kesintisiz bir şekilde ömür boyu Allah demesini temin etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşirse, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Peki, nefsi ne olur? O nefs ki %100 afetlerle doludur. Böyle %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibi olan kişi, bu noktaya ulaştığı zaman ne olur? Her %7 nur birikimiyle ruh Allah'a bir gök katı yükseldiği için 7 defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %49 nur birikimini ifade eder. Bunlar fazıllardır. Başlangıçta nefsimizin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle beraber sonuç %51 olur. Yani o kişinin kalbinin nurları kalbindeki karanlıkları aşmıştır. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. Afetlerle doludur kalp. Afetlerse şeytanın kontrolü altındadır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemezler. Ve yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemeyen bu afetler, yasak ettiği şeyleri de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onlardan yanadır. Zaten şeytanın talebi üzerine emrettiklerini yapmamaya, yasak ettiklerini yapmaya çalışırlar. Ama nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı zaman, o kişinin günlük hayatında yanlışları doğrularından daha aşağı düşer. Yani kazandığı dereceler her gün kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Böylece bu kişi cennetine ehil olur. Bu noktada, ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbindeki %1 nurla o kişi ölse, üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti her gün o kişi mutluluğun yarısından fazlasını da yaşar. Bu noktaya nasıl geldi bu çocuk? Ne yaptı? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye soruyor, cennete gitmek istiyor musunuz? Elbette istiyoruz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bilin ki hiç kimseyi amelleri kurtaramaz. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz bu konuda. Bir insan düşünün, 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirmiş. Namaz kılmış 5 vakit, oruç tutmuş Ramazan boyunca, zekat vermiş yüzdesi gereğince. Kelime-i şehadet getirmiş ve oruç tutmuş. Namaz, oruç, zekat, hac, hacca gitmiş, parası da var. Ve kelime-i şehadeti getiriyor sık sık, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu kişi hangi kat cennete acaba giderim diye merak ediyor. Eğer
bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. İşte size hidayeti anlatmak, bunun için üzerimize Allah Teala tarafından bir vazife olarak verildi. Bunları bilmezseniz, öğrenemezseniz, o zaman kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal kadar iman olan kişi, Allah'ın cennetine girer diyorlar. Hiç kimse kalbinde inanç var diye Allah'ın cennetine giremez. Bu Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidebileceği yer Allah'ın cennetidir. Ve sevgili kardeşlerim, bir dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaşan bir dilek ne sağlıyor size? Cennetlerden üçüncü kat cenneti sağlıyor. Birinci faktör. Ve dünya saadetinin de %50'den fazlasını sağlıyor. %51'ini sağlıyor. Öyleyse dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cennetin Allah-u Teala tarafından sağlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tek dilek bütün insanları bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Neden dilemiyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek? Neden dilemiyorsunuz? Diyeceksiniz ki bize din öğretenler bunları öğretmediler. Elbette öğretmediler çünkü bilmiyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Onların, din adamlarının bilmedikleri bir şeyi biz nasıl biliyoruz? Biz bunları kendimiz öğrenmedik. O bizi seçti, bizi vazifeli kıldı. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için teçhiz edildik. Sizlerin kurtuluşunuz için. Sizlerin cennete ulaşmanız için Allah Teala bizi vazifeli kıldı. Bize öğrettiği her şeyi Kur'an'dan öğretti. Düşünün, doğru dürüst Arapçayı bilmeyen, eski harfleri okunması lazım geldiği gibi okuyamayan, çat pat okuyabilen, bir defa da altını çizerek söylüyorum Arapçayı da, bilmeyen birisi. Sadece Kur'an'ın anlatımıyla alakalı bilgiye sahip olan, Kur'an'da geçen kelimeleri Allah-u Teala'nın öğrettiği bir kişi var karşısında. Hidayetle Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş bu devrin hidayetçisi. Hepinizi kurtuluşa çağırıyorum. Gelin, bütün kapılar cennete açılır. Yeter ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Gemi iskeleden kalkıyor. Bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İsterseniz Allah'a ulaştıran bir uçak düşünün. Bileti Allah'a ulaşmayı dilemek. O uçağı bilmedikçe Allah'a ruhunuzu ulaştıramazsınız. O uçağı bilmedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Dalaletten kurtulamazsınız. Küfürden kurtulamazsınız.
kazandığınız dereceler yok olur, heba olur. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. İşte şu tafralarından geçilmeyen sevgili, gururlu din adamları, sadece gururlu olanlardan bahsediyoruz, sakın diğerleri üzerlerine alınmasınlar. Onlar hiçbir zaman bu kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bildiklerinden o kadar eminler ki, öğrendiklerinden ve öğrendiklerinin öğrenilmesi lazım gelen her şey olduğundan, en yanılgı alanları, en büyük yanılgıları burada. O yanılgıları sebebiyle kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onlara Allah'ın hakikatlerini anlatmak için bunca yıl gayret ediyoruz ama bunu başaramadık. Onlar dinlemeyi istemiyorlar. Üzülmemiz sadece onlar için değil sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğrenemedikleri için, onlardan medet bekleyen, onların söylediklerinin doğru olduğunu zanneden halkın da cehenneme gitmesine sebebiyet vermeleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bize bu ilmi bu devirde sizler için öğrettiği için huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağını zannettiği mutluluk. Halbuki burnunuzun dibinde mutluluk. Sadece bir dileğiniz yeterli sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğiniz. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve yolculuk buradan başlayacak, mutluluk yolculuğu. Mutluluk gemisi dumanını püskürte püskürte sizi adım adım mutluluk sahillerine taşıyacak. Her şey bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bir dilek hayatınızı tanzim edecek, hayatınızı geleceğe yönlendirecek, sizi mutlaka saadete ulaştıracak olan, hangi şartların içinde olursanız olsun olun, mutlaka saadete ulaşacağınız bir dizayndan bahsediyoruz size. Hiç boş yok. Allah Teala şansa geçit vermez. Şans şeytanla ilişkili konularda geçerlidir. Ne zaman Allah devreye girerse şans olayı devreden çıkmıştır. İlahi kudret sizi mutlak saadete ulaştıracaktır. Yani şu saadet dediğimiz şeyi gelin bir gözden geçirelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk İç aleminizde de oluşmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadele bitmiş olmalıdır. Dış aleminizde de oluşmalıdır. Sizin insanlarla olan mücadeleniz bitmelidir. Onlarla da bir sulh ve sükun haline girmelisiniz. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Yani hem emirler cephesinde bütün emirlerini yerine getirmek Allah'ın, hem de yasaklar cephesinde yasak ettiği hiçbir fiili işlememe hali. İşte iç dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun, devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun. Devamlı olmak birinci özellik, mutluluğun birinci özelliği, dünya mutluluğunun ikinci özelliği sulh ve sükun içinde olmak. Üçüncü özelliği, üç dünyanızda, üç aleminizde birden sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun içinde olmak. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlu olmak veya mutlu olmamak başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey ise son derece basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlak saadeti garanti ediyor Allah Teala. Dilemezseniz o da sizin bileceğiniz iş. Kendinizi mutsuz kılmakta ısrar ediyorsanız, bizim size yapabileceğimiz bir hizmet kalmıyor. Bu imkanı ortadan kaldırıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah zannediyor musunuz ki sizleri boşuna yarattı? Ben insanları yaratırım, sonra da onları mutsuzluğa terk ederim. Böyle bir düşünce Allah için geçerli olabilir mi? Düşünün bakalım, siz insansınız. Allah'ın en çok değer verdiği mahluksunuz.
Bir defa bütün yerler, gökler, bütün alemler hep sizin için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insansınız. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldık. Emrinize tahsis ettik diyor. Emrinize sihir ettik diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün göklerde ve bütün yerlerde yaratılan her şey biz insanlar için yaratıldığına göre bizden daha kıymetli bir varlık yok yeryüzünde. Eğer olsaydı Allah Teala bizleri de başka bir mahluku için yarattığını söylerdi. Allah Teala'nın cinleri olan öğretisi, cinlerin kainatta en üstün olduklarına dair değil. Onların da insanlar için yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onlarda mevcut olan her şey insan için yaratılmış. İnsan üstündür. Sizler üstün olanlarsınız. Neden? Allah Teala meleklere de, cin tayfasından olan iblise de, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Kim secde ediyor? Bütün melekler secde ediyor. Demek ki insanoğlu meleklerden üstün. İblis secde etmiyor ama iblisten, şeytandan üstün olduğumuz nereden belli? Allah'ın iblise verdiği emirden mi belli? Yüce yaratıcı, kainatı ve insanları ve şeytanları ve cinleri yaratan Allah Teala ve melekleri yaratan Allah Teala iblise de emir veriyor. Sen de diyor secde edeceksin. Öyleyse Allah'ın indinde insan bütün cinlerden, bütün şeytanlardan, bütün meleklerden, hülasa Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün. İnsana secde ediliyor. Neden üstün? Çünkü insanda ruh var sevgili kardeşlerim. Allah'ın insana üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönecek olan bir emanet ne cinlerde var, ne şeytanlarda var, ne meleklerde var. Sadece insana has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insana has bir müessese. Bir emanet vermiş Allah Teala bizlere ve bu emaneti geriye istiyor. İşte mutlulukta bu seyri takip ediyor zaten. Emanetin geriye verilmesi, emanet olarak bulunan ruhun Allah'ın üfürmesiyle sahip kalındığımız ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a dönmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah
dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk kervanınız yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda iradeniz Allah'ın külli iradesinin, Allah'ın ilahi iradesinin kontrolüne girer. Tağutun, yani insan şeytanların ve cin şeytanların o insan üzerindeki hükümranlığını bir anda kaldırır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu noktadan evvel bütün insanlar tağutun kuludurlar. Yani münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bu muhtevanın mutlulukla ilişkili kesimi ne söylüyor bize? Mutlulukla ilişkili kesimde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emrolunursunuz. Öyleyse bu noktadaki kişi kimdir? Bu noktadaki kişi tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Buyuruyor ki Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Ayet-i Kerime'de Allah'a kul oldular ifadesi yok. Ama kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce sahabenin tağuta kul olduklarını kesinleştiriyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettilerken, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani kurtarmadan evvel tağutun kullarıydılar. Ne yaparak ulaşmışlar buraya? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Peki Allah'a kul olduklarını nereden anlıyoruz? Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtuldukları anda Allah'a kul oluyorlar ve bu mutluluğa ehil oluyorlar. Allah'ın kullarımı müjdele ifadesinin muhatapları dünyada da ahirette de müjdeler olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hangi açıdan bakıyoruz meseleye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutluluğa adımını atmıştır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Kurtulmuşsa ne olur?
münkerle ve fuhuşla emredilemez. Ta Allah'a ulaştığı, Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılacağı güne kadar böyle devam eder kişinin olgusu. Böyle bir noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada tağuta olan kulluğunuz sona eriyor. Münkerle ve fuhuşla emredilmiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala size rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından sizlere 7 tane furkan verip her bir furkanda günahlarınızın 1/7'ini sevaba, günahlarınızın yerine amel defterinizin kazançhanesine yazıyor. Sevap olarak yazıyor. Öyle ki 7 tane furkanı size verdiği zaman o noktadan itibaren siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz ve bütün günahlarınız örtülüyor.

kimlerin sevapları ağırsa, günahları hafifse, sevapları günahlarından fazlaysa, kazandıkları dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin yüzüstü de tam tersi var. Kimin diyor sevapları günahlarından azsa, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir yere varılıyor. Allah'ın cennetine giriş garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek kalbe imanın girmesi ve kalpten küfrün çıkması. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bütün insanlara böyle bir imkanı bahşettiği için her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ve tağuttan emir alma olayı Allah'a ulaşmayı dinlemekle tarihe karışmış oluyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiye artık tesir edemiyorlar. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Allah'ın koruyucu kalkanının altına girme olgusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilahi iradesi o kişiyi koruma altına alır. Artık ilahi irade devrededir. Ve cüz'i iradeye şeytanın, insan ve cin şeytanların tasallutu imkansız olur. O kişi Allah'a dost olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Diğerleri ise küfürde kalmışlardır. Mümin olamamışlardır ve tağutun dostlarıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nure vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nure ile zulümati. Diyor ki Allah-u Teala Allah'a amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu sebeple mümin olanların dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkartır. Yani nurla doldurur yarıdan daha fazla. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmış olur. Ama ayet burada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri lezzulümati. Ama kim de tagutun dostuysa onlar kafirlerdir. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan tekrar zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tağutun dostluğundan, tağutun hegemonyasından kurtuluyor. Çünkü tağuta dost olanların gideceği yer kalplerinin kararması ve cehennem. Biliyorsunuz ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir. Müminlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah-u Teala onun günahlarını birkaç dakika içinde örtüyor. Ve zaten kişinin sevapları var olduğu için sevapları günahlarından fazla bir insan oluyor. Bu kadar ise cennetin birinci katı için yeterli. Ama kişi yaşarsa bundan çok ötelere geçecek demektir. Ve geçiyor.

Ne oluyor bu kişi? Bu kişi günahları örtüldükten sonra Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nur kapısını Allah'a çevirerek. Ve bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yarıyor Allah Teala. Kalbine bir nur yolu açmak için. Kimin? Kendisine ulaştırmayı dilediklerinin. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve dilediğinin göğsünü yarar ve kişi böylece nefs tezkiyesine başlar. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Allah'ın katına gelen rahmetle faz bu kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarılan yolu geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nurları girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Öncü kuvvet kalbe girmiştir. Ve kalpte nefs tezkiyesi başlamıştır. %2 nur oluşur nefsin kalbinde. Sevgili kardeşlerim, buradan hacet namazını kılan kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girdiği zaman huşu sahibi olur ve mürşidi gösterilir kendisine. Ve mürşidin sevgisi konulur kalbine Allah Teala tarafından. O mürşid sevgisiyle kişi mürşidine ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün varlıkları kabul ediliyoruz. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve mutluluğu bir tek dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an her dileyen kişi mutlaka günahları örtüleceği için cennetin birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci kat cennetin sahibi olabilmesi için bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sorar ve ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır. Öyleyse ikinci kat cennetin oluşması tabiiyetle tahakkuk eder. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği irşat makamına ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme neyi ifade eder? Bu noktada kişi kendisine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaştığı an ne olur? Kişi bu noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır. Orada da 7 tane nimet alacaktır. Tabi olduğu anda o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti bundan sonra başlayacaktır. Aslında başlamıştır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi tahakkuk etmiştir. Burada devam edecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe artacaktır. Kişi de Allah'ın yolunda en güzele ulaşacaktır. Bu dizaynda Allah'ın 7 tane nimeti gelir kişiye. Birincisi devrin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbine iman yazılır.
Üçüncüsü, kişinin ruhu başınıza gelen devinin imamının ruhunun talebi üzerine vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar, ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü, o kişinin bütün günahları örtülmüştü, burada da sevaba çevrilir. Beşincisi, o kişinin günahları sevaba çevrilmekle kalmaz. Eskiden Allah Teala ona her kazandığı bir derecelik sevabına karşılık 10 katını verirken o noktadan sonra 100 katını vermeye başlar. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirdiği sürece her katta yüzer yüzer artarak 700 kata kadar ulaşır. Ve kişi zikrini devam ettirir. Zikri arttıkça her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruhu bir gök katı yükselir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah o kişiye imanı sevdirmiştir. Allah o kişiye orucu, namazı, zekatı, zikri, bütün ibadetleri sevdirmiştir. O kişi Allah'a giderek daha çok sevmektedir. Mürşidine büyük bir bağlılıkla, büyük bir sevgi duymaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesi sizi adım adım böyle kavrar. Ve ruhunuz 7 defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman siz Allah'ın ermiş bir evliyası olursunuz. Allah'a ermiş ruhu Allah'a ulaşmış bir Allah dostu. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın garantisinin, ilk verdiği sözün garantisinin sona erdiği yere. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu nur birikiminin manası şudur. Başlangıçta şeytan sizin nefsinizin kalbinin her noktasına tesir etmek imkanının sahibiyken, çünkü bütün kalbiniz afetlerle doluydu. Afetler de Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde ve yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde programlanmışlardır. Öyleyse şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yok, bir emretme gücü yok ama şeytanın söylediği her şey onların yapılarına uygun şeyler. Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da sadece bunu emreder. Onlar da bunu gerçekleştirirler. Nefsin afetleri. Ve şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'ü afetlerden oluştuğu için baştan aşağı onlara hakim konumdaydı. Ama bu noktaya ulaştığı zaman hakimiyeti %100'den %49'a düşer. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimine kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur.
Şeytanın hakimiyeti de %100'den bu sebeple %49'a düşmüştür. Artık şeytan duruma hakim değildir. Yani şeytan o kişiyi, insan ve cin şeytanlar, tağut o kişiyi emri altına artık alamaz. Nefsin kalbinin çoğu Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi şiar edilmiş olan fazıllardan ve rahmetten örülmüştür. Şeytan artık kişiye açık standartlarda hakim değildir. İşte böyle bir noktaya ulaşıncaya kadar sevgili kardeşlerim Allah'ın garantisi altındasınız. Ne demiştik? Allah kullarından kullarından diyorum, affedersiniz, kulluk falan yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala dediğini gerçekleştirmiştir burada. Ve o kişinin dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi günlük davranış biçimlerinin yarısından fazlasında Allah'ın emrettiği standartlarda biridir. Geri kalan statü içerisinde başka insanlardan farkı yoktur, huzursuzdur. Ama her gün zamanının yarısından fazlasında memnun, hayatından memnun olan birisidir. Ve bu Allah'ın garantisinin sonuna ulaştığını gösterir. Ne temin etmiştir Allah Teala o kişiye? Ruhunu alıştırdığı zaman üçüncü kat cenneti garanti etmiştir Allah Teala ve o kişiye dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını teslim etmiştir. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim, kendisine kişiyi ulaştırdı. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan nereye vardığımızı bir tespit edelim mi sevgili kardeşlerim? Nereye vardık? Vardığımız yer son derece açık. O kişi artık cennetin üçüncü katının sahibi. O kişi artık dünya saadetinin yarısının sahibi. Mutlu bir insan, en az yarıdan daha fazla mutlu bir insan, her günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiriyor ve bu noktadan sonra tehlike de başlıyor. Ama şu noktaya kadar sevgili kardeşlerim, ne gördük? Bir hiç karşılığında sadece bir talep üzerine Allah Teala o kişiyi bulunduğu yerden, şeytani çukurdan çıkarıyor. Allah'ın yoluna revan oluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemekle, sadece bir sebeple. Neticede Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bundan sonra tehlike başlar dedik. Neden? Ne tehlikesi başlar? Eğer bu kişi başlangıçta olduğu gibi Allah'a tevekkül edemezse, o zaman çıktığı yerden aşağı düşer. Ne demek istiyoruz? Bu kişi nasıl Allah-u Teala'ya ulaştı? Çünkü Allah'ın garantisini gördü Kur'an-ı Kerim'de. O garanti diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman kişi de buna inanmışsa mutlaka Allah'a o kişi ulaşır. Allah'a ulaşmayı mutlaka diler, mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala o kadar güzel dizayn etmiş ki,
bir hiç karşılığı, bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennete kavuşturuyor. Dünya saadetinin yarısını ona bağışlıyor. Bu kişi buraya nasıl ulaştı? Allah'a güvenerek ulaştı. Allah'ı kendisine vekil tayin ederek ulaştı. Ne diyor Allah Teala? Kim ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi de diyor ki Allah söz vermiş. Allah'ın sözünden cayması mümkün değildir. Öyleyse madem ki Allah Teala böyle söylüyor. Kim bana ulaşmayı derse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman ben emin olmalıyım ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni kendisine ulaştırır. İşte bu emniyet sahasının içine giren kişi amin olan kişidir. Allah'a yönelen kişidir. Bunlardan bahsederken Allah Teala diyor ki kendisine bir musibet isabet ettiği zaman o kişi der ki muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ve hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde. Allah Teala insanların daha üst hedeflere yönelmesini istiyor. Ama bakıyoruz o insan Allah'a mülaki olacağından emin. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki siz diyor sabırla ve namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Müşidinizin kim olduğunu Allah'tan isteyin. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala garantileri vermiş size. Garantiler sizin için. İşte kim böyle bir imanın sahibi olursa, Allah'a ulaşacağından, ruhunu Allah'a ulaştıracağına eminse, o kişi emin olan kişidir. Allah'ı kendisine vekil eden kişidir. Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah beni kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ben eminim ki Allah Teala bunu mutlaka yapar. Allah'a verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da beni kendisine ulaştıracak. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennette benim olacak diye kişi kesin bir inancın içine girer. Bu kesin inancın adı Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermektir. O kişi Allah'ın müvekkili olur. Allah'ı vekil eden kişi olur. Bunun adı tevekküldür. Kim tevekkülün sahibi ise o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Hem de üçüncü kat cennetin dünya saadetinde yarısından fazlasının. Burada Allah Teala sözünü tuttuğu için kişinin tevekkülü yeniden başlamalıdır. Kişi şöyle düşünmelidir. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem benim ruhumu kendisine ulaştıracağından nasıl eminsem, emin olduysam ve Allah Teala beni kendisine ulaştırdıysa o zaman şimdi de fizik vücudumu Allah Teala'nın teslim alacağına iman etmem lazım. Madem ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ben de Allah'a tevekkül edebilirsem, fizik vücudumu Allah'a ben de teslim edebilirim. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum ve bu konudaki gayretlerimi devam ettiriyorum diyen ve gayretine devam eden kişi, bu bapta kendisine düşeni yapmıştır.
zikrini o 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır. 33 binin üzerine çıkaran ve de devamlı olarak zikrini arttıran bir insan mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Ne zaman teslim eder? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. Ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın kendisine verdiği söz tamamlanmıştır. Birinci vekalet burada tamamlanıyor. Ne yapacak kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair kesin bir inançla zikrini arttıracak. Bu ikinci vekalettir. Kişiyi fizik vücudunun teslimine götürür. O noktadan sonra kişi yeniden Allah'a tevekkül edecektir. Daimi zikre ulaşmak için ve kendine düşenleri yaparsa Allah-u Teala mutlaka yardım ederek onu daimi zikrede ulaştıracaktır. İşte bu yoluna, mutluluk konusundaki yoluna daha üst kademelerde devam eden kişidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olur. Daimi zikre ulaştığı için dünya saadeti de %100'e ulaşır. Ne olmuştur? Kişi azmetmiştir ve Allah'a güvenmiştir. Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesini kontrol altına alacağını ve şeytanın müdahalesine müsaade etmeyeceğini bilmektedir. Bunlar bu tevekkülün sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşırlar. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah ile olan ilişkilerindeki son mutluluğun, en üst seviye mutluluğun sahibi olurlar. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah-u Teala onları tayin eder. Allah'ın bu hitabına maruz kalırlar. Ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah onların serbest iradesini Allah'ın ilahi iradesine bağlar. Bu kişi bir hakkın takvaya ulaşmıştır. Görmediği yerlerin ve göklerin melekutundan sonra, melekutunu gördükten sonra görmediği tek şey kalır. Allah'ın zatı orada irşat makamına tayin edildiği zaman Allah-u Teala kendi zatını da bu kişiye gösterir. Öyleyse ne olmuştur? Bu kişi hem cennet saadetinin sahibi olmuştur, hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Mutluluklar Müessesesi bir bütündür. Allah bütün açılardan sizi mutlu kılmayı hedef haline getirmiştir ve saadetiniz bununla bağımlıdır. Ne zaman ki kişi Allah'ın birinci sözünü yerine getirmesinde kendine düşenleri yapmıştır ama ondan sonra zikrini ihmal etmeye başlamıştır. Zikir aşağı doğru düştükçe kişi de bulunduğu yerden adım adım kayar ve eğer Allah'a tevekkül edemezse o kişi adım adım aşağı doğru inecektir. Zikri giderek azalacaktır. Belki bir gün hiç zikir yapmayacaktır. Hiç namaz kılmayacaktır. Allah'ın ibadetlerini belki bir gün bütünüyle terk edecektir. İşte kişinin böyle bir şey yapması Allah-u Teala tarafından engellenmez.
kişinin serbest iradesi neyi dilerse onu yapacaktır. Allah Teala serbest iradenin kişi nasıl dilerse öyle kullanılabileceği konusunda kesin bir teminat veriyor Kur'an-ı Kerim'de, ama sonucuna katlanmak şartıyla. Kim Allah'ın yolunda olursa o kişi kurtuluş reçetesini tatbik eden kişidir. Ta iradenin teslimine kadar yol alır. Hep her seferinde daha üst kademe için Allah'a tevekkül ederek. Evvelce elde ettikleri onun için sağlam bir teminattır. Eğer ben daha üstünü istersem ve buna ehil olursam, layık olursam, mutlaka Allah-u Teala beni daha üstün noktaya çıkarır diye düşünen kişi Allah'ın indinde o en güzeli gerçekleştirmek üzere harekete geçen kişidir. Ve her istikamette Allah'ın indinde bir güzellik yaşanır Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim edene kadar hep kişi daha üst, daha üst, daha üst liyakatlerin sahibi olur. Ve mükafatı da ona paralel olarak devamlı artar. Üçüncü kat cennetken dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olur kişi. Dünya saadeti de daimi zikre ulaştığı an %100'ü bulur. O kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ve bu yollar hepinize açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara iyi davranmayı usul haline getirin. Mutluluk mu istiyorsunuz? Bunun yolu sadece zikirden geçmez. Zikir başlı başına mutlak saadete sizi ulaştıran bir vasıtadır. Ama eğer siz her an başkalarına hizmet eden biriyseniz, kendinizi başka insanlara adamışsanız, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanı, paranızı, iradenizi, enerjinizi başkalarına hizmet etmek için, onları mutlu etmek için kullanmaya başlamışsanız, o zaman en güzeline layıksınız demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Kulvara eşit şartlarda girersiniz. Mutluluk istiyorsanız, mutluluk sizin. Her geçen gün iç dünyanızda mutluluğun büyüdüğünü hissedersiniz. O söylediğimiz üç şartın sizde tahakkuk ettiğini, İç dünyanızda bir uyum halinin oluştuğunu görürsünüz. Nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman bu %100 olur. Ondan evvel ne kadar yok ettiyseniz o standartlarda bir mutluluk yaşarsınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman cennetin en az 5. katındasınız ama dünya saadetiniz %100'dür. Her an mutlu bir insansınız. Olaylar cereyan eder ama sizi mutsuz kılamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzellikler sizleri bekliyor. Her şey sadece bir dileğinize bağımlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diliyorsanız bu dünyada mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Mutlu olmamanız mümkün değildir. Cennete girmemeniz de mümkün değildir. Sadece bir dilekle. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam'da bu sebeple niyet amelden üstündür. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala o dilek kalbinden geçtiği anda onu görmüş. Görmemesi, işitmemesi ve bilmemesi mümkün değil. Çünkü hep kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir meyve, böyle bir çiçek yeşeriyor mu? Böyle bir ağaç oluşuyor mu? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız sonuç kesindir sevgili kardeşlerim. Her halükarda mutlak olarak Allah sizi 3. kat cennetine ve mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına hiçbir şey karşılığı olmadan ulaştıracaktır. Ama dilemiyorsanız hangi ibadeti yaparsanız yapın, kurtuluşunuz mümkün değildir. İnsanlar Allah Teala'nın ve ma halekter insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, yani biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar ifadesini, biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık şekline çevirenlere Allah'ın cevabı bu. Eğer öyle olsaydı bu ibadet yapan insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerlerdi. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş, 80 yaşında da ölmüş, 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartının hepsini her gün gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 65 yıllık ibadeti ona cenneti kazandıramaz, dünya mutluluğunu hiç kazandıramaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala derhal onun üzerinde işlemini tamamlar. 5-6 dakika içinde o kişinin günahları örtülmüş olur. 5-6 dakika içinde o kişinin sevapları, günahlarını bastıracağı için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç ibadet yapmamış bir insan, ibadet etmek imkanını da bulamadan ölmüş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama 60 sene ibadet eden kişi
Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutluluk gelip sizi yakalar. Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve mutluluğu adım adım daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Niin.
1: On.
2: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini sizlere anlatmak için, bir defa daha Allah'tan bahsetmek için bir aradayız. Allah'ın ülkesinde yaşamak için bir aradayız. Ne diyorduk? Eğer gayretlerimiz, davranışımız, hedefimiz Allah yolunda bir hizmette bulunmaksa, Allah için bir şeyler yapmaksa, bu talebin sahibi olduğumuz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarız. Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan birisi oluruz. Eğer karşılıklı konuşuyorsak veya birimiz diğerini dinliyorsak ve konuşan Allah için konuşuyorsa, İki tarafta Allah'ın ülkesinde yaşar. Yani abscis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafında pozitif alemde yaşar. Ama ne zaman zulmani bir şeyler konuşuyorsak, nefsimizin afetleri istikametinde bir gayretin sahibiysek, o zaman bu geçerli olmaz. O zaman abscis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin altındaki kesimde yaşamaya başlarız. İşte o zaman yaşantımız negatiftir. Derecat kaybeden kişiler oluruz. Öyleyse şu anda Allah içiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu anda hepimizin muhtevası budur. Güzellikleri birlikte yaşamak, Allah'tan bahsetmek. İşte Allah'ın konularından bir tanesi faiz. Kur'an faizi haram kılmıştır. Faizin Kur'an'daki adı ribadır. Allah Teala ticaret helaldir diyor, faiz haramdır. Kavram olarak faiz insanlar tarafından birçok istikamette karıştırılan bir kabiliyet taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, faiz böyle bir kavramdır ki faizin var olması, taraflardan birinin faiz alması, diğerinin faiz vermesi Allah-u Teala tarafından şartlara bağlanmıştır. Konunun temelini bilmeyenler her şeyi faiz zannetmektedirler. Basit bir dizaynda konuşursak, bankalarla insanlar arasındaki ilişkilerde faiz meselesinin ortaya çıktığını görürüz. Normal standartlarda eğer ülkemiz bir sabit paranın sahibi olsaydı, istikrarlı bir para söz konusu olsaydı, paranın değeri zaman içerisinde değişmeseydi, o zaman bankadan verilen ana paranın dışında alınan her para faiz hüviyetine girecekti. Mesela Türkiye'de altın karşılıklı bir paranın var olduğunu düşünelim. Birisi bankaya bir altın tutarında bir para yatırmış, bin altın tutarında bir para yatırmış. Ertesi sene o parayı çekecek. Çektiği zaman Bankadan çekeceği para gene 1000 altın, alıcı kullanan bir değer taşıyorsa, ne banka o kişiye faiz vermiştir, ne de o kişi bankadan faiz almıştır. Ama banka o kişiye 1000 altın yerine 1100 altın vermiş olsa bir senenin sonunda, aradaki 100 altın bir fazlalıktır, reel bir fazlalıktır. Yani taraflardan birinin mamulekine bir artış sağlamıştır. Taraflardan ikincisinin mamulekinde bir düşme vücuda gelmiştir. Bu sebeple bu bir faizdir. Adı ribadır ve Allah'ın yasak saydığı bir hüviyettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Periferi dizaynda farklı bir olay yaşadığımızı düşünelim ve zamanımızın vakasından bahsediyoruz. Enflasyon var. Değiştirelim konuyu. Diyelim ki %50 enflasyon var. Ve birisi bankaya 100 altın değerinde, 100 altın karşılığı olan, değeri 100 altın olan bir para miktarı yatırıyor.

Diyelim ki bu para $100 milyar. 1 milyar lirayla bir altın alındığını düşünelim. Pratik olması için rakamları hiç hesaba katmadan bugünkü değerler açısından konuşmuyorum. Kolaylık olsun diye. Diyelim ki bir altın 1 milyar liraya temsil edilmektedir. Ve 100 altın değerinde bir parayı yatırdık bankaya. Geçen yıl 100 milyar Türk lirası. Ve bir yıl sonra banka bize sadece geri alıyoruz paramızı, 100 milyar Türk lirasını vermiyor. Bunun ötesinde 40 milyar da para ilave ediyor buna. Yani 100 milyara 100 milyar Türk lirasına karşılık 140 milyar Türk lirası geri alıyoruz bankadan gelecek yıl. Ve faizin ne olduğunu bilmeyen insanlar buna faiz diyorlar. Madem ki bankaya 100 milyar lira yatırmışız, karşılığında 140 milyar lira almışız ve aradaki 40 milyar Türk lirası fazlalık faizdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ülkede %50 enflasyon var olduğunu kabul ediyorsak ve bir sene evvel 100 altın alacak bir parayı, 100 milyar lirayı bankaya koymuşsak ve bir yıl sonra bankadan 140 milyar lira almışsak, biz bu 140 milyar lirayla 100 altın alamayız. 90 küsur altın alırız.

O zaman biz bu alınan paranın 40 milyar olduğunu düşünelim. Aslında bankanın bize vereceği paranın 100 altın karşılığı olması için 150 milyar olması gerekirdi. Bankanın bize vereceği paranın. Eğer %50 enflasyon varsa, aradan bir yıl geçmişse, 100 altınlık bedele gene 100 altın alabilecek olan bir ödemenin karşı gelebilmesi ancak onun 150 milyar olması ile mümkün. Bir sene evvel 1 milyar olan altın, bir sene sonra 1,5 milyar Türk lirası ile alınabilmektedir. Bir altın lirayı alabilmek için bir sene sonra 1,5 milyar para vermemiz lazım. Bak, altını aldığımız yere. Öyleyse böyle bir durumda eğer banka bize bir sene evvel 100 altın karşılığında yatırdığımız 100 milyar liraya karşılık bir sene sonra 140 milyar lira veriyorsa ve altının tam karşılığı 150 milyarı ifade ediyorsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz bankaya 10 milyar lira tutarında faiz verdik demektir. Banka bize hakkımızın 10 milyar Türk lirası karşılığını ödememiştir. Enflasyon paramızdan %50 değer kaybettirdi. Ama banka bize bu değeri ödemedi. %40 küsurunu ödedi. Öyleyse paramızın altın karşılığının %50 ilavesiyle bir de bize ödenmesi gerekirken %50 enflasyon söz konusu olduğuna göre bu ödenmediği cihetle paramızın %40'ını bize ödedikleri cihetle %10 tutarında bir faizi biz bankaya vermiş oluruz. Hesabımızı kapatırız. Ama aslında biz bankaya 10 milyar Türk lirası tutarında faiz vermiş oluruz. Aksini düşünelim. Gene %50 enflasyon var. Gene 100 milyar lira yatırmışız. Her 1 milyar lira bir altının karşılığı olsun. Banka bize yılın sonunda 160 milyar ödesin. O zaman banka bize %50 verseydi eğer ne biz faiz alacaktık ne de banka bize faiz verecekti. Ama banka bize %60 fazla verdiyse, ana paramıza %60 eklediyse, enflasyon da %50 ise, aradaki %10 faizdir. Bizim hakkımız 100 tane altını satın alacak 100 altınla eşdeğer bir para. Bu 150 milyar liradır. Ve eğer aldığımız para 160 milyar liraysa, bankadan 10 milyar tutarında fazla para almışızdır. Bu para bizim mamelekimizde artış vücuda getiriyor. Bankanın muamelesi içinde eksilme vücuda getiriyor. Ve biz haksız bir kazanç temin ediyoruz. Bunun adı faizdir Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi üçüncü alternatife bakalım. %50 enflasyon var.
bir yıl evvel 100 milyar lira yatırmışız. Onunla 100 tane altın alabiliyorduk. Bir yıl sonra banka bize 150 milyar lira verdi. Hesabımızı kapatmak için gittiğimizde. Ve tam 100 altın alabiliyoruz bu parayla. Ne biz bankaya faiz vermiş oluyoruz, ne de banka bize faiz vermiş oluyor. Şimdi faizin ne olduğunu bilmeyenler diyorlar ki sen bankaya 100 milyar lira yatırdın. Bankadan bir sene sonra 150 milyar aldın. Aldığın 50 milyar faizdir. Sevgili kardeşlerim, hayır değildir. Bu bir tazminattır. Eğer biz altın karşılıklı bir para olarak 100 tane altın satmış ve bu değerdeki bir parayı, her bir altının bedelinin 1 milyar Türk lirası olduğunu kabul ediyoruz hesabı kolay yapmak için. Bunun karşılığında bankaya 100 milyar lirayı yatırmışsak geçen yıl, bu sene %50 enflasyon sebebiyle 100 tane altını artık 100 milyar liraya değil, 150 milyar liraya alabiliyorsak ve bankada bize tam 150 milyar lira vermiş oluyorsa bir yılın sonunda, biz o 150 milyar lirayla 100 tane aynı değerdeki Cumhuriyet altınını alabiliyorsak, burada ne biz bankaya faiz vermişizdir, ne de banka bize faiz vermiştir. Öyleyse bu bir tazminattır. Paranın değer kaybını önleyen bir mekanizma Allah Teala tarafından kurulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Yani Allah Teala daha ilk para birimi ortaya çıktığı devrede enflasyon denilen müesseseyi biliyordu ve bunun karşılığını kanun olarak koymuş. Demiş ki faizin var olabilmesi için sebeplerden bir tanesi, aslı en büyüğü, bir tarafın muamelekinde bir azalma oluşu, öbür tarafın muamelekinde bir çoğalma oluşu. Hangi tarafta azalma varsa o faiz vermiştir. Hangi tarafta çoğalma varsa o da faiz almıştır. Öyleyse bu hesaplardan iki hesaptan birisi yanlış. Hangisi yanlış? Biz bankaya bir sene evvel 100 milyar lira verdik mi diyor kişi size, verdik diyorsunuz. Şimdi 150 milyar aldık mı? Aldık. Öyleyse sen bankaya 100 milyar lira verdin, 150 milyar geri aldın. Aldığın paranın 50 milyarı faizdir. Eğer hiç enflasyon olmasaydı ülkede, gerçek anlamda bir faiz olacaktı bu. Çünkü bizim muamelekimizde 50 milyar yükselme olacaktı, bankanınkinde 50 milyar azalma olacaktı. Öyleyse bu %50 faizi ifade eden bir kesin faiz uygulaması olacaktı. Ama ya bu kadar enflasyon varsa, %50 enflasyon varsa ve banka bize 100 milyar aldığı 100 milyarın yerine 150 milyar ödemişse, bir sene evvel yatırdığımız 100 milyarla 100 altın alabiliyorsak, bir sene sonraki 150 milyarla gene tam 100 altın alıyorsak, o zaman iki tarafın da muamelekinde mal varlığında bir artış veya eksilme olmamıştır. O zaman ortada faiz müessesesi yoktur. Şimdi burada dikkati çekmesi lazım gelen olay, paranın rakamsal boyutu değil, paranın değer boyutu. Eğer para değerinde azalma olmuşsa, ki Türkiye'de hep azalma olur para değerinde, enflasyon vardır. Bu sebeple bankaların aldığı paraların karşılığını Türkiye'de faiz adı altında ödenen bir farklı rakam ifade edecektir. Ana paraya ilave edilen bir miktar. Allah'ın kanunlarında önemli olan iki tarafın mal varlığının başlangıçtaki dizaynıyla paranın iadesindeki dizaynı. Bu iki dizayn arasında, sonuç arasında
Eğer bir farklılık varsa, altın karşılık bakımından bir farklılık varsa, taraflardan biri faiz almıştır, öbür taraf faiz vermiştir. Öyleyse eğer bu kişi bankaya 100

Türk lirası tutarında altın karşılığı kadar eksilmeyi ifade eder. Bu durumda banka bu kişiden faiz almıştır. Bu kişiye faiz adı altında 40 milyar Türk lirası ödemesine rağmen banka bu kişiden faiz almıştır. Ona faiz falan vermemiştir. Realitede ondan faiz almıştır. Allah Teala borç işlerinde adaletin mutlak olarak yerlerine oturmasını ister. Bu açıdan koyduğu kanunlar kesindir. Hanginiz bir başkasından borç alıyorsanız bu parayı ya değişmeyen bir para rejimi üzerinden alacaksınız ya da altın üzerinden alacaksınız. Veya birisine bir borç veriyorsanız ya değişmeyen bir para değeri üzerinden vereceksiniz veya altın üzerinden vereceksiniz. Adalet bunu gerektirir. Diyelim bir altında bir çuval pirinç alıyorsanız eğer ya da 10 malın ortalamasında bir altın para 10 tane malın şu kadar miktarlarının toplamını ifade eder diyorsak, burada reel bir adalet müessesesi oluşturmuş oluruz. Ama mal varlıklarından hesap etmek her zaman güçlüklere sebebiyet verdiği için bunun en kolay yolu altın karşılıklı bir para hesabı ortaya koymaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, dolarda da markta da, sterlinde de, frankta da, müstakar paralarda da her sene yüzde en az 2-3 enflasyon kaçınılmaz olarak görünüyor. Hep bu enflasyon var. Öyleyse burada da adaleti %100 temin edemezsiniz. Adaletin oluşacağı en güzel standart altın üzerinden yapılan hesaplamalardır. Bu hesaplamaların ortadan kaldırılması ve faizin kesin olarak hesaplanması mümkün mü? Mümkün. Eğer Türkiye bir altın para karşılıklı rejime bir gün girerse, o zaman dünyanın en müstakar parasına sahip olacaktır. Ve Türk lirası, bir Türk lirası, bir altını temsil ettiği, bir cumhuriyet altını temsil ettiği gün, artık değişmez bir para rejimi yerleşecektir. Böyle bir durumda Türkiye'de altın karşılıklı cumhuriyet altınını bir Türk lirası olarak kabul eden bir değerleme yaptığımızı düşünelim. Bir para rejimini oturttuğumuzu düşünelim. Ne olur? 1000 altın yatırmışız bir evvel 2 sene bankaya. Bir sene sonra 1000 altın alıyoruz bankadan geriye. Yani 1000 altın karşında 1000 Türk lirası yatırmışız. Gene bir sene sonra 1000 altın karşılığında 1000 Türk lirası alıyoruz. Bire belki senede 1000 Türk lirası yatırmışız. Bir sonraki senede 1000 Türk lirası geri almışız. Ama her ikisinde karşılığı tam 1000 tane altın. O zaman sevgili kardeşlerim ne biz faiz vermiş oluruz bankaya ne de banka bize faiz vermiş olur. Altın karşılıklı bir para rejiminde bire belki sene 1000 altın yatırmışsak bankaya 1000 Türk lirası yatırmışsak 1000 altını temsil eden, bir sene sonra banka bize 1000 Türk lirasına karşılık 1100 tane Türk lirası verdiyse ve bu parayla 1100 tane altın alabiliyorsak, o zaman biz bankadan %10 faiz almış durumuna gireriz. Bu gerçek anlamda Allah'ın tam Kur'an-ı Kerim'de anlattığı hüviyette bir faizdir. Öyleyse altın karşılıklı

bir paranın faizi kesinlikle hesap edilmesini çok büyük ölçüde kolaylaştırarak kesinlikle ortaya koyan bir rejim olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. O günden itibaren o parada bir enflasyonu artık kimse düşünemez. Peki altın para devrinde enflasyon olmamış mıdır? Olmuştur. Peki ama nasıl olur? Madem ki altın bir maldır, mala karşı mal hüviyetinde olan bir sistemde de enflasyon olması mümkün değildir. Trump'a hüviyetindeki bir alışveriş standardından elbette değildir. Ama 22 ayar altın olan bir altın parayı siz 18 ayara düşürdüğünüz zaman o paranın değeri otomatik olarak düşecektir. Çünkü aynı miktardaki altını temsil etmiyor. Bunun manası o kadar enflasyonu oluşturmalıyızdır. İsteseniz de istemeseniz de paranızın ayarınla oynadığınız zaman bu ayarı düşürdüğünüz zaman otomatik olarak enflasyon olur. Bu altın paranın altının enflasyonu değildir. Hilekarlığın enflasyonudur. Öyleyse aslında altında enflasyon olmaz. Onun için konulacak olan bir altın para rejiminde saf altın karşılıkları üzerinden hareket etmek gerekir. Her Türk lirası o zaman saf altın değerini ifade etmelidir. Bir Cumhuriyet altınının saf altın karşılığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah'ın adaleti muhteşem bir şekilde işler. Öyleyse yanlışlıkları açık ve kesin bir şekilde bu anlattığımız basit misallerle tespit etmek mümkün. Allah Teala faiz konusunda hükmünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, faiz bir borç ve alacak müessesesinin sonucunda oluşur. Mutlaka bir tarafta para veren birisi vardır, öbür tarafta da parayı alan ve kullanacak olan birisi vardır. Parayı veren bu parayı kullanma hakkından vazgeçendir. Parayı alan bu parayı kullanmak isteyendir. Böyle bir dizaynda paranın satın alma gücünün para iade edildiği noktada değişmemesi iki tarafın da adalet açısından tam bir ölçüye sahip olmasını ifade eder. Yani ne demek istiyoruz? Söylediğimiz gibi eğer biz 1.000 altınlık bir değer vermişsek birisine veya bir bankaya, bankayla aramızda aslında bir borç alacak münasebeti doğmuştur. Biz bankadan o kadar para alacaktayız. Banka da bize o kadar para borçlu. Buna tevdiat deniyor. Bankaya paramızı tevdi etmişiz. Mevduat olarak yatırmışız. Bir başka ifadeyle emanet olarak vermişiz. Paramızın kullanma hakkını bankaya teslim etmişiz. Banka dilediği gibi parayı kullanmakta serbest. Ama buna karşılık zamanın hangi noktasında olursa olsun biz paramızı istediğimiz zaman bu paranın verdiğimiz andaki paranın değerini koruması lazım. Faiz hüviyetine girmemesi için verdiğimiz paranın. Öyleyse
Bankalarla insanlar arasındaki alışverişte bankalara tevdiat olarak verdiğiniz paranın devre sonunda size iadesinde altın karşılığı ne kadarsa o kadar altını temsil etmesi halinde aynı miktar altını temsil etmesi halinde ne siz bankaya faiz vermiş olursunuz ne de banka size faiz vermiş olur. Ne zaman bankanın size ana paranıza ilaveten verdiği faiz adı altındaki ilave paranızın değer kaybını karşılayamıyorsa, paranızın değer kaybından daha azsa, o zaman siz bankaya faiz vermiş olursunuz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de faiz veren de haram işler, faiz alan da. Ama asıl haramı işleyen faiz alandır. Çünkü o bundan isteyerek, bilerek istifade edecek olan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankaların faiz adı altında ödedikleri miktar, Türkiye'de bu nesnenin adı faiz olmasına rağmen, eğer ana paranızı ilaveten bankadan mesela bir yıl sonunda aldığınız karşılık, bir yıl evvel yatırdığınız paranın altın karşılığını tutmuyorsa, ondan daha aşağıda kalıyorsa, siz bankaya faiz verdiniz. Ondan daha yukarıdaysa, yukarıda olduğu kadar siz bankadan faiz aldınız. Ancak eşit olduğu takdirde ne siz bankaya faiz verdiniz ne de bankadan size faiz verildi. Öyleyse benim bankaya verdiğim para şu kadar Türk lirasıydı, banka bana bu kadar ilave verdi, o ilavenin adı faizdir diyen yanılır. O ilavenin adı faiz değildir, tazminattır. Nereye kadar tazminattır? Paranızın gerçek değerini koruduğu noktaya kadar tazminattır. Ondan ötesi faizdir. Ama ondan aşağısı da sizin bankaya verdiğiniz faizdir. Öyleyse standartlara dikkatle bakın. Her zaman yanlışlıklar yapmak mümkün olan bir para rejiminde yaşanılıyor. Kesin çözüm ne olabilir? Altın karşılıklı bir paranın para rejimi olarak kesinlikle yerleşmesi. Öyleyse demek ki bankalarla ilişkinizde bir tevdiat söz konusu. Bir emanet vermek söz konusu bankaya. Verdiğiniz paranın kullanma hakkını bankaya teslim etmek. Banka bu parayı dilediği istikamette kullanacak. Peki banka paranızı kullandı, sonra da iflas etti. Burada banka yönetenler vebal almışlardır omuzlarına. Bu olayın tahakkukunda taraflardan birisi zarardide olmuştur, zarar görmüştür. Öbür tarafta haksız bir faydalanmanın içine girmiştir. Ama bu haksız faydalanma neticede yanlış idare sebebiyle bankayı iflasa götürmüştür. Bankanın fazla aldığı paraların vebalini banka iflas ederek ödemiştir. Bankanın sahipleri bundan belki zarar görmüştür. Neden belki diyoruz? Çünkü zamanımızda hortumlanan bankalardan bahsediliyor. Artık hile her konumuzun içine girmiş, içimize işlemiş durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Eğer bir işletme ticaret yapıyorsa, bu ticarette hedef kâr etmektir. Eğer birisi bir işletmeye kâr ortağı olarak girerse, o zaman emeğin karşılığı paranın karşılığı kadardır. Bir tarla var diyelim, tarlanın sahibi var. Tarlanın sahibi ekini ekmek imkanının sahibi değil. Yaşlı, bunu yapabilecek vaziyette değil. Bir yardımcı arıyor. Tarlanın sahibi tohumu almak mecburiyetindedir. Vasıtaları temin edecektir. Yani emeğin dışındaki her şey tarlanın sahibine aittir. Diğer taraf emeğiyle gelecektir. Sonuç bu, eşit bir paylaşma. Emeğin payıyla sermayenin payı İslam'da birbirine eşittir. Buna yarıcılık denir. Yani birisi emeğini koyar, tarlayı eker, biçer ve sonuçta buğdayı alır. Elde edilen buğdayın yarısı emeği verenindir, yarısı malın, tarlanın sahibinindir. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda emekle sermaye eşit pay alırlar. Bir yere ortak olarak girersiniz, ya mesainizde koyarsınız, çalışmanızda koyarsınız, paranızı koyarsınız. İki kişi düşünelim. Birisi para koymuş, sermaye koymuş. Aynı zamanda günün yarısında o çalışıyor. İki kişi bunlar. İkinci kişi de aynı miktarda para koymuş. Günün öteki yarısında da o çalışıyor. Diyelim ki her ikisi de 8'er saat çalışıyorlar. 16 saat açık olan bir işletme düşünelim. Birisi 8 saat çalışıyor, sermayenin yarısını koymuş. Öteki de 8 saat çalışıyor, sermayenin diğer yarısını koymuş. Bu iki kişinin işletmenin karından alacağı payı ikiye bölmek söz konusudur. Adalet meselesi doğar. Arada bir haksızlık, faize benzer bir olay asla yoktur. Şimdi birinin kar ortağı olarak girdiğini, diğerinin hem sermayenin yarısını koyduğunu hem de emeğin bütününün ikinci kişiye ait olduğunu düşünelim. O zaman kâr üçe bölünecektir. İki ise hem sermaye hem de emeğini koyanındır. Bir ise sadece sermayesini koyanındır. Unutmayın, sermayenin payı emekle daima eşdeğerdir. Sermaye daha önde değildir. Emek de Allah katında konulan sermaye kadar kıymetli bir müessesedir. İşte İslam'da Allah-u Teala paraların kazanılma standartlarını sizlere açıkladığı zaman buyuruyor ki, biz insanları para kazanma açısından birbirlerine eşit tutmadık. Birbirlerine taftil ettik. Yani bazı insanları bazılarından daha fazla para kazanmak üzere farklı yarattık. Neden böyle yaptığını izah ediyor Allah Teala. Çok para kazananlar kazandıkları parayla iş yerleri açsınlar da başka insanlara İş temin etsinler. Herkes sermayedar olamaz. Ama herkes emek sahibi olabilir. Öyleyse Allah-u Teala taftil ediyor insanları. Servet sahibi yapıyor. İş yeri açsınlar da orada sermayesi olmayan ama emeği olan insanları o konudan faydalandırsınlar diye.
Allah Teala diyor ki eğer birisi çok para kazanırsa o kişi mutlaka kendi geçiminin dışındaki parayla mutlaka iş yeri açmalıdır. Allah Teala kalkınmanın temel prensiplerini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Peki bu kişi daha çok para kazanırsa ne yapacak? Cevap Kur'an-ı Kerim'den geliyor. O zaman daha çok iş yeri açacak. Daha çok kişiye iş temin edecek. Allah Teala çok para kazananın başkalarından daha çok harcamasına karşı değil. Allah israfa karşı. Allahu la yuhibbul musrifun. Allah israf edenleri sevmez. Daha çok kazanan kişi daha çok ihtiyaç sahibidir. Buna hakkı vardır. Allah hiçbir zaman burada israf müessesesi yani lüzumsuz tüketim devreye girmemelidir. O kişiye daha çok para kazanan kişiye daha çok şey lazım olacaktır. Daha ufku genişlemiştir. Daha çok ihtiyacın sahibidir. Ve buna Allah Teala'nın rızası var. Ama sonuçta bu kişinin israf etmemesi asıldır. İsraf etmek demek, şu demek sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir evde beş kişisiniz, evinize şu kadar ekmek lazım, şu kadar et lazım, şu kadar diğer gıda maddeleri lazım. Ama siz bol keseden bunun iki katını almışsınız. Ekmekleri bayatlatmışsınız, yenmez hale getirmişsiniz. Etler kokmuş, kullanılamaz hale gelmiş ve bunları hesabınızı bilmediğiniz için israf etmişsiniz, artmak mecburiyetinde kalmışsınız. İşte bunun adı israftır. Bu lüzumsuz bir harcamadır. Fayda değil, zarar getiren bir müessese. İşte Allah Teala israfa karşıdır. Allah Teala paranızı sokağa atmanızı, israf etmenizi, zarara meydan verecek bir hüviyette kullanmanızı istemiyor. Allah Teala neden savaşta iyi atlar kullanın diyor, iyi silah kullanın diyor. Demek ki kişinin daha çok parası varsa daha güzel, daha kaliteli bir at alması onun hakkı olarak telakki ediliyor Allah Teala tarafından. Böyle bir dizaynda kişinin harcama stratejisi daha üst noktada bir başka yere ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala eğer çok fazla kazanıyorsa o kişi ve kendi masraflarını o kişi ona uygun gördüğümüz seviyede arttırmasına rağmen elinde bir artık değer kalıyorsa onu başkalarına dağıtsın da diyor, adalet teşekkül etsin diyor. Sevgili kardeşlerim, bir kısım firmalar aldıkları parayla mal alımına giriyorlar. Halktan bu konuda para alıyorlar. Bununla mal satın alıyorlar. Sonra da bu malı satıyorlar. Bundan elde ettikleri karı da kendileri de ondan faydalanıp bu ticareti yapamayacak olanlara fayda sağlıyorlar. Sağladıkları paya fayda reel bir ticaretten kaynaklanıyorsa hiç unutmayın sevgili kardeşlerim, bu helal bir müessesedir ve buradan herkes faydalanabilir. Hiçbir mahsur yok. Eğer bu tarzda çalıştığını iddia eden bir kuruluş derse ki ben size
Ben ticaret yaparım, satış yaparım, satın alırım, satarım. Sonunda da size yüzde şu kadar, %32 mesela kar payı veririm. Bunun realiteyle alakası olamaz. 3 ay sonra, 6 ay sonra kazancın ne kadar olacağını kimse kestiremez. O zaman bir garanti vermek söz konusuysa bu o kişinin zarara katlanmasını ifade eden bir dizayn olarak kabule şayan gibi görülebilir. Ama aslında biraz karışık bir safhaya girmiş olur konu. Faizden kar arasında farklılığın kaybolduğu bir alan çıkar. Diyelim ki bir böyle bir işletme, kar payı dağıtan bir kuruluş bir garanti veriyor. Diyor ki ben size %29 altın karşılıklı parayla kar vereceğim bir yılın sonunda. Ama bir taraftan da karımı hesaplayacağım. Eğer bunun üstünde çıkarsa normal yaptığım hesaplardaki kar size, onu mutlaka ödeyeceğim. Eğer altında çıkarsa ondan sonraki yıl bunu sizden geri alacağım. Bu bir ticarettir. Burada söz konusu olan o kişinin ticaretin aldığı gerçek kazancın dağıtılmasıdır. Kişi bunu da yapmaktadır. Ama bir taraftan da insanlara bir garanti vermektedir. Yani insanların masrafları vardır, bunu karşılayacaklardır. Bunun için garanti veriyor ama hesaplarını daha çıkartamamış. O garantiyi verdiği için parayı ödüyor. Ama arkasından da hesaplarını, gerçek hesaplarını çıkartıyor. Diyor ki ben sizden şu kadar alacaklıyım. Ya da siz benden bu kadar alacaklısınız. Reel para, reel kazancımız budur. Burada iki tarafın da buna bir itirazı olmaması lazım. Eğer gerçek kar payları söz konusuysa mutlaka gerçek ticaretin gerçek kazancı dağıtılmalıdır. O zaman burada bir haram müessese devreye giremez. Doğrusu insanların yaptıkları kazanç işlemlerinden kar paylarının o kazanca eşit yüzdeyle dağıtılmasıdır. Doğrusu budur. Ama söylediğim diğer şekil de yanlış sayılmaz. Bir garanti varsa, sonunda reel hesaplar çıktıktan sonra aradaki fark kapatılacaksa ve negatif kapatılması uygun görünmüyorsa daha sonraki kardan telafi edilecekse bu da geçerlidir. Tabiatıyla böyle bir garanti vermek ticarette çok kolay değildir. Zaten ticaretin faizden ayrıldığı yön budur. Faizde risk yoktur. Ticarette risk vardır. Faiz veren yıldırım çarpmış gibi olur diyor Allah Teala. Ama diyor onların kaybetmesinin sebebi faizle ticareti eşit tutmalarıdır diyor. Öyleyse ticaret nedir? Ticaret riski olan bir konudur. İşini bilen bir ticaret adamı para kaybetmeyebilir. Bunu başarabilirse bu bir başarıdır. Bir kişiye kar ortaklığı şeklinde giren bir başkası da o güven duyduğu kişinin parayı kaybetme riskine peşin olarak kabul etmek suretiyle iştirak etmiştir. İşletmeyi kuran, emeğini de veren kişi bu işletmeden kar da edebilir, zarar da edebilir. Eğer zarar ederse kar ortağı zarara katlanmak mecburiyetindedir. Eğer kar ederse kar ortağı kendi payına düşen karı almak imkanının
ve özellikle hakkının sahibidir. Bir kar ortağı, bir de hem sermaye hem de emek ortağı bir araya gelirse, kazancın 1/3'ü emeğini ve sermayesini koyanındır. 1/3'ü sadece sermayesini koyanındır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala adaletin tahakkukunu emreder. Faiz, Allah'ın yasakladığı bir müessesedir. Makroekonomide faizin Allah-u Teala tarafından niçin yasaklandığı çok açık bir hüviyette ortaya çıkıyor. Yüksek enflasyon olan ülkelerde krediyle yatırım yapmak mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Yüksek enflasyon devrelerinde diyelim ki masraflarıyla faiz toplamı %100. Siz bir sene ödemesiz devreyle 5 yıl vadeli kredi aldınız. Yatırımınızı yapacaksınız. Yapamazsınız. Çünkü paranın %50'si sizdeyse, %50'sini bankadan borç olarak aldıysanız, yatırım yapmaya oturduğunuz andan itibaren bu yatırımın gerçekleştirilemediğini göreceksiniz. Çünkü banka her 3 ayda size verdiği paranın %25'ini geri alacaktır. Bir yıl sonunda da %100 masraf ve faiz karşılığı olan paranın değer kaybettiği bir ortamda siz aldığınız parayı tamamen geri ödemek mecburiyetindesiniz bir yılda. Oysa ki 5 yıl vadeli bir kredi almıştınız. Ama bunu yüksek faiz sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Fabrikanızın yarısı tamamlanıyor, yarısı tamamlanamıyor. Kendi sermayenizi kullanıyorsunuz, bankadan aldığınızsa bankaya ödemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala yatırımlara en çok değer verendir ve yatırımların yapılamamasını oluşturan faize Allah karşıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir noktada faiz konusunda bir defa daha bir araya geldik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini vermesini, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah faiz konusundaki bu konuşmamızı, bu dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vecihini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere, sizden, kendinizden bir Resul, Peygamber gönderdik ki, ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına marufla örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşat olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah, aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat

yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cetelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim, iki gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek, Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında
ayrılığa düştü.

düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar, amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenü olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı, ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah, azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor.
Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca karısını 2 kere boşadıktan sonra 3. kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer 2. eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp
sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok teskiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız, sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın Semi en iyi işiten, Alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?